0: olduğunu düşünürsek, bizim gibi bu noktada bağımsız olmadığını düşünürsek, mutlaka Avrupa Birliği ülkeleri bu zirvede Türkiye ile büyük anlaşmalar yapacaktır. Bakın, benim en büyük beklentim, bir savunma sanayi çalışanı olarak da bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bölgedeki ülkelerin, Avrupa ülkelerinin, belki bir içerisinde Fransa, belki içerisinde İngiltere'yi çağırabiliriz, diğer ülkelerin tamamının Türkiye ile ortak üretim, Türkiye'deki hızlı üretimden destek almak, Türk ürünlerine karşı büyük yatırımlar yapmakla ilgili, büyük anlaşmalar yapmakla ilgili adımlar atacağı kanaatindeyim. Biz bunu özellikle son dönemde Avrupa ülkelerinin Ukrayna ile yaptığı anlaşmalarla da görüyoruz. Daha dün Polonya Ukrayna ile bir anlaşma yaptı ve 155 mm top mermilerinin beraber üretilmesiyle ilgili bir adım attı. Benzer adımı geçen hafta Almanya yapmıştı. Ukrayna ile birlikte İHA ve SİHA üretimiyle ilgili bir çalışma yapacağını, yatırım yapacağını söylemişti. Yani bizim gibi ve Ukrayna gibi savaş tecrübesi olan, sahada tecrübesi olan, ürünleri sahada test edilmiş ve özgün olarak üreten ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşında ve İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşında bu tür küçümsedikleri ürünlerin ya da sürdürülebilir anlamda altyapıların, savunma sanayi altyapılarının ne kadar önemli olduğunu görmüş oldular.
1: Yani şunu, sonuç çıkıyor. Sen dediğin gibi sen savunma sanayi de çok ciddi bir şekilde çalışan birisin. Avrupa'nın üretim, o eski üretim gücü yok. Türkiye dahil olmak üzere, başta olmak üzere nereyle iletişim geçebiliyorsa geçecekler. Önümüzdeki dönem bunu mu yaşayacağız mesela?
0: Kesinlikle Türkiye'nin bu yapısını, savunma sanayi ile ilgili altyapısını mutlaka kullanmak isteyecekler. Çünkü dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın baskısı da bu konuda sürecek. Şimdi şimdi son dönemde yapılan anlaşmalara bakıyorum. Neredeyse her gün bir anlaşmanın şeyini hazırlayıp, yurt dışındaki gelişmeyi hazırlayıp çeşitli noktalarda biliyorsunuz yayınlıyorum. Mesela anlaşmada işte Amerika Birleşik Devletleri JASSM-R füzelerinin satışına onay verdi diyor. Teslimata bakıyorum. Direkt 2034, 2033. Yani bu anlaşmalar yapılmış olsa bile bu döngünün sağlanabilmesi, Avrupa ülkelerinin hızlı bir şekilde stoklarını yenileyebilmesi ve modern teknolojilerle yenileyebilmesi için hem iş gücüne ihtiyaçları var, hem de bu şekilde hızlı bir şekilde adapte olabilecekleri yakın coğrafyalara ihtiyaçları var. Sadece iş ekonomi değil, o yüzden özellikle oraya dikkat çektim. Türkiye'nin bu hızlı ilerleyişi NATO ülkelerinin için bir fırsat oluşturdu. Özellikle Avrupa'daki, yani Ankara insan sistemleri üretiyoruz, biz mühimmat çok hızlı üretiyoruz, biz füze teknolojilerinde çok önemli bir noktaya geldik, zırhlı araçlarımız Afrika'dan tutun şeye kadar, Avrupa ülkelerine kadar, Polonya'ya kadar birçok ülkede artık boy gösteriyor. İHA ve SİHA'larımız 38 farklı ülkeye satılmış durumda. Şimdi artık görmekten gelecekleri bir ülke değiliz. Ve bunu özellikle savunma sanayi anlamında NATO'nun içerisinde Amerika'nın denklemden yavaş yavaş çekilmeye başladığı bir ortamda Türkiye'nin yıldızının parlayacağı bir dönem olacak kanaatindeyim.
1: Şu kaygıya katılıyor musun peki? Yani savunma sanayi boyutunun yanı sıra. Yani ben çünkü NATO'nun Batı Avrupa ve Amerika bölümünün eski gücünde olmadığı için bunu çok girişeceklerini düşünenlerden değilim. Ama bir kesim de diyor ki Rusya ve Çin'le mücadeleye odaklanacak NATO. Ve bu bizi de sıkıntıya sokacak şeklinde bir söylem var. Türkiye, ben buna çok bu topa geleceğini düşünenlerden değilim. Yani Rusya'yla da Çin'le de iletişimini koruyarak milli çıkarlarını önceleyeceğini düşünenlerdenim. Ama sen buna katılıyor musun peki bu eleştirilere?
0: Tıpkı sizin gibi düşünüyorum. Hatta bir ilerisine gideyim. Ben kesinlikle Türkiye'nin bunun söz konusu olduğunda dahi yani bu arabuluculuk ve tarafsız dış politikasını o kadar sağlam yürütüyor ki Türkiye. Bundan 4-5 sene önce Doğu Akdeniz'de bize karşı hareket etmeye çalışan Mısır, bugün Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte bizimle bir savunma paktı kurmak için adımlar atmaya çalışıyor. Yani dünyada yeni güvenlik noktaları oluştu. Yeni güvenlik şemsiyelerinin oluşması gerekiyor. Bunun içerisinde Türkiye kesinlikle kendisine farklı paktlar içerisinde yer bulacaktır. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısında olduğu gibi Çin, Rusya ve Türkiye'nin de yakınlaştığı farklı paktlar görebiliriz. Biz NATO üyesi olmamızdan dolayı savunma sanayi anlamında işbirliğini yürüttüğümüz bu paktı zaten sağlam bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi Körfez ülkelerinin zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırılarından sonra kendilerini daha güvensiz hissettikleri bir ortamda o ülkelerden de talepler gelecektir. Zaten Katar'la bu konuda yakın bir ilişkimiz vardı. Suudi Arabistan'la 3-4 sene öncesinden başlayan ve bayraktar SİHA'ları sattığımız dönemden itibaren başlayan bir yakınlaşma vardı. Bu Pakistan'ın da katılmasıyla birlikte bir pakta dönüşüyor Mısır'la birlikte. Yani bu tür pakların çoğalacağını ve Türkiye'nin bu kararlı dış politikası, kararlı ve tarafsız tamamen kendisini Ankara'yı merkeze alan, her şeye sadece Ankara'nın çıkarları doğrultusunda bakan anlayışını artık kimse değiştiremez. Bu yüzden Türkiye'nin böyle bir duruma ben de sizin gibi sıcak bakmayacağı kanaatindeyim Ceyhun Bey.
1: Çok teşekkür ederim Adem, sağ olasın katkın için.
0: Rica ederim Ceyhun Bey, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok sağ olasın, iyi akşamlar. Evet değerli dostlar, bu haftayı da bitirdik. İyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta yoğun geçecek. O yoğun gündemi haftaya Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbinde ele almaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları, sağlıklı, güzel, huzurlu, mutlu hafta sonları diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum.
2: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin NATO serüveni, güvenlik şemsiyesi mi, bağımlılık ilişkisi mi? Türkiye 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gözler yeniden Ankara'nın 74 yıllık NATO üyeliğine çevrildi. 1952 yılında ittifaka katılan Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak üyelik süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin NATO ile ilişkisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal tartışmalarında merkezinde yer aldığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şekillenen yeni uluslararası düzende Türkiye, kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloğu arasındaki jeopolitik mücadelenin tam ortasında buldu. 1945 sonrasında Sovyet lideri Joseph Stalin yönetimindeki Moskova'nın Türkiye üzerindeki talepleri NATO üyeliğine giden sürecin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Dönemin Batı yanlısı siyasi figürleri Sovyetler Birliği'nin Kars ve Ardahan'ın kendisine verilmesini istediğini, Boğazların ortak savunulmasını talep ettiğini ve Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştığını öne sürüyordu. Bu görüş uzun yıllar boyunca Türk dış politikasının temel argümanlarından biri oldu. Ancak tarihçiler arasında bu konuda farklı değerlendirmeler bulunuyor. Bazı araştırmacılar Sovyetlerin özellikle 1945-1946 döneminde Boğazlar rejiminin değiştirilmesini ve bölgede askeri üs talebini gündeme getirdiğini, bunun Ankara açısından ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını savunuyor. Buna karşılık bazı tarihçiler ise Sovyet tehdidi söyleminin zamanla büyütüldüğünü, Moskova'nın doğrudan işgal planı olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını söylüyor. Toprak isteme iddiasının temel dayanağı 1945'te Tiflis'te çıkan Pravda isimli gazetede yayımlanan bir yazı. Yazıda Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bağlanması gerektiği anlatılıyor. Yazı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kazım Karabekir kınama mesajı paylaşıyor. Yani doğrudan Sovyetler Birliği'nin böyle bir talep ve hak iddiası bulunmuyor. Boğazlarla ilgili tartışmanın temelinde ise Sovyetler Birliği'nin Nazi tehdidine karşı İstanbul ve Boğazlar'da üs kurmak istemesi yatıyor. Karadeniz'in Nazi kontrolüne geçmesi durumunda büyük avantaj sağlayacağını değerlendiren Sovyetler Birliği'nin bu talebi Türkiye tarafından reddediliyor. Ancak devamında bir askeri gerginlik yaşanmıyor. Ayrıca Türkiye'ye olası bir Sovyet saldırısı iddiası o dönemde bizzat ABD tarafından da reddediliyor. 19 Ağustos 1950'de ABD Politika Planlama Dairesi'nin NATO üyeliği için Türkiye'nin talebi başlıklı değerlendirmesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye sınırında herhangi bir askeri örgütlenmeye dair istihbaratın bulunmadığı, Türkiye'nin NATO üyeliği talebinin sadece iç politika kaygılarından kaynaklandığı, Türkiye'nin Kore'ye asker yolladığı için ABD'den ödül istediği belirtiliyor. Türkiye'nin ilk NATO üyeliği başvurusunu CHP iktidarı yaptı. Başvuru 11 Mayıs 1950'de reddedildi. Bundan yalnızca 3 gün sonra Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes'in seçim kampanyasının odak noktasını da NATO üyeliği teşkil ediyordu. Menderes 26 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'nı NATO üyeliği için iyi bir fırsat olarak gördü. Hükümet Batı bloğuna bağlılığını göstermek amacıyla Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. 1950 yılında başlayan savaş kapsamında yaklaşık 21 bin Türk askeri Kore'ye sevk edildi. Türk Tugayı özellikle Hunuri Muharebesi'ndeki direnişiyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Ancak bu süreç ağır bir insan bedeli de doğurdu. Resmi verilere göre 721 Türk askeri hayatını kaybetti, 2000'den fazla asker yaralandı, yüzlerce asker esir düştü veya kayboldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı NATO üyeliğinin önünü açan en önemli adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan bu adım sonrasında 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Partili Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Türkiye Kore'de bir avuç kan verdi ama büyük devletler arasına katıldı. Kamuoyunda ise Türkiye'nin Kore'de verdiği kayıpların doğrudan ulusal güvenlikle ilgisi olmayan bir savaşta yaşandığı ve üyelik uğruna ağır bir bedel ödendiği eleştirileri hiçbir dönemde bitmedi. Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci yalnızca dış politikada değil, iç siyasette de önemli sonuçlar doğurdu. 1951 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda 1951 tevkifatı ya da komünist tevkifatı olarak anılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Operasyonların hedefinde NATO karşıtı olan Türkiye Komünist Partisi çevreleri ve solcu aydınlar bulunuyordu. Behice Boran, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Vedat Türkali, Sevim Belli, Ruhi Su, Enver Gökçe gibi dönemin önde gelen komünistleri Sirkeci'deki sansar yanağında aylarca işkence gördü. Tutuklananlar uzun yıllar hapis yattı. Resmi makamlar operasyonları yasa dışı örgütlenmelere karşı güvenlik tedbiri olarak savunurken, karşı çıkanlar Türkiye'nin Batı bloğuna entegrasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasını destekleyen isimlerin başında geldi. İnönü yönetimi Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında ABD ile ilişkileri geliştirdi. NATO üyeliği hedefi de büyük ölçüde bu dönemde şekillendi. Başbakan Adnan Menderes ise NATO üyeliğinin fiilen gerçekleştiği dönemin lideriydi. Menderes hükümeti Kore'ye asker gönderme kararını alarak Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçladı. Demokrat Parti yönetimi NATO üyeliğini Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. NATO üyeliği Türkiye'ye güvenlik garantileri sağlasa da ilişkiler zaman zaman ciddi gerilimlere sahne oldu. Johnson Mektubu 1964. Kıbrıs'taki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin askeri müdahaleyi gündeme aldığı dönemde ABD Başkanı Johnson tarafından gönderilen mektup Ankara'da büyük tepki yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde NATO'nun Türkiye'yi koruyamayabileceği yönündeki ifadeler uzun yıllar tartışıldı. Bu olay Türk kamuoyunda NATO ve ABD'ye yönelik ilk büyük güvensizlik dalgalarından biri olarak değerlendirildi. Kıbrıs Barış Harekatı ve Silah Ambargosu. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ardından ABD Kongresi Ankara'ya silah ambargosu uyguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadının en önemli ülkelerinden biri olmasına rağmen müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini savundu. Ambargo yılları Ankara'nın savunma sanayisinde yerli üretim arayışlarını hızlandıran dönüm noktalarından biri oldu. Yunanistan'la sürekli gerilim. Türkiye ve Yunanistan, NATO içinde yer almalarına rağmen Ege Denizi, hava sahası, kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi. Ankara'da birçok çevre, NATO'nun iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda çoğu zaman etkisiz kaldığını veya Yunanistan lehine tutum sergilediğini savunuyor. Özellikle Ege hava sahası anlaşmazlıkları, adaların silahlandırılması tartışmaları, Doğu Akdeniz enerji rekabeti, İki ülke arasındaki sorunların önemli başlıkları arasında yer aldı. 1974 sonrası Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü. Kıbrıs Harekatı sonrasında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan, 1980 yılında yeniden ittifakın askeri yapısına döndü. Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ankara'nın çıkarlarının yeterince gözetilmediğini savunurken, dönemin hükümeti Batı ittifakı içindeki dengeleri korumayı tercih etti. Çekiç güç tartışmaları. 1991 Körfez Savaşı sonrasında kurulan çekiç güç operasyonu Türkiye'de uzun yıllar tartışıldı. NATO karşıtları operasyonun Kuzey Irak'taki fiili yapının oluşmasına katkı sağladığını ileri sürerken, destekleyenler bunun bölgedeki insani krizin önlenmesi için gerekli olduğunu savundu. Suriye krizi ve Patriot tartışmaları. Suriye İç Savaşı sırasında NATO Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Ancak Ankara özellikle sınır güvenliği ve terör örgütleri konusunda müttefiklerinden yeterli desteği alamadığını sık sık dile getirdi. S-400 krizi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması NATO içinde son yılların en büyük krizlerinden birine dönüştü. ABD Türkiye'yi F-35 Lightning II programından çıkardı ve yaptırımlar uyguladı. Ankara ise hava savunma ihtiyacının karşılanmadığını ve egemenlik hakkını kullandığını savundu. Netice olarak Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda iki temel yaklaşım öne çıkıyor. Destekleyenlere göre NATO Türkiye'ye Soğuk Savaş boyunca önemli bir güvenlik şemsiyesi sundu. Sovyet baskısına karşı caydırıcılık sağladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuna katkıda bulundu. Eleştirenler ise NATO'nun Türkiye'yi Batı eksenine bağımlı hale getirdiğini, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs krizine kadar birçok olayda Ankara'nın ağır bedeller ödediğini ve ittifakın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla her zaman örtüşmediğini savunuyor. Temmuz ayında yapılacak zirve öncesinde bu tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri 74 yıl sonra da ülkenin dış politika gündemindeki en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin NATO üyeliğine giden yol, Sovyetler Birliği tartışmalarından Kore Savaşı'na, iç siyasetteki operasyonlardan Kıbrıs krizine kadar pek çok kritik dönemeçten geçti. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın ittifakla 74 yıllık ilişkisi yeniden mercek altında. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

0: of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia.
1: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Sizlerle birlikteyiz haftanın tam kapanışında bir cuma günü. Efendim, zor zamanlar yaşıyoruz. Enteresan zamanlar yaşıyoruz. Ve bu zamanların içinden geçerken ne yapacağımızı, ne edeceğimizi tam bilemiyor konumdayız. Özgür, sevgili Özgür, Ölü Deniz... Yani Deniz Göktaş, özgür dedim ama Deniz Göktaş böyle kafada gidiyor artık bir saatten sonra. Az önce tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun haberi geçti. Tutuklandı. Ben de bu haftaki programı, aslında bu haftaki programı bütün şarkıları, türküleri, her şeyleri hazırken sizler için programa bir takla attırdım ve... tutuklanma talebiyle, evet, mahkemeye sevk edildiğinde arkadaşlarımız özellikle vurguluyorlar. Yani tutuklanmadı daha diyorlar ama hani gidişatı az çok hepimiz görüyoruz. Mizahı ben masaya yatırmak istedim sizlerle. Sosyolojik ve hukuki tarihini masaya yatıralım istedim. Tarih boyunca bizim başımızdan geçen doğrular, yanlışlar vesaireler, yani bu yeni icat olmadı. Evet, bu iktidar birçok şeyi icat etti ama bunu onlar icat etmedi. Tarih boyunca mizah yapanların, sanat yapanların başından neler geçtiğini size anlatmak istiyorum. Mesela şu anda arka planda Strange Fruit şarkısını dinliyorsunuz. Billie Holiday'in şarkısı bu. Enteresan bir şarkı. Burada Strange Fruit dediği şey aslında 1900'lerin başlarında Güney eyaletlerde siyahi insanları linç etme şarkısı. Bir tane yazılmış bir şiir üstüne yapılmış bir şarkı Billie Holiday tarafından. Oradaki strange fruit, yani tuhaf meyveler, aslında ağaçlara asılan, yakıldıktan sonra ağaçlara asılan siyahi insanları temsil ediyor. O zamanlarda 1930'larda o beyazların egemen olduğu toplumda mesela bu şarkının söylenmesi yasaklanmış. Mesela Billie Holiday özellikle Güney eyaletlerinde aforoz edilmiş, plaklar aforoz edilmiş, plak dükkanları plağı satmayı reddetmiş. Hatta kuzey taraftaki o bir sözde daha özgürlükçü şeylerde kısmında bile Amerika'nın bu şarkıyı kimse çalmaya cesaret edememiş ve üstüne üstün radyolarda ambargo uygulanmış, özellikle de sponsorlar tarafından kimse bu şarkının çalınmasını istememiş. İşte bu dünya böyle bir dünya. Yani daha sonra bu yapılan her şey çok saçma, çok aptalca geliyor. Ama işte bunları yaşarken insanlar bunu sizler için doğallaştırıyorlar. Yani şu anda baktığımızda Deniz Göktaş'a yapılanlar bundan bir 2-3 sene sonra, 5 sene sonra toplumun tamamı tarafından ne kadar aptalca hareketler olduğu vurgulanacak. Biz şu anda da vurguluyoruz tabii ki, o ayrı. Ama toplumun tamamına yayılacak bu. Aa, çok yanlışmış ya falan diyecekler, çıkacak. Ama o zamana kadar biz konuşmaya devam etmemiz lazım. Hadi o zaman sizlerle bir mizahın sosyolojik ve hukuki tarihine hep birlikte yelken açalım efendim. Mizah insanlığın bilişsel evriminin en karmaşık ve en katmanlı ürünlerinden biri. Yani yüzeyde, yani ne var? Eğlence var, neşe kaynağı var ama işte derinlemesine bakıldığında aslında toplumsal hiyerarşileri yerinden oynatan, kültürel sınırları çizen ve o güç dinamiklerini, toplumun o eser meser hayata geçirdiği güç dinamiklerini, iktidar dinamiklerini vesaireleri sarsan bir sosyopolitik araçtan bahsediyoruz. Neye güldüğümüz, kime güldüğümüz ve kimin bizimle gülmesine izin verdiğimiz bir toplumun özgürlük, hoşgörü ve tahakkümünü yansıtıyor. Mizahın o doğasını anlamak, otoritenin, sansürün ve ifade özgürlüğünün evrimini de anlamak anlamına geliyor aslında. Krallar, diktatörler ve dogmatik kurumların kahkahadan korkması, çok korkması tesadüf değil. Bütün tarihte bunun örnekleri var. Mizah, iktidardakinin, muktedirin zırhını delen görünmez bir kılıç gibi, ezilenin travmalarıyla baş etmesini sağlayan bir kalkan gibi. Ama aynı mizah, hedef aldığı gruba göre ayrımcılığı normalleştiren, nefreti körükleyen bir saldırı silahına da dönüşebilir mi? Böyle bir imkan da var, evet. Şimdi Platon'dan bu yana mizahın ne olduğu günümüz nörobilimine kadar tartışılmış bir yerde. Yani çağdaş akademik literatürde biyolojik, işte sürpriz, psikoanalitik ve benzer çok sayıda teori olsa da tartışmalar genelde 3 ana hatta toplanıyor mizahla alakalı. 1. Uyumsuzluk teorisi, 2. üstünlük teorisi, 3. rahatlama teorisi. Yani uyumsuzluk, üstünlük ve rahatlama mizahı oluşturan 3 ana temel. Bu teoriler aslında birbirinin rakibi de değil. Yani hayır o teori yok, bu teori var filan gibi bir şey değil. Ama işte mizahın o farklı boyutlarını anlatıyor bize. Şimdi uyumsuzluk deyince ne anlamalıyız? Uyumsuzluk teorisi mesela modern o stand-up'ın komedisinin de kökeni. Bugün yapılan o stand-up'ın Ölü Deniz'in de kökeninde yatıyor. Aristoteles mesela bunu ta o zamanlar yazdıklarına kadar gidiyoruz. İşte Kant, Schopenhauer, Kierkegaard bunlar hep bu mizahın bu uyumsuzluk tarafını sistematize etmişler. Buna göre komik olan şey zihnin olağan kalıplarının mantıksal beklentilerinin ya da toplumsal normların aniden ve beklenmedik bir biçimde ihlal edilmesi. Yani sizin kafanızda oturmuş şeyler var. Diyorsunuz ki aa bu böyledir, bu şöyledir, kitaplar budur, bilmem neler şudur falan. Sonra birisi çıkıyor diyor ki ya aslında öyle olmayabilir mi? Aslında içinde şu var. Bir anda sizi bu gülmeye sevk ediyor. Neden? Çünkü o toplumsal normlar ihlal ediliyor. İnsan beyni neden sonuç ilişkisi ve algısal kalıplar üzerinde kendini anlamlandırıyor. Şimdi şaka

olaydı falan. İnsan aklı hemen nereye gidiyor? Böyle acaba diyor işte bu dini kesime, dini bütün kesime mi saldıracak? Hayır, onların balık adamları olduğunu söylüyor mesela. Ve salon gerçekten de böyle bir geriliyor önce, sonra kahkahalara gömülüyor. İşte bu, tam bu. Gelelim ikinci teoriye, hadi. Üstünlük teorisine gelelim. Şimdi üstünlük teorisi mizahın karanlık, duygusal ve saldırgan yönünü anlatıyor. Yine Platon'a kadar, Aristoteles'e kadar gidiyor. Şimdi Platon Filemus'a gülmeyi başkalarının talihsizlikleri ve kusurları karşısında ruhta duyulan, hissedilen zevk ve acı karışımı olarak tanımlıyor. Yani Aristoteles de komedinin merkezinde aşağılık ve çirkin bireyler bulunduğunu ve gülmenin içinde düşmanlık ve saldırganlık bileşiğini taşıdığını savunuyor. Thomas Hobbes mesela 1650 yılında Human Nature ve 1651 yılındaki Leviathan'da, o devden bahsettiği Leviathan'da, insanın başkalarının zayıflıklarını, aptallıklarını ve eksikliklerini görerek kendi konumunu onayladığını söylüyor. Ona göre oradaki gülme bu güç farkındalığından doğan ani bir yücelik hissi. Üstünlük teorisi, kelime oyunları ve kendi kendimize güldüğümüz durumları açıklamakta zayıf kalsa da mizahın neden çoğu zaman bir öteki ya da bir hedef gerektirdiğini anlatıyor bize. Gelelim rahatlama teorisine. Burada da biraz Freud'e gideceğiz. Rahatlama teorisi mizahı psikolojik ve sosyokültürel bir basınç tahliye mekanizması olarak görüyor. İşte burada da ülkemizde bunu çok görüyoruz. Toplumsal tabular, ahlaki yasaklar, medeniyetin kısıtlamaları o insanın psikolojisindeki gerilimi biriktiriyor. Kahkaha bu fazla enerjinin güvenli bir yolla dışarı atılmasını sağlıyor. İşte Freud'a göre mizah bilinç dışının sansür mekanizmalarını zekice atlatıp normalde ifade edilmesi yasak olan cinsel ve saldırgan arzuları dışarıya vurduğunu söylüyor. İşte bu yüzden cinsellik, ölüm, din, otorite figürleri mizahın en verimli malzemeleri diyor. Bunu kim diyor? Freud diyor. Modern fizyolojide Spencer ve Freud'un o sinirsel enerji akışkanı reddetse de bugünkü psikoloji, teorinin güncel çerçevesi aslında geçerli. Yani mizah o zihinsel gerilimi çözen bir şey. Şimdi biraz insanlık tarihine gidelim, o mizahın işlevine gidelim isterseniz. Orada neler olmuş, neler bitmiş. Şimdi mizah deyince krallıklar, imparatorlar, feodal yapılar içinde yalnızca bir eğlence aracı olarak kalmamış, sistemin işleyişine de entegre edilmiş bir mekanizma var. Bunun mesela işte iki güçlü örneği, bir tanesi saray soytarıları, bir tanesi de işte karnavalesk kavramı Bakhtin'in. Şöyle ki mesela saray soytarılarına girelim, orada bir imtiyazlı delilik var. Yani insanların deli olması için, delilik yapması için seçilmiş soytarılar var. Orta Çağ ve Rönesans'ta, Eski Mısır'da, Çin'de, Roma'da, Japonya'da saray soytarıları var. O mizahın politik danışmanlık ve eleştiri aracına dönüşmüş hali bunlar. Soytarılar iki ayrı grupta ele alınıyor. Bir tanesi fiziksel farklılıkları veya zihinsel engelleri nedeniyle soylular tarafından bir evcil hayvan gibi beslenen, alay edilen doğal soytarılar ve keskin zeka, akrobasi, müzik ve oyunculukla bilinçli komedi icra eden lisanslı, imtiyazlı soytarılar. Şimdi imtiyazlı soytarılar deyince o diyeceksiniz değil mi? O imtiyazlı soytarılar kralın mutlak otoritesi altında paradoks gibi bir dokunulmazlığa sahipler. Yani birisi krala gözünün üstünde kaşın var dese kelle gidiyor, ama soytarı, imtiyazlı dediğimiz zaman soytarının kralı, saray mensuplarını, devletin hatalarını ağır biçimde eleştirmesine, onlara alay etmesine, cezalandırılmasına imkanlar veriliyor. O dal kavuklarla çevrili hükümdar için soytarı acı gerçekleri şaka kisvesiyle söyleyen tek kanal. Şimdi bugüne baktığımızda mesela, hani Türkiye için demeyelim de başka ülkeler için diyelim, Türkiye için deyince sıkıntı çıkıyor hep. Yani baktığınızda etrafı dal kavuklarla çevrili olan bir kişi, komedyenlerin ne dediğine aslında baksa çok daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Yani onu gerçekten eleştirmeyen insanların ona getiremeyeceği eleştirileri zekice yollardan, şakalarla kendisine söyleyen birisinin varlığı ona huzur vermeliydi.
bir ülkede

böyle bir şey olmuş olsaydı. Yani imtiyazlı delilik verilmiş insanların bir şeyler yapmış olması gerekirdi. Ah efendim, ah evet. Peki şöyle diyelim şimdi. Mizah her zaman mizah, her zaman her istediğinde yapmalı mı? Hayır. Şimdi mizahın araç olduğu zamanlar varmış ve saldırı aracı olduğu zamanlar varmış. Mizah niye saldırsın ya diyeceksiniz. Şimdi bakın söyleyince size de mantıklı gelecek. Şimdi mizah yukarı vurmak diye bir şey var mesela. Mizah zayıfların, marjinalleştirilmiş grupların ve sıradan vatandaşların iktidar sahiplerine, dogmalara ve baskıcı yapılara karşı kullandığı bir silah olduğunda demokratik ifade özgürlüğünün temel bir pratiği haline dönüyormuş. Hiciv ve parodi araçları o kibri kurumların hatalarını ve gücün keyfiliğini ifşa ediyormuş. Buna yukarı vurmak deniyor. Punch up deniyormuş. Yani bunda bir sürü örnekler var elimizin altında. Bunları da ben size vereceğim. Ama bir de aşağı vurmak diye bir şey varmış. Punch down deniyormuş buna. Bu da şu: dezavantajlı ve savunmasız azınlıklara yöneldiğinde mizah, onları ötekileştiren stereotipleri yeniden ürettiğinde saldırı aracına dönüşür diyorlar. İşte mizah kisvesiyle nefret söylemi yayanlar olmuş, azınlıkları hedef gösteren ve tarihsel travmaları mesela işte holokostlar vesaireler falan bu özgürlüğün sınırının aşıldığı nokta olarak kabul ediliyor. Hadi o zaman biraz tarihte, yani bu mizahçıları tarih boyunca gerçekten de döven ve işte onların yaptığı şeyleri kötü bulan, onları hapse atan insanlar olmuş mudur acaba? Vardır değil mi? Mesela les majeste diye bir kavram varmış. Les majeste Latince laesa maestias'tan geliyormuş ve hükümdarın majestelerinin yaralanması anlamındaymış. Feodal Avrupa'da mutlak monarşilere kadar hükümdarın şahsına, dolayısıyla devletin onuruna yapılan saldırıyı vatana ihanetle eşdeğer görmüşler. Bakın gittik 1400'lere 1500'lere. Yani o zamanlarda hükümdarın şahsına bir şey söylediği zaman vatana ihanet etmiş sayılıyormuşsunuz. 1400'ler, 600 sene önce, 700 sene önce bunlar oluyormuş dünyada. 700 senede tabii biraz ileriye gitmeyi bekleriz biz. Ama bazen de beklemeyiz. Neyse, hükümdarın bedeniyle devletin siyasi varlığı birleşik sayıldığı için kralla alay etmek devletin meşruiyetine saldırmak kabul edilmiş o yıllarda. Bu yasalar yalnızca Avrupa'da değil, 19. yüzyılda Batı'yı örnek alan başka ülkelerde, monarşilerde de ortaya çıkmış. Mesela Fransız karikatürist Honoré Daumier, böyle bir dava varmış. Daumier, La Caricature için Kral Louis Philippe'in Rabelais'in dev karakteri Gargantua olarak çizmiş. Rabelais'in o Gargantua'sını okumadıysanız okuyun. Dev bir karakterin neler yapabileceği inanılmaz sembollerle dolu filan bir şey. Neyse. Armut kafalı bir dev kral yoksul halkın taşıdığı paraları dev ağzıyla böyle öp de yutuyor. Lazımlık biçimindeki tahtından yandaşlarına rütbe, madalya ve ayrıcalığı dışkılıyor diyeyim artık. O paraları yuttuktan sonra. O karikatür o kralın açgözlülüğünü ve halkın sömürülmesini gösteriyormuş. Yayında olmuş, engellenmiş. Daumier hükümete karşı nefret uyandırmak suçundan 500 frank para ve 6 ay hapis cezası almış. 1830'larda bu. Efendim bugün de karşımıza çıkan ve yakından bildiğimiz bir yasa varmış. Blasphemy deniyor buna. Dine küfür yasaları. Şimdi dine küfür İbrani İncil'ine, Roma hukuki kodifikasyonlarına, Ortaçağ kilise hukukuna kadar gidiyormuş. Kutsal varlıklara ve dini doktrinlere saygısızlığı çoğu kez ölümle cezalandırmışlar. Matbaanın icadıyla birlikte yayın öncesi sansürün temeline dönüşmüş ve 17. yüzyıl İngiltere'sinde Star Chamber tarafından hem dini hem siyasi suç olarak yorumlanıp Common Law parçası haline getirilmiş. Yani genel anayasa, mevcut o yılların genel anayasasının içine konmuş. Ama ne zaman? 17. yüzyılda. 17. yüzyıl ne demek? 1600'ler demek. Yani 400-500 sene öncesinden bahsediyoruz. 400-500 sene öncesinden.
İnsanlar o 400-500'lerde bir şeylerin değişmesini beklerler. Ama olmuyor işte, olmayınca olmuyor, ne yapalım yani. Amerika ve Avrupa'ya biraz bakalım. İfade özgürlüğünün iki farklı felsefesine bakalım isterseniz. Bunları söyledikten sonra bir şarkı müzik arasına da gideceğiz. Yine size enteresan şarkılar çalacağız. Şimdi şöyle, Amerika'da Amerika Anayasası birinci değişikliği ifade özgürlüğüne neredeyse mutlak koruma sağlıyor. Birinci madde ifade özgürlüğü. Tamam, güzel. Avrupa'daki gibi geniş nefret söylemi istisnaları içermiyor. Mizah ve parodinin sınırlarını belirleyen en önemli dava mesela Hustler Magazine davası varmış. O Larry Flint filmi de vardı bunun, hatırlarsınız belki. Larry Flint'in Hustler dergisi muhafazakar vaiz Jerry Falwell'i hedef alan bir reklam, içki reklamı parodisi yayınlamış. Metin Falwell'in ilk seferini sarhoş halde annesiyle birlikte bir şeyde tuvalette yaşadığını ima eden böyle çok kaba bir metinmiş. Altında da parodi olduğu da yazıyormuş ama mahkeme iftirayı reddetmiş ama kasıtlı duygusal yıkım gerekçesiyle ciddi bir tazminat vermiş. Sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne gitmiş. Amerikan Yüksek Mahkemesi bunu bozmuş. Avrupa'da bu bozmalar nasıl oluyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesinde ifade özgürlüğünü koruyormuş. Ancak 2. fıkra bu hakkın görev ve sorumluluk getirdiğini, kamu güvenliği, ahlak ve başkalarının şöhret ve haklarının sınırlandırılacağını söylemiş. Avrupa, Amerika'dan farklı olarak nefret söylemini daha aktif bir biçimde suç saymaya başlamış. Platformlara içerik kaldırma yükümlülüğü getirmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi politik mizah söz konusu olduğunda politikacıların daha yüksek eleştiri toleransına sahip olması gerektiğini de özellikle vurgulamış. Bunun bir örneği var mesela. Merkel'e birisi aptal diyor. Ondan sonra buna şey yapıyorlar, dava açıyorlar, sen nasıl aptal dersin o zamanın Alman Cumhurbaşkanı'na diye. Sonra mahkeme şöyle bir şey diyor, eğer bu sıradan birinin aptal demiş olsaydı şey yapabilirdi, bu dava olabilirdi ama Merkel tanınmış bir kişi, göz önünde bir kişi, dolayısıyla böylesi şeyleri daha çok kaldırabiliyor olması lazım diyorlar. İşte dünya buna bu bakış açısıyla bakıyor. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim efendim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: 1977 yılından Sex Pistols'ın God Save the Queen şarkısını dinledik efendim. Niye bu şarkıyı dinledik? Çünkü bu şarkı yasaklanmış şarkılardan bir tanesi. Nerede? İngiltere'de, hatta BBC tarafından. Şundan dolayı yasaklanmış bu şarkı, Kraliçe Elizabeth'in, o evet geçtiğimiz yıllarda ölen Kraliçe Elizabeth'in 25. yılı, yani tahttaki o gümüş jubile kutlamaları sırasında piyasaya sürülmüş. God Save the Queen, yani Tanrı Kraliçeyi korusun diyor, ama hemen ardından faşist bir rejim olarak niteliyor bunu da. Yani bu monarşiyi faşist bir rejim olarak niteliyor ve bu yüzden de BBC şarkının gündüz ve gece hiçbir şekilde çalınmamasına karar vermiş. Ama öyle bir ters tepmiş ki bu yaptıkları, şarkı listelerde 2 numaraya kadar yükselmiş. Plak şirketleri listeleri yayınlarken 2 numarayı boş bırakarak, hani God Save the Queen yazısını silip boş bırakarak tarihin en absürt sansürlerinden birine imza atmışlar. İşte dünya böyle bir dünya. Mizahla kavga ettiğiniz zaman gerçekten de çok komik duruma düşüyorsunuz ya. Çok komik duruma düşüyorsunuz. Peki o zaman modern dünyada mizah ve sanat nedeniyle yargılananlara şöyle bir isterseniz bir bakalım. Mesela Lenny Bruce ismi geçiyor. 1960'larda sistem eleştirisini küfür, cinsellik ve din gibi tabularla harmanladığı için sivil polislerce izlenip müstehcenlik suçundan tutuklanan bir stand-upçı. Ne güzel değil mi? Charlie Hebdo, biliyorsunuz belki 2006 yılında hatırlarsınız, yaşı yetenler hatırlarlar. Hazreti Muhammed'i bombayla resmeden karikatürler yüzünden Paris'te yargılandı vesaireler. Jan Bohmerman, evet o da bizimle yine alakalı bir şey. 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küfürlü ve alaycı bir şiir yazdı ve bunu da okuduğu için yargılandı. Ve işte 1871'den kalan bir kanunla yargılanmış ve bu 103. madde Alman parlamentosu tarafından 2017 yılında yürürlükten kaldırılmış. Oğlum bu kanun niye hala bize duruyor ya filan demişler ve kaldırmışlar. El Hueve, İspanyol Hiciv dergisi bebek yardımını eleştirmek için veliaht prens ve prensesi cinsel ilişki sırasında resmeden bir kapak yayımlamış. Kraliyet ailesine hakaret gerekçesiyle o basılmış 70 bin kopya toplatılmış ve şeylere de 3'er bin euro çizerlerine ceza verilmiş. Şimdi yani bunlar böyle, mesela Türkiye'de olmuyor mu? Türkiye'de oldu ya, yani saymakla bitmez ama ben aklıma gelen bir şey var. Musa Kart olayı var. İşte TCK'nın 299. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. İşte Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerinde soğutucu etki yarattığı gerekçesiyle eleştirildi bu dava. 2014-2019 yılları arasında 128 binden fazla soruşturma açıldı. 10 binlerce dava görüldü. Cumhuriyet çizeri Musa Kart yıllarca iktidar eleştirisi çizdi. 2004'te başbakanı yumağa dolanmış bir kedi olarak, işte 2014'te hologram olarak çizdiği için yargılandı ki bunların hepsinin bir bağlamı vardı o zamanlarda, yine hatırlayanlar bilirler. Suçlama mizahı aşarak gazetenin yayın politikasını değiştirip FETÖ ve PKK'ya yardım etmek ve görevi kötüye kullanmak gibi iddialara kadar gitti. 29 yıl kadar hapsi istendi. İşte bir karikatürün içinde yaşıyor gibiyim sözüyle Musa Kart durumu anlattı. 2018'de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İstinaf onanmasından sonra 2019'da tekrar hapse girdi gibi bir durumu var. Yaşıyoruz bunları yani. Peki Amerika'da mesela buna benzer şeyler var mı ya, biraz baktım. Yani mizah deyince gerçekten de o kadar çok şey var ki, ama isterseniz bir müzik arasına gidelim. Gerçekten de yine yasaklanması çok istenmiş şarkılardan bir tanesini sizlere çalacağız. Serge Gainsbourg ve Jean Berkin'in Je t'aime moi non plus şarkısını bir dinleyelim. Hem güzel şarkı hem de üstünde konuşacak şeyler var.

Efendim Serge Gainsbourg ve Jane Birkin İtalya'da, İspanya'da, İsveç'te, Brezilya'da, Birleşik Krallık'ta, Vatikan'da aşırı müstehcenlik yüzünden yasaklandı bu şarkı. Yani o dönemin en büyük uluslararası diplomatik ve ahlaki krizlerinden birini yaşattı bu şarkı. Batı Avrupa'nın büyük bölümlerinde radyolardan aforoz edildi. Vatikan'da bir gazete şarkıyı resmen kınadı. İtalyan polisin o plakları toplamasını sağladı filan. Şimdi şarkı aslında şey diyor, ben seni seviyorum, ben de seni seviyorum, ama orada bir kelime oyunu var. Böyle negatif bir şeyler söylediğinizde ben de dediğinizde başka bir şey söylüyorsunuz. Pozitif bir şey söylerken o negatifi kullandığınızda orada iş daha böyle tensel temasa doğru gidiyor. Bunu benim gibi Fransız okulunda okuduysanız ve işte bu şarkıyı söylüyorsanız etrafta Fransız hocalar oğlum ne yapıyorsun sen filan diye uyardığında anlıyorsunuz. O zamanlar tabii biz de bilmiyoruz ki bu şarkıda tamam bir erkek kadın böyle güzel inleyerek falan şarkılar söylüyorlar ama kafa oraya gitmiyor ki 300 çocuğuz 12 yaşındayız. Ben bunu zor yoldan öğrenmiştim buradaki şeylerin aslında kötü şeyler olduğunu. Neyse böyle işte yani her şarkının başından bu geçecektir. Şimdi biraz McCarthyizm dönemine gidelim isterseniz Amerika'da. Yani yasakçılık falan deyince Amerika yasaklamalar olmasın falan diyor da o Amerika'nın başından neler geçti. Mesela Hollywood onlusu diye bir kavram var. Dalton Trumbo'nun yaşadıkları devletin güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünü nasıl askıya aldığının zamanları. 1947'de Hollywood'u mercek altına aldığı o Amerika'da kurulmuş bir yapı komitede şüpheli gördüğü yazar ve yönetmenlere şu anda ve geçmişte Komünist Partisi üyesi oldunuz mu diye sordular. Yani burada 10 sinemacı soruya cevap vermemiş bu Hollywood onlusu dedikleri 10 sinemacı. İşte ve onlar birinci değişikliğe sığınmışlar. Yani ifade özgürlüğüne sığınmışlar. Demişler ki ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğünü savunup komitenin meşruiyetini tartışmaya açmak istemişler. Ama strateji başarısız olmuş çünkü Amerika o sırada o kadar korkuyor ki komünizmden. Kongreye itaatsizlik suçundan mahkum olmuşlar ve yani oradaki sinemacılar falan böyle 10 ay 1 yıl hapis yatmışlar orada. Ve 50 üst düzey stüdyo yöneticisi toplanmış ve Waldorf bildirisiyle Hollywood onlusu maaşsız olarak uzaklaştırılmış. Endüstrinin komünist çalıştırmayacağı ilan edilmiş ve 1960'a kadar süren o yüzlerce sanatçının kariyerini bitiren kara listenin bu resmi bir başlangıcı olmuş. İşte bu stüdyoların ideolojik değil ticari teslimiyeti de denmiş buna. Yaşandı bunlar. Ha, Amerika demişken tabii ki Amerika'da böyle çok çirkin tipler vardı. Mesela J. Edgar Hoover 1924-72 yılları arasında FBI yönetti adam. 24 ve 72 yıllar arasında yaşamış diyeceğim gibi zannediyorsunuz ama hayır. Adamın yaşamı daha uzun. Adam sadece 1924'ten 72'ye kadar FBI yönetmiş. Kurucu yöneticisi bu arada. Yani ama adamın neler neler var ya. Hayatında neler var. Albert Einstein hakkında 1427 sayfalık dosya hazırlatmış adam. Fiziği nasıl yapıyor falan diye değil. Yani o şey böyle sosyalist mi bu adam acaba, komünist mi bilmem ne mi falan diye yani. Adam düşünün ki şantaj yapmış koskoca başkanlara, senatörlere falan böyle. Ama işte yani yaptığı her şey o bütün insanları aşağı çekmek, onları yasaklamak, işte ne bileyim onun gibi düşünmeyen herkesi alaşağı eden bir FBI başkanından bahsediyoruz burada. Yani mesela Billie Holiday, en başta şarkısını çaldım, Strange Fruit şarkısını hatırlıyorsunuz. İşte burada mesela güneydeki o siyahi linçleri anlatan, o tuhaf meyveler olarak adlandıran bir şiirin üstüne yazdığı şarkıyla. Yani kadının üstüne şeylerle gitmişler, narkotik bürosuyla falan gitmişler. Yani aslında kadını yargılamak istedikleri şey, sen nasıl böyle bir şarkı söylersin? Ama o taraflardan çok vuramadıkları için biraz da utandıklarından mıdır nedir? Kadını narkotikle yargılamışlar mesela. Sen de çok eroin kullanıyorsun. Aa filan diye yargılamışlar kadını. Yine böyle bir isim mesela Amerika'dan Pete Seeger. O Seeger davası devletin yalnız müzisyenden değil kitleleri aynı anda şarkı söyleten koro gücünden de korktuğunun göstergesi. Seeger banjo çalıyor ya, türkücü adam, Amerika'nın türkücüsü. Sendika grevlerinde, işte sivil haklar yürüyüşlerinde onların yanında duruyor. Birilerinin karşısında duruyor. Ama onu tehlikeli yapan sadece sözleri değil, o katılımcıların çevresindeki adamların da performansı. Çünkü neden, o bir şey çalarken izleyiciler koroya dönüşüyor. Mesela işçi hakları, ırk eşitliği söylerken etrafındaki herkes, binlerce kişi onunla beraber şarkı söylemeye başlıyor.
Ve onu da tabii ki 1955 yılında bu konseyin önüne çıkartıyorlar. Amerikalıların nerede şarkı söylediğimi, kimin için şarkı söylediğimi, ne söylediğimi veya ne düşündüğünü sorma hakkı yoktur diyor. Bakın çok güzel bir cümle. Şöyle diyor, Amerikalıların nerede şarkı söylediğimi, kimin için şarkı söylediğimi, ne söylediğimi veya ne düşündüğümü sorma hakkı yoktur. İsterseniz bu şarkıları size burada söyleyebilirim. Ama inançlarımı ve kiminle arkadaşlık ettiğimi sizinle tartışmayacağım diyor. Komitenin sorularını yanıtlamadığı için kongreye itaatsizlik suçuyla yargılanıyor tabii ki. Her biri için toplam 10 yıl isteniyor. Mahkeme cezaları eş zamanlı sayıp fiilen 1 yıl hapse mahkum ediyor. Kefaletle serbest kalıyor. 7 yıl bunun için mücadele ediyor. 1962'de Temyiz Mahkemesi teknik usulsüzlükler nedeniyle mahkumiyeti bozuyor. Hapisten kurtuluyor ama medya ambargosu onun için hep devam ediyor. İşte o sansürün anatomisi içinde bunun çok önemli bir yeri var. Peki yok artık diyeceğiniz bir ismi getirelim mi size? Yok artık hani tam mizah da bu kadar mı filan? Charlie Chaplin efendim, Charlie. Charlie Chaplin devletin en tanınmış, zengin ve sevilen süperstarı. Tek bir bürokratik hamleyle ülkeden atılabiliyor. O bir İngiliz vatandaşı aslında. Ama Amerikan sinemasını inşa eden isim, Amerikan sinemasını, Amerikan sineması yapan isim. İşte o politik bilinç FBI paranoyasıyla çarpışınca o dokunulmazlık dağılıyor. Nerede dağılıyor biliyor musunuz? Modern Zamanlar filmini hatırlıyor musunuz? 1936 yapımı. O Modern Zamanlar filminde kapitalizm, sanayileşme, işçilerin makineleşmesini eleştiriyor ya. İşte muhafazakar çevreler, o zamanın örümcek kafaları bunu komünizm propagandası sayıyor. Sonra Büyük Diktatör filmi 1940'taki. Amerika daha savaşa girmemiş düşünün. Amerikan sermayesinin bir kısmı Nazi Almanyası'yla iş yapıyor diye Hitler ve faşizmle dalga geçtiği için Charlie Chaplin'i milliyetçilerin hedefi haline getiriyor. Bakın ya böyle söyleyince gerçekten çok acayip gözüküyor ama Büyük Diktatör filminde Hitler'le dalga geçtiği için milliyetçilerin hedefi oluyor Charlie Chaplin. Bu size başka ülkeleri hatırlatıyor mu? Bakın bu dünya böyle örümcek kafaların IQ düşüklük seviyesinin alt limiti yok. 1940 yılında Hitler'le dalga geçtiği için yargılanıyor ve yani tartışmaların hedefi haline geliyor. O Edgar Hoover, o size demin bahsettiğim pislik FBI'nin başındaki adam, onu salon bolşeviği olarak niteliyor. Sovyet ajanı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ve 2000 sayfalık dosya hazırlattırıyor onun için. Kanıt bulamıyor. Sonra özel hayatına giriyor. Genç kadınlarla ilişkilerine bakıyor. Evlilikleri üzerinden işte onu yargılatmaya çalışıyor. Charlie Chaplin her seferinde beraat ediyor ama çok saçma yani bu. Ama işte FBI sürekli onun imajını zedeliyor. Sonra 1952 yılında Sahne Işıkları filmi için, Limelight filmi için Londra'ya gidiyor. O Amerika'nın başsavcısı James P. McGarney diye bir adam var. Ahlaki gerekçeler ve siyasi bağlantılar nedeniyle ülkeye yeniden giriş izni iptal ediyor Charlie Chaplin'in. Dönmek isterse Ellis Adası'nda yabancılar gibi sorgulanıp komünist olup olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Ve gidiyor. Ve sonra ne oluyor peki? 1952'den bahsediyoruz ya. Sonra ne oluyor? 20 yıl sonra. 1972'de Oscar ödül töreninde Charlie Chaplin Hollywood'un o Amerikan sistemini McCarthy dönemi korkaklığıyla yüzleştiği günah çıkartma ayinine dönüştürüyor. 1952'deki o Soğuk Savaş, Kore Savaşı, Kızıl Tehlike paranoyaları yerinde 1972'deki o Vietnam Savaşı, Nixon yalanları, Watergate, 68 kuşağı, sivil haklar, sivil savaş karşıtı hareketler falan Amerika'yı değiştirmişken Charlie Chaplin 20 yıl önce ihanetle suçlanıp gönderildiği ülkeye barışçı ve antikapitalist söylemlerini tekrar oraya getiriyor. Charlie Chaplin 83 yaşında, sağlığı zayıf ve yuhalanmaktan korkarak oraya geliyor. Akademi yetkilileri onu ikna ediyorlar ve Amerikan hükümeti ona bu tören için sadece 2 aylık sınırlı transit vize veriyor. 10 Nisan 1972'de 44. Akademi törenlerinde Charlie Chaplin montajı gösteriliyor. Ardından Charlie Chaplin sahneye çıkıyor. Modern Zamanlardan Smile şarkısı çalıyor efendim. Ve Smile şarkısı çalarken o Do You Have This Aching,
şarkısı çalarken işte Jack Lemmon'dan, Jane Fonda'dan herkes, bütün o çiçekler ağlıyorlar. Ve alkış 12 dakika sürüyor. Oscar tarihinin en uzun ayakta alkışlanan karakteri oluyor Charlie Chaplin. Charlie Chaplin şunu söylüyor: siz harika tatlı insanlarsınız, teşekkür ediyorum diyebiliyor sadece. Ve bizi affet diyor Amerika. İşte bizi affet. Sizin neyinizi affetsinler. Neyse. Hadi o zaman bir şarkımıza daha gidelim. Bu şarkı daha enteresan bir şarkı. Gerçekten yasaklanma sebebini duyunca yerlere yatacaksınız gülmekten. The Kingsman'dan Louie Louie şarkısını dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, The Kingsman, Loyal Loyal şarkısını dinledik. Şimdi bu şarkıyı niye çaldım size biliyor musunuz? Çünkü bu şarkı yasaklanmış bir şarkı. Ama yasaklanma öyküsü öyle böyle değil. Gerçekten yerlere yatacaksınız. 1963 tarihli bir yasağı getiren Amerikan Federal Hükümeti ve Indiana Eyaleti. Gerekçe ne? Sözlerin arkasına gizlenmiş varsayılan müstehcenlik. Oğlum gizlenmiş varsayılan müstehcenlik ne demek diyeceksiniz. Şimdi şarkıyı tekrar bir ara dinleyin vaktiniz olduğunda. Adamın tonlaması, adamın konuşması çok böyle yuvarlayarak kelimeleri söylüyor. Allah falan diye böyle. Acayip kötü söylüyor. İngilizcesi de kötü gibi sanki. Ve bu işte dünyanın en komik, tarihin en komik devlet paranoyalarından birini yaratıyor. Ve muhafazakar ebeveynler diyorlar ki bu şarkının içinde gizli mesajlar var. Adam bunu böyle vare vare falan diyerek saklıyor bunları diyorlar. Ve devlete, o zamanın Amerika'sının CİMER'ine şikayet ediyorlar. FBI bunu bir görev olarak üstüne alıyor. Kahraman FBI. J. Hoover'la. Ve 31 ay boyunca, yani evet 3 yıl boyunca devletin tüm imkanlarını kullanarak şarkıyı her hızda, yani hızlandırarak, yavaşlatarak, tersinden dinleyerek analiz yapıyorlar. Ve 119 sayfalık bir FBI raporu çıkıyor 31 ayın sonunda. Şöyle diyor raporda, şarkının ne dediği hiçbir hızda anlaşılamamıştır. Yani şarkının ne dediğini anlayamıyorlar. Ama Indiana valisi şarkıyı eyalet sınırları içindeki radyolarda ne olur ne olmaz diye yasaklıyor. Ya bunda kesin kötü bir şeyler var. Gel biz bunu çalmayalım abi diyor. İşte bakın, yasakçı kafa, örümcek kafa, bu zihniyetler hep aynı ve hep mizahın ta kendisi. Oh, gerçekten de ya. Neyse efendim. Biraz Türkiye'de bir şeylerden bahsedelim. Bu biraz iptal kültüründen bahsedelim. Şimdi sansürün kimlik değiştirdiğini ama genetiğini koruduğunu size anlatmak istiyorum. Şimdi sansür her zaman dönemin, o dönemin kutsalına dokunduğunda devreye giriyor. İşte 1970'lerde kutsallar din, aile, devletin bekası, gelenek, genel ahlak falan böyle. İşte size örnekler verdim. Bu işte kutsallara saldıranlar hemen toplumun dışına itiliyor ve sansür mekanizması çalışıyor. Şimdi günümüzde modern batıda geleneksel kurumlar o eski dokunulmazlığını yitirdiğinden yeni kutsallar bireyin kimliği, travmaları ve azınlık haklarına dönüşmüş durumda. Yani komedyen artık işte ne bileyim dini kutsallarla dalga geçtiği için değil, cinsiyet kimliğiyle, ırkla, kiloyla ilgili şaka yaptığı için yargılanıyor, eleştiriliyor. Dave Chappelle gibi isimlerde aforoz ediliyor. Yani ilerici korumacılığın paradoksu diye bir durum varmış. Diyor ki bu, geçmişte sansürü savunanlar çoğunlukla otoriterdi. Bugün sansür talep edenler şefkatli ve eşitlikçi toplum hedefiyle hareket ediyor. Nefret söylemini engellemek ve dezavantajlı grupları korumak asil görülebilir. Ama bu amaçla devlete ceza verme, yasaklama ve platformdan atma yetkisi verildiğinde araç yine despotik bir araç haline dönüşür diyorlar. Devlete neyin incitici olduğuna karar verme tekeli verildiğinde o güç yarın tam tersi yönde de kullanılabilir diyorlar. İşte bu tam bizim anlatmaya çalıştığımız şey. Muhafazakar sansürle ilerici sansürün ortak noktası yine de aynı, bağlamı yok ediyorlar. Yani kız arkadaşınla yapılan absürt şaka veya işte ne bileyim antisemitik bir eylem, ikisi aynı yere konmaya başlıyor. Devletin ve linç kültürünün mizah anlayışı yoktur. Devlet ve kitleler, o geniş kitleler mizahtan anlamazlar. Mizah bireylerin güldürebildiği bir şeydir. Onlar, devlet ve genel kitleler, kelimelere ve algoritmalara bakarlar. Şakanın kimi hedef aldığını, ne amaçla yapıldığı ve ironisi bir anda anlamsız hale gelir. Çünkü tekraren söylüyorum, devlet ve linç kültürünün mizah anlayışı yoktur. IQ'su da düşüktür. Evet. Şimdi
mesela batıdaki o ilerici korumacılık Türkiye'ye ithal ediliyor bir süre sonra ve sosyolojik mutasyon geçiriliyor. Yani batıdaki o iptal kültürü çoğu zaman sivil boykot ve reklam veren dışlaması olarak işlemeye başlıyor. Türkiye'de ise bu kültür yerel dinamiklerle bağlaşıp çift taraflı giyotine dönüşüyor. Batı'da bir komedyen ofansif açıklama yaptığında abonelik iptali, salon boykotu ya da sponsor baskısı devreye giriyor. Türkiye'de özellikle X platformu, Twitter platformu üzerinden dijital linçlerde muhalif ilerici bir tepki bile saniyeler içinde et Emniyet Müdürlüğü, et Rütük, et Cumhurbaşkanlığı, et CİMER gibi o savcıların görebileceği etiketlemeye dönüşüyor. Böylece hani ifade özgürlüğü kısıtlamasından şikayet edilen devlet aygıtı bizzat sansüre davet ediliyor. Gel sansür, gel bunlara sen bir bak, bunlar bana dokunuyor, bunlar olmasın diyor. İşte o sivil linç kültürü otoriter mekanizmanın değirmenine su taşıyor. Mesela o derinlikli içeriklerde, şeylerde, bütün podcastlerde vesairelerde böyle bağlamlar kuruluyor. Yani işte özellikle bu iptal edilsin, sansürlensin diyen insanlar bağlamlara düşmanlar. Çünkü genel bağlama bakmıyorlar. Mesela balık adamları küfür etti diyor. Oysa oradaki bağlam balık adamları küfür etmek değil, yakın bile değil. Adam orada sizi başka bir yerden başka bir yere götürüyor deniz. Yani o oradan 15 saniyelik örneği alıp oraya koyunca, sağından solundan bağlamından kopartınca olay bambaşka bir yere gidiyor. Bir de tabii bunun içinde şey var. Reklam verenlerin ürkekliği var. Yani bir şey böyle birazcık işte hedefe konduğunda reklam verenler ama aman aman abi biz bu işten çıkalım dur filan deyip kaçıyorlar mesela. Şimdi mizaha baktığımızda mizah yalnızca bir güldürme sanatı değil. Toplumun nereye kadar konuşabildiğini, kime gülebildiğini, kiminle dalga geçmenin serbest, kiminle dalga geçmenin tehlikeli olduğunu gösteren hassas bir özgürlük ölçer aslında. Bir ülkede mizahın sınırlarına bakıp o ülkenin hukuk düzenini, siyasal kültürünü, kutsallarını, korkularını, tahammül kapasitesini öğrenebilirsiniz. Türkiye'de mizahın hikayesi tam olarak böyle bir hikaye. Kahkahayla suç, karikatürle hakaret, taşlamayla propaganda, şakayla linç, eleştiri, hassas değerlere saldırı arasında çizgi sürekli yer değiştiriyor. Bir orada, bir burada. Programın sonuna geldik değil mi efendim? Arka tarafta A Day in the Life çalıyor Beatles'tan. Evet, bu şarkı da yasaklanmış bir şarkı BBC tarafından. Düşünün ya, düşünün ya. Bu şarkı da yasaklandı. Beatles yasaklıyor adamlar ve bunu da BBC yapıyor. Efendim, ben Serhat Ayan. Bana ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Haftanın keyfi programında biraz keyifsiz ama size farklı ufuklar açmaya çalışan bir mizah programı yapmaya çalıştım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Mizahla kalın. Her ne olursa olsun mizahla kalın. Ve mizahçıların yanında kalın. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşların sizlerle birlikteyiz. Editör masasında sevgili Öznur ve teknik masada Mikail. Şimdi editör arkadaşım sevgili Alkan adliyede, çünkü komedyen Deniz Göktaş biliyorsunuz adliyeye sevk edildi. Gösterisinde yapmış olduğu gösteride söylemiş olduğu, kullanmış olduğu ifadeler nedeniyle iptal mi? Peki, iptalmiş. Niye iptal? Ulaşamadık mı? Orası çok yoğun tabii. Kendisini yayınlara alıyoruz da. Haber merkezinde falan, haberlerde falan aldık. Neyse, siz Öznur bilgi alırsanız, en azından hani kendisiyle görüşmesek bile son durumlar neymiş bize aktarırsınız, bana aktarırsınız. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Fatih Ergenekon, Muhammed Fatih Ergenekon, ilahiyatçı, genç bir ilahiyatçı. Fatih Ergenekon diye yazarsanız sosyal medyada görürsünüz. Son günlerde oldukça popüler bir isim. Videoları milyonlar izlenen bir isim. Sağ olsun beni kırmadı. İstanbul dışından geldi ya şu sıcak havada. Yani beni Okan Aslan arasa dese ki, Okan Aslan seni bana telefon açsa mesela, dese ki radyo programına gelir misin diye, hava durumuna bakarım, bu sıcakta biraz düşünürüm. Fatih Ergenekon hiç düşünmedi, çatır çatır bir de yürüyerek geldi. Genç adamın hali başka oluyor yani, onu da söyleyeyim. Tabii sormak istediğiniz sorular varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa, ama bu hani her Ramazan ayında alıştığımız soruların dışında olursa sevinirim, çok rica edeceğim. Ya sakız çiğnemek orucu bozar mı? Ben kaleciyim, gol yedim, orucum bozulur mu falan gibi şeyler deyin. Biz kendisiyle konuşacağız, sohbet edeceğiz bugüne kadar. Çünkü dediğim gibi yani bir tarafta çok yakından takip edilip çok sevilerek izlenen bir isim, ama diğer tarafta da bir o kadar muhtemelen eleştiri de alan isimlerden bir tanesi. Sağ olsun kırmadı beni. Birazdan canlı yayında konuşacağız. Ona sorularınız ya da mesajlarınız olursa değerli dinleyiciler, WhatsApp hattımız sevgili Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar, işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçireyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, komedyen Deniz Göktaş şu anda adliyede ve ifade işlemine geçildi galiba. Öznur beni bilgilendiriyor. Bir taraftan haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz bilgilendiriyor, konuyla ilgileniyor. Editör arkadaşımız orada adliyede sevgili Alkan takip ediyor bu konuyu. Hatta oradan röportajlar yaptı ve bazı isimleri de yayına aldık. İfade değerli dinleyiciler, eğer ifade şu anda yok, henüz ortada yok ama olursa tabii ki paylaşırız, biz de buradan aktarırız kıymetli dinleyiciler. Bu bilgilendirmeyi size yapalım. Şimdi lütfen kulağınız Radyo Sputnik'te olsun, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında olsun. Niye burada olsun? Çünkü Türkiye'de, Türk halk müziğinde iki tane değerli dinleyiciler çok sevilen isim. Hakikaten yani benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Kaldı ki sevgili Oğuz abi burada, Oğuz Aksaç'ı burada konuk aldık. Efsane bir program oldu, çok güzel oldu. Güler Duman'la beraber, halk müziğimizin müthiş ismi Güler Duman'la beraber ne yapıyor? Konserler düzenliyorlar ve devam edecek bu konserler. Buradan sevgili Hayrettin'e, Hayrettin Güler'e selamlar, sevgiler gönderiyorum. Karıştırdım hepsini sevgili. Zaten Hayrettin diyorum ben. Hayrettin abi diyorum. Hayrettin dayı deyip geçiyoruz yani. Dün akşam beraberdik. Of, Akif beni bir ağırladı. Böyle bir şey yok. Cevizler mi desen, fındıklar mı desen, çay mı desen, kahve mi desen, ne ararsam var. Kıbrıs yoluna gidecek. Kıbrıs konserine gidecek. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Konser biletlerinin bize ulaşması noktasında gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok seviyoruz onu. İyi ki var. Şimdi Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri devam ediyor hanımlar beyler. Daha konserler var ama İstanbul'da yer yerinden oynayacak. İstanbul'da harika bir konser, harika bir atmosfer. Editör arkadaşlarım bile, bir an önce radyodaki arkadaşlarım bile konserin tarihinin gelmesini

sahnede olacaklar. Harbiye sahnesinde olacaklar. Kulağınız bizde olsun. Kulağınız bu programda olsun. Sevgili Hayrettin'le görüştük. Dedi ki ya nedir dedi ya. Gönlümüzü dedi. Gönlümüzü geniş tutalım Okan dedi. Dinleyicilerimize verelim dedi. Çatır çatır sizlere hediye biletler vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün de yayınım içerisinde iki çifte toplam dört kişiye iki çifte ne yapacağız? Bilet hediye edeceğiz hanımlar beyler hafta sonuna doğru giderken. Minik bir sorum olacak ama acele etmeyin lütfen, kulağınız programda olsun, burada kalmaya devam ediniz sevgili dinleyiciler. Şimdi devam ediyoruz Fatih Ergenekon, dediğim gibi birazdan saat 12.30'dan sonra da yayınımda olacak, bizlerle birlikte olacak kıymetli dinleyiciler. Harika bir program gerçekleştireceğiz. Sormak istedikleriniz varsa kendisine sorabilirsiniz. Hatta sorular gelmeye başlamış sevgili Fatih Ergenekon'a, değerli dinleyiciler. 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Nasıl? Yok, birazdan. Sorumuzu birazdan soracağım. Akif diyor ki abi soruyu, konser için soruyu, öyle yani, acıcık da bir sorumuz olsun yani. Allah Allah, yani bu kadar önemli bir konser, bu kadar güzel bir konser, sorumuz olsun yani. Şimdi değerli dinleyiciler, enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Haziran enflasyon rakamları açıklandı. Emekli maaşları %17.76, memur ve memur emeklisi maaşları %13.52 oranında yükseltildi. Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için %32.11 olarak gerçekleşti hanımlar beyler. Bu ay itibarıyla kirada zam yapmak isterseniz, kontrat yenileneceği zaman en fazla yapılacak olan zam %32.11. Çayımdan da bir yudum alayım şöyle. Hep soğuyor Akif, alıyorum. Hep alıyorum çayı burada sevgili dinleyiciler. Ne olur bak, radyo programlarını dinlerken yanınıza çayınızı alın, kahvenizi alın ya da soğuk bir şeyler alın. Soğuk bir şeyler içebilirsiniz, böyle keyifli keyifli. Değerli dinleyiciler, şimdi aylık artış Haziran ayında bir önceki aya göre 0.99, yıllık enflasyon 32.11, 6 aylık enflasyon yılın ilk 6 ayı için belirlenen biriken toplam enflasyon oranı %17.76 oldu. Peki maaşlar ne oldu? Maaşlara şöyle bir bakıvereceğiz. En düşük emekli maaşı 23.552 lira. En düşük memur emekli maaşı 31.527 lira. En düşük memur maaşı ise değerli dinleyiciler 70.258 TL oldu bu rakamlarla. Bu arada bedelli askerlik ücreti de 472.653 TL oldu. Bizde askerlik yapmayan var mı? Miko mu yapmadı? Mikail, sen yapmadın mı askerliği? Bir şey söyleyeceğim radyodan da, bir şey söyleyeceğim radyodan, Mikail'in askerlik yapmadığını söylemiş olmak ne kadar doğru bir şey onu da bilemedim Mikail için. Ha, indirim bekliyorsun. Kim, birine seslenmemiz gerekiyorsa ne yapalım? Paşamıza mı seslenelim, ne yapalım? Bilemedim yani. En azından sabit tutsunlar diyor. Mikail, Akif diyor ki en azından sabit tutsunlar, birikim yapıyor çocuk diyor. Ya bizimki biriktirdikçe o artmaya devam ediyor. Bizimki biriktirdikçe o artmaya devam ediyor. Bizimkisi o kadar biriktirebiliyor mu? O meçhul. Artan kadar biriktirebiliyor mu? 472.653 TL bedelli askerlik bedeli. Duymak istemiyorsun. Peki, müziğin sesini sonuna kadar açmış kulaklıklar. Sevgili Mikail. Hanımlar beyler, resmi gazetede yayınlanan karara göre sigarada ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre sigara bu yıl Temmuz-Aralık dönemi için YÜF güncellemesi uygulanacak. Sağlığa zararlı diyelim tabii ki de. Alkollü içecekler sağlığa zararlıdır bakımından da yine Temmuz-Aralık dönemi değerli dinleyiciler oranlarda güncelleme olacak. Sigaraya uygulanan, ya zararlı bu sigara, içmeyin ya. Vallahi içmeyin ya, cebine zararlı, sağlığına zararlı, her şekline zararlı yani. Sigara sağlığa zararlı, bu kadar. Üzerine bir de fotoğraf koydular, bir dünya acayip acayip fotoğraflar koydular yani, içmeyelim diye. Değerli dinleyiciler, sigaraya uygulanan nispi, yani oransal ÖTV oranı %45'ten %42'ye indirildi. Buna karşın asgari maktu vergi tutarı 2290 53 paket başına maktu vergi

0: muhtarı değerli dinleyiciler. Onlar da yeniden belirlendi, onu da söyleyelim size. Dediğimiz gibi ya, zararlı valla, hem sigara hem alkol zararlı, uzak durun yani. Uzak durun. Bir taraftan da tabii haber merkezlerinin gözü değerli dinleyiciler adliyede. Son günlerde gündem oldu biliyorsunuz. Komedyen Deniz Göktaş çıktı. Harbiye'de bir konser verdi. Video platformunda konser diyorum, gösteri düzenledi. Harbiye deyince aklımıza konser geliyor tabii. O gösteriden sonra da değerli dinleyiciler ne oldu? Gözaltı kararı hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışındaydı. Havalimanında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler. Haziran ayı enflasyonu %0.99 olarak açıklandı. Böylelikle memur ve memur emeklileri için zam oranı da değerli dinleyiciler %13.52 olarak gerçekleşti. Son zamla birlikte milletvekili maaşı ne oldu, merak ediyor muyuz? Evet, elbette ediyoruz dedi Akif. Söyleyeyim o zaman, 310.332 TL'ye yükselmiş. Vallahi bizim Akif var ya, hakikaten zayıf noktayı bulduğu zaman bir yükleniyor, acımıyor, kaçırmıyor hiç. Mikail'den yürüyor bugün abi, diyor ya işte bak, Mikail milletvekili olsaydı diyor 1,5 ayda gidiyordu. 310.332 lira milletvekili maaşı. Emekli milletvekili maaşı ne kadar? 201.677 TL. Meclisteki 450 milletvekilinin aylık toplam geliri değerli dinleyiciler 512.000 TL olarak gerçekleşiyor. Paralara bakar mısınız? Bugün biz emekli için konuşulan rakamlara bakıyorsunuz. Emeklilerle konuşuyoruz, ediyoruz falan. Bu maaşların yetmediği noktasında değerli dinleyiciler, bir tarafta da işte görüyorsunuz milletvekili maaşları. Şimdi uzman erbaş ve erler ile ilgili düzenlemeler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verildi, kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta müdürü ve itfaiye eri olarak ne yapabilecek? Görev yapabilecek değerli dinleyiciler. Ha bu arada Türkiye İstatistik Kurumu demişken, 2025 yılı yayın istatistikleri medyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya koymuş. Medyada yönetici pozisyonlarının yalnızca %30'unda kadınlar görev yapıyor. Bizim var ya radyoda bu çok güzel ha, bak söyleyeyim, bizim radyoda bolca hanımefendiler var, çalışan arkadaşlarımız var. Allah başımızdan eksik etmesin dediğimiz gibi. Yani her 10 yöneticiden 7'si erkek. Bu genele baktığımızda genel yönetici oranı. Haber müdürlüğü kadınların en az temsil ettiği alan olmuş. İnternet haber sitelerindeki haber müdürlerinin yalnızca %21.1'i kadın. Değerli dinleyiciler, gazetelerde de müdürlerin yaklaşık %79'u erkek. Yazı işleri ve sorumlu müdürler, internet sitelerindeki sorumlu müdürlerin %67.2'si, gazetelerdeki yazı işleri müdürlerinin yaklaşık %69'u erkek. Kadınların yoğunlaştığı alanlar nereler derseniz, kadın çalışan oranının en yüksek olduğu internet editörlüğü %46.8, yazarlık %45.6, kadrolarında görülmüş. Toplam medya çalışanların içindeki kadın oranı %42.6 olarak gerçekleşmiş. Hanımlar, beyler, yani oranlar gerçekten çok ama çok fena. Şimdi şöyle yapalım. Sevgili Fatih Ergenekon gelmeden, onu stüdyomuza davet etmeden sorumuzu soralım. Hazır mısınız? Hanımlar, beyler, herkes hazır mı? 13 Temmuz'da Harbiye'de, İstanbul'da Harbiye'de gerçekleşecek olan Güler Duman Oğuz Aksaç konseri için iki çiftimize bilet hediye edeceğiz değerli dinleyiciler, 13 Temmuz'da. Fakat sizden bir cevap istiyoruz, bir soru soracağız ve bu sorunun cevabını, sorunun cevabını doğru olarak gönderen ilk iki dinleyicimiz bizden bileti kazanacak. İki çift, öyle söyleyeyim. Hanımlar, beyler, 13 Temmuz Harbiye konseri, Güler Duman, Oğuz Aksaç. Güler Duman ve Oğuz Aksaç'ın yapmış olduğu en son düetin ismini soruyorum sizlere. Hanımlar, beyler, 0505 171 66 56, 0505 171 66 56.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Hanımlar beyler, Güler Duman Uzak Saç konseri 13 Temmuz akşamı Harbiye'de olacak. Son düetlerinin adını sordum. 0500-571-6656'ya gelen mesajlardan doğru olan cevaplardan ilk ikisi kazanan isim olacak. İki çifte bilet hediye edeceğiz değerli dinleyiciler. Güler Duman Uzak Saç düetinin en son yapmış oldukları düeti soruyoruz. Arkadaşlarım birazdan bana ismi bildirecekler. Şöyle yapalım Özgür, araya gidelim. Sevgili Fatih Ergenekon'u yayına, stüdyomuza alalım. Fatih Ergenekon, ilahiyatçı Fatih Ergenekon konuğum olacak. Sormak istediğiniz sorular varsa kendisine burada canlı yayında ileteceğiz değerli dinleyiciler. Sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Birazdan buradayız. Hadi bakalım.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası ve stüdyo konuğum çok şükür ya, sevgili Fatih Ergenekon. Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
2: Buradayız, mutluyuz bizler de.
1: Valla ekrandakinden daha genç, daha yakışıklısın yani.
2: Ha, teşekkür ederim, güzel bakışınız sizin.
1: Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı?
2: Keyifler yerinde mi? Güzel, koşturmacalı. Yani biz de bir tabii mücadelenin içerisindeyiz, bir koşuşturmacanın. Bundan da çok mutluyuz, memnunuz.
1: İstanbul'da değilsin sen normalde değil mi hocam?
2: İzmir'de yaşıyorum.
1: İzmir'de. İzmir güzel, İstanbul mu güzel?
2: Eksi tarafları, artı tarafları var her iki şehrinde. Tabii her şeyin merkezi burada. Bütün ağırlıklı olarak işte konferanslar, görüşmeler, yayınların hepsi zaten burada olduğu için bir ayağımız hep burada oluyor çok şükür. Ama tabii yaşam kalitesi, dinginlik, sakinlik, biraz da doğa dediğimiz zaman aklımıza İzmir tabii geliyor, daha ağır basıyor.
1: Sürekli orada mıydın hocam? Yani İzmir'de orada doğma büyüme oralı mısın yoksa?
2: Hani... 16-17 yıldır oradayım. İlahiyatı kazanınca aslında oraya geçtim. İlahiyattaki öğrenciliğimle birlikte de orada kaldım.
1: Bugün sık sık İstanbul'a geliş gidişler var artık iş nedeniyle.
2: Evet, öyle oldu.
1: Bugün buraya da yürüyerek geldi değerli dinleyiciler, sevgili hocam ya, Fatih Hoca.
2: Evet.
1: İlk radyo programı bu arada. İlk radyo programı, ona göre unutulmayacak bir yayın olması lazım.
2: Gerçekten öyle oldu, evet. Deneyim değişik ve güzel bir deneyim ama.
1: Daha önce böyle bir telefon görüşmesi falan olmuştu ama stüdyodan. Hocam nasıl buldun bu arada radyomuzu, Radyo Sputnik'i?
2: Harika, misafirperverliğinizle öyle çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hocam şimdi sorular da gelebilir. 0500-571-6656. Bu arada biz konser bileti verdik senden evvel. Güler Duman, Oğuz Aksaç, Harbiye konseri var. Orada da kazanan dinleyicilerimi, dur hocam bir anons edeyim hemen. Uğur, Aykut Bulut ve Uğur Karataş. Evet, Aykut Bulut ve Uğur Karataş bizden bugünkü konser biletlerini kazanan isimler, çift olarak gidebilirler. Hocam şimdi çok tartışılan bir konu, çok tartışılan bir alan. Sosyal medyada da işte Fatih Ergenekon videoları, paylaştığı şeyler milyonlar tarafından izleniyor, takip ediyor. Bu nasıl bir şey? Bir de nereden aklına geldi orada videoları sosyal medyadan paylaşmak? Bayağı da uğraşıyor yani Fatih Ergenekon'u görüntünün elde edilmesi için. Net, temiz, ışıklar mışıklar falan değil mi?
2: Evet. Şöyle tabii, bu aslında bende nasıl hissettiriyor? Şöyle, yani biz sonuçlara bakmadan, yapmamız gereken bir iş varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunların takdir görmesi, emeğinizin karşılığını almanız açısından sizi memnun ediyor. Yani bu açıdan mutlu oluyorsunuz ama biz sonuca bakmadan, hani zafer odaklı değil de belki biraz da sefer odaklı yaklaşmak lazım.
1: Vay.
2: Sonuçta Rabbimiz bizi sonuçlarından hesaba çekmeyecek ama... bir misyonumuz varsa eğer, Allah bizi emeğimizden ve çabamızdan hesaba çekecek. Dolayısıyla bu uğurda emek gösteriyor olmanın kendisi zaten çok değerli. Ama tabii bir de bunun bir karşılık buluyor olması da işin doğrusu bizi motive eden duygulardan biri olmuş oluyor. Bir itici güç olmuş oluyor. İnanın eğer hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Yine ben aynı benim. Yine işte insanlarla diyalog kuran, muhabbet eden.
1: Ama ünlü de biri artık. Yani hani yani daha da ünlü biri artık. Çünkü sosyal medyada görüp milyonlarca, yani neredeyse 1 milyona yakın bir takipçi, sadece Instagram için söylüyorum. Video platformunda da yine takip edilen bir isim. Sokakta gördüğü zaman insanlar tanıyorlar mı, ne yapıyor? Hiç öyle şeylerle yaşıyor.
2: Oluyor tabii tabii, çok sık oluyor ama inanın yani beni burada mutlu eden şey şu, hani benim kendi ünümden ziyade insanların bu alana yöneliyor olması, tekrar dine karşı bir muhabbet ve sıcaklık geliştiriyor olmaları benim için en büyük ödül.
1: Uzaklaştı bundan mı insanlar? Ne diyorsun?
2: Tabii son yıllarda birçok sebepten dolayı, yani hem küreselleşmenin hem modernleşmenin bir etkisi var. Hem bu anlamıyla dizi sektörlerinin, belki de biraz medyanın da etkisi var.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Yani öne sürülen karakterlere baktığınız zaman, örnek alınabilecek karakterler genelde daha böyle seküler hayatı belki de benimsemiş, dine kendi hayatını daha az yer veren veya dini hep böyle bir masal ve mitmiş gibi anlatılan, o belki de durumlar da bunda etkili ama tabii buna indirgemek de yanlış. Biraz belki siyasi karışıklıklarda insanların, ki bence Türkiye'de en önemli şu an etkili sebeplerden birisi bu olsa gerek, bu da bence biraz etkili. Bunun dışında tabii geleneksel din anlatıları var. Özellikle insanların gençler üzerinde onların akıllarıyla çelişen, fıtratlarıyla çelişen.
1: Geçmişten günümüze gelen şeyler.
2: Evet, hayat düzeniyle çelişen bir din anlatısı var. Bir din dili var. Gençler bu din dilini benimsemek istemiyorlar. Buna din demiyorum özellikle, bir din dili diyorum. Korkutan, nefret ettiren, zorlaştıran, hani adeta böyle muhasabına nefes aldırmayacak bir dindil anlatısı olduğu için insanların sırtına yük oluşmuş durumda din dendiğinde. Ya da işte din öyle bir şey ki bunu yaşayabilmem için böyle 1000 yıl öncesinde falan yaşamış olmam lazım ki ancak o dönemin belki parametreleriyle dini çok iyi yaşayan bir insan olabilirdim. Ama hani sanki bugün modern çağda din yaşanmazmış gibi hep bir algı var. İşte kılığımı kıyafetimi sanki değiştirmeliyim. Hayat düzenimi tamamen değiştirmeliyim gibi bir din anlatısı olduğu için insanlar da belki dine değil ama bu din anlatısına mesafe koydular. Kötü örneklerin çoğalması, iyi örneklerin pek bulunamaması. Yani çocuklarımıza şöyle rol model olarak gösterebileceğimiz kaç dindar insan var hayatımıza tanıyoruz bilemiyorum. Yani 3 tane mesela. Ya şu kişinin ahlaki ve dini tarafları çok hoşuma gidiyor. Keşke işte çocuğum da, evladım veya arkadaşlarım öyle olur. Şu insana benzese diyebileceğimiz etrafımızda 3 rol model var mı diye sorsak, bu soruyu da izleyicilerimize bırakmış olalım. Dolayısıyla bu tarz böyle dezavantajlı gibi olan durumlar tabii ki insanların son yıllarda biraz dinden uzaklaşmasını, belki de dinden de değil ama o din anlatısından, o dinle ilgili verilen imajdan uzaklaşmasına belki de sebep.
1: Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Sevgili dinleyiciler, Fatih Ergenekon canlı yayında konuğum. Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi geçmişten günümüze anlatılan şeylerin birçoğu yanlış mı diye bir soru sormak lazım. Çünkü sizin anlattıklarınıza baktığımızda tamam, çok ciddi bir destekleyen, seven, sıkı sıkıya sarılan müthiş bir kitle var ama eminim çok fazla eleştiren, çok fazla karşı duran, çok acayip acayip şeyler söyleyen de bir kitle vardır değil mi? Bir de bir şey soracağım hocam, korkmuyor musun ya?
2: Hiç korkmuyorum çünkü Allah'tan korkuyorum.
1: Öyle mi?
2: Allah'tan korktuğum için, Allah'tan korkup çekindiğim için insanlardan korkmuyorum. Eğer insanlardan korkup da bildiğim hakikatleri söylemeseydim bu sefer Allah'tan korkmuyor olurdum. Ona karşı olan hesabı nasıl vereceğim? Yani insanlardan taşlanacağız diye. Tüm peygamberlere bakıyorsunuz, hiçbirisi kavmi tarafından hoş geldin ya, işte biz de seni bekliyorduk. İyi ki geldin, hadi hemen sana tabi olalım diyen bir kavim ve bir elçi yok.
1: Yok herhalde.
2: Hakikati söylemenin bir bedeli var yani. İnsanlar hep gelen elçileri taşlamışlar ve karşı çıkmışlar. Taşlanmak ve eleştirilmek de tüm elçilerin ortak sünnetidir herhalde. Allah'ı anlatmanın, tevhidi anlatmanın, hakikati söylemenin de bir bedeli var. O bedeli ödemeyi de göz almanız gerekiyor. Bazı taşlanmaları da sevinçle karşılamanız gerekiyor. Taşlanmak iyidir. Eğer taşlanmıyorsanız, herkes sizi seviyorsa ortada pek bir şey yoktur demektir. Çünkü herkesi memnun edemezsiniz. Yani her içeriğinizle, her videonuzla. Bu da bu işin bir getirisi. Bence ödülü ve ikramı olarak görüyorum ben. Allah uğrunda çekilecek olan çilenin, uğurda gösterilecek olan çabadan daha değerli hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim.
1: Ben şuna takıldım şimdi, aklıma geldikçe soruyorum hocam, spontane sohbetimiz. Birincisi, Allah'tan gerçekten korkmak mı lazım? İkincisi, hakikaten bu hesap dediğimiz olay, yani biz bir hesaba gerçekten çekilecek miyiz? Yani hep kafamızda şöyle oluşturuldu. Evet, bir gün biz mahşer denilen ortamda, o geniş alanda herkes bir araya gelecek. Hatta bir ara bize çocukluğumuzda şöyle denildi. Ekranda göreceğiz, yani ekran gibi hani yaptığımız kötülükleri, şunları bunları göreceğiz falan filan diye. Var mı böyle bir şey? Bunları yaşayacak mıyız? Böyle şeyler olacak mı?
2: Şimdi tabii birkaç soru birikti. Evet. Aslında Allah'tan korkmak derken o Allah, hani bir hata ettim, Allah benim cezamı ya da belamı verecek korkusu değil. O Allah'tan çekinme ve duyarlılık korkusu. Çok sevdiğiniz insanlardan da korkarsınız.
1: Vay.
2: Ama onlardan zarar görme korkusu taşımazsınız. Çok değer verdiğiniz insanlara.
1: Kırma
2: korkusu. Evet, onun incitme korkusu taşırsınız. İnsan Allah'ın umududur. İnsan Allah'ın emeğidir. Ve Allah insana güvenir. Allah el mümin adı vardır. Yani Allah insana hem güvenir hem de insandan kendisine güvenmesini ister. Allah'la kurduğumuz bir dostluk zemini var. Çünkü Kur'an bize müminler Allah'ın velisidir, Allah da müminlerin velisidir, dostudur der. Yani Kur'an'a göre Allah dostluğu belirli bir sınıfa ya da zümreye ait bir olgu değildir. Tüm insanları, tüm inananları kapsar. Allah'tan korkmak daha çok ona karşı olan o çekingenin bir göstergesidir. Dolayısıyla hani bana güveniyor, onun güvenini kaybetmemeliyim. Beni seviyor ve bana olan sevgisini de suistimal etmemeliyim. Yani elimden gelen o çabayı gösterebilmeliyim çekingesiz.
1: O öğretilen şey değil. Yani sen Allah'tan kork, bak böyle böyle yaparsan seni şöyle cezalandırır, böyle cezalandırır falan değil. Kaybetmeme korkusu yani.
2: Kaybetmeme korkusu. Zaten bunu da Kur'an'da iki farklı kelimeyle açıklar ama çok teknik konulara girip de sıkmak istemiyorum ama en azından havf ve haşyetin iki ayrı kavram olduğunu ama Kur'an meallerinde ya da Türkçe'ye ikisinin de korku olarak çevrildiğini aktarmış olayım. Ama havf ve haşyetin yani huşu diye de çevirebiliyoruz kelimeyi. Bunların Arapça'da ve Kur'an'da iki farklı korkuyu temsil ettiğinin en azından altını çizmiş olalım. Bununla birlikte tabii şu da var, aslında yine bunu sormuştunuz. Bir şeyin %100 anlamda yanlış gelmesi tabii ki mümkün değil. Yani bazı şeyleri eleştirirken biz bütün geleneği çöpe atalım, kaldırıp keselim demiyoruz. Harika bir geleneğimiz var. 1400 yıllık köklü bir geleneğimiz var. Bunu niçin tamamını keselim ama yanlışa da yanlış diyelim. Bebeği çok seviyoruz diye de pisletmiş olduğu bezi öpmeyelim. Veya bir nehri çok seviyoruz diye o nehirdeki pisliği de sarılıp seni çok seviyorum dolayısıyla sana ait olan pisliği de çok seviyorum diyerek ona sarılmayalım. Temiz diyelim, eleştirelim. Çünkü din farklı bir kavram, kültür farklı bir kavram. Bugün daha çok bizim set çektiğimiz durum kültürün dinleştirilmesi. Atalarımızdan gelen, o büyüklerimizden gelen din dilinin ve o dile geçmiş olan birçok hurafenin veya batıl şeyin Kur'an'a ait olmadığını ve bunların din olmadığını söylemek sadece. Bugün bunu biz sıfırdan söylemiyoruz. Bizden önce Yaşar Nuri Öztürk Hoca vardı. Yıllarca ekranlarda, Allah amin, yıllarca ekranlarda bunu söyledi. Bugün biz de tek değiliz. Yani Caner Taslaman, Mehmet Okuyan, İstimul gibi birçok insanın aslında dillendirmiş olduğu bir şey. Biz o zincirin bir halkasıyız. Bizden sonra da mutlaka birileri olacak. Yaşar Hoca'dan önce de başka isimler söyledi. İslam tarihinden beri aslında bu iki damar ve gelenek hep vardı, oldu. Kıyamete kadar da olacak.
1: Buradaki şey aslında hep doğru şeyleri insanlara aktarmak ve Kur'an-ı Kerim'i işte doğru anlamak, insanların doğru anlamasını sağlamak. Çünkü orada da çevirirken birilerinin yanlış çevirileri, yanlış ifadeleri oluyor galiba. Mesela şey, bugün günlerden cuma, cuma namazı kılınacak. Üç cuma namazını üst üste kılmayanların işte dinden çıktığına dair nedir ifadeyi duyduk biz hep. Var mı böyle bir şey? Öyle bir şey oluyor mu?
2: Yok yani? Tabii işte bu da mesela gelenekten anlatılan yanlış bir ifade. Üç cuma kılmayanın işte efendim dinden çıkar veya tekrar kelime-i şehadet getirmesi gibi durumlar çok gerçekten de hem akıl dışı hem Kur'an dışı olan şeyler. Zaten bizim de söylediğimizin temelinde yatan şey bu. Din adına duyduğumuz her şeyi Kur'an'a vurarak, Kur'an'a arz ederek ve Kur'an'dan oluşturarak bir din dili oluşturmak diyebiliriz. Bugün insanların akıllarına almadığı, fıtratlarının kabul etmediği birçok din adına duyulan şeylerin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını zaten insanlara söylüyoruz. Bu anlamıyla da Kur'an-ı Kerim'in tek kaynak olduğu vurgusu var. Çünkü çok normal değil mi? Yani insanlar da mutlaka bir şeyler katarlar bu dine. Kendi yorumlarını katacaklar. Kendileri bir kültür oluşturacak. Zaten kültür dediğimiz şeyin kendisi canlı bir şeydir. Dil gibidir. Gelişir, değişir, bazen unutulur. Ahlaki normlar değişir. Mesela bugün Erzurum'da bir babayla çocuğun arasındaki iletişim diliyle İzmir'deki bir çocuğun iletişim dili çok farklıdır, değil mi? Yani mesela
1: evet,
2: Erzurum'da bir çocuk babasının yanında bacak bacak üstüne atamaz. Bu bir edepsizlik olarak kabul edilir. Ama İzmir'de yata da bilir, yanındaki koltukta uzana da bilir. Bu normlar, ahlaki normlar dini değildir. Bunlar tamamen o yöresel ve kültürel faktörlerdir. Dini birikimimizi de kültürden oluşturduğumuz zaman bu sefer her yerden çekmeye başlıyorsunuz.
1: Evet, bu arada sorular sevgili dinleyiciler gönderebilirsiniz 0500 571 66 56, süremiz yettiği kadar bunlara ne yapacağız, aktarmaya çalışacağız sevgili Fatih hocamıza. Değerli dinleyiciler, bir şey soracağım, bu sosyal medyadaki videoların arkasında bazı şeyler var, mesela bir tanesinde bilardo masası var.
2: Evet.
1: Fenerbahçe forması gördüm galiba. Doğru, Fenerbahçe doğru. Taraftarı mısın hocam?
2: İyi bir Fenerbahçe taraftarı.
1: Gidiyorsun da maçlara, ben çünkü gidiyorum, stat'tan evet. Bir görüntüyü gördüm.
2: Evet, hemen hemen her maça gitmeye çalışıyorum.
1: Bilardo oynuyor musun?
2: Oynuyorum, PlayStation'da oynuyorum. Masa tenisi oynarım.
1: Tamam, bunlar zaten yani, anormal şeyler değil.
2: Değil, evet. Mesela gelenekte baktığınız zaman bunların da mesela birçoğunun, özellikle mesela satrancın haram olduğu söylenmiş. Hatta sadece satranç oynayan kişinin
1: tavla,
2: değil.
1: Tavla, satranç, evet, kağıt.
2: Evet, hatta satranç oynayan kişinin değil. Satranç, iki kişi satranç oynarken İzleyen onları de. İzleyenin de domuz eti yemiş kadar günaha girdiğiyle alakalı mesela bir rivayet var. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani bunların anlatıldığını veya bunların söylendiğini? Müziğin haram olduğunu söyleyen, heykelin haram olduğunu söyleyen, yani sanata karşı olan da bir geleneksel damar vardı bu toplumda, hep vardı. Televizyon izlemenin aynı şekilde haram olduğunu söyleyen, hatta aynen şöyle anlatırlardı Okan Bey, çok ilginç. Çanakkale'yi geçemediler ama evinize çanak antenlerle girdiler. Siz işte efendim yatak odanıza hiç bir yabancı alır mısınız, orası sizin mahreminizdir, evet, evet, deyip televizyon şeytan işidir dediler. Şimdi hepsinin birer YouTube kanalı var ve hepsi işte niçin bizi tıklamıyorsunuz, niçin bizi beğenmiyorsunuz, falanca şarkıcının 1 milyon YouTube'da takipçisi varken biz 300 binleri hak ediyor muyuz gibi böyle bir serzenişi de var cemaatlerine karşı. Ama 90'lı yıllarda da bunlar şeytan işidir diyerek karşı durdular. Sanata karşılar, resme karşılar. Resme karşı olduğunuz halbuki zaman...
1: Halbuki dinin buna karşı durduğu bir şey yok.
2: Hiçbir şey yok. Değil mi? Resme karşısınız. Resme karşı olmanız aynı zamanda videolara ve filmlere de benimsemediğiniz anlamına gelir. Çünkü bir saniye dediğiniz zaman 24 kareden oluşur. Bir saniyelik bir video. 24 karedir temelde. 24 tane aslında resim, fotoğraf demektir. Dolayısıyla sanat üretemiyorsunuz. Sesinizi dünyaya duyuramıyorsunuz. Sürekli dış güçleri suçluyorsunuz. Sürekli dizi platformlarını suçluyorsunuz. Ama sizin üretmiş olduğunuz hiçbir şey yok. Fatih Sultan Mehmet gibi gurur duyduğumuz, her açıdan gurur duyduğumuz ecdadımızı bile geliyoruz, yabancı bir dizi platformunun yapmış olduğu diziden öğreniyoruz. Daha Fatih önemli. Sultan Mehmet'le alakalı bile çıkarttığımız, Yavuz'la ilgili çıkarttığımız ortada hiçbir şey yok.
1: Kendimizin yaptığı bir şey yok.
2: Hiçbir şey. Onu bile yabancılardan öğreniyoruz. Cesur Yürek filmine bakıyorsunuz, İskoçluların İngilizlere karşı direnişini anlatan 20 küsür tane film var. Efendim bunların bilmem kaç tanesi Oscar'lı. Sizin tarihiniz şanla şerefle dolu bir millet ama ortaya koymuş olduğunuz doğru düzgün hiçbir ürün yok. Yıllar önce yine yabancıların imzası bulunan Çağrı filmini yapmışız.
1: Bir tane.
2: Bir tanecik. Onu da yapan Müslüman da değil. İçinde Müslüman oyuncular da yok bazılarının. Bununla gurur duymaya çalışarak kendimizi tatmin ediyoruz. Yani atalarımızın yediği yemek ile torunların karnı doymaz. Biz bir şeyler yapmalıyız ama sanata, resme, heykele karşı geliştirmiş olduğunuz bu yaklaşımla ne üretebilirsiniz ki? Dünyaya ne anlatabilirsiniz?
1: Hep böyle korku üzerinden yüründü. Hep korkutarak yüründü. İşte hep tartışık. Siz de zaten videolarınızda anlatıyorsunuz. İşte kabir azabı bile anlatıldı. Vay efendim şöyle gidersen kabirde o gelir, bu gelir, şöyle olur, böyle olur falan filan diye. Aslında böyle değil değil mi? Yani sevgiyle ilerlenmesi değil, gereken.
2: Ya insanlarda dini OKB'ler başladı. Yani insanlar abdest alıyorlar. Acaba alabildim mi? Acaba kabul oldu mu? Yok efendim işte yüzüğümün altına su değdi mi? Gibi.
1: Parmağım ya da böyle durdu mu?
2: Durdu mu? Namaza secdede duruyorsunuz. Elimi şöyle yaptım. Sol bileğimi acaba biraz sarkıttım mı, sarkıtmadım mı? Dediğiniz gibi namazda işte secde sırasında baş parmağım kıbleye döndü mü, dönmedi mi gibi. O kadar detaycı bir anlatı var ki insanlar detaylara kayboldukları için
1: namaza
2: ibadetin kesinlikle de ruhunu yakalayamıyoruz. Ve sürekli bir robotik bir eylem gibi bunu yaptım kabul mü kabul değil mi? Bütün aslında ibadetlerimiz dahi yürekle olması gereken, akıllı olması gereken bütün ibadetlerin hepsi adeta birer robotik eyleme bağlayarak bir alışkanlık halini kazanıyor.
1: Oysa ki orada insanın sevdiğiyle buluşması gerçekleşecekken
2: kesinlikle.
1: Değil mi?
2: Bedeni öne koyuyoruz, böylelikle ruhu öldürüyoruz. İkisi de önemli mi? Elbette ki önemli. Onun da tabii ki bir şekli şemali var ama detaylarda boğulmak çoğu zaman insanların o manevi ruhunu ve atmosferini kaçıran bir unsur. Bu yüzden zaten ibadetlerimizden tad almıyoruz, lezzet almıyoruz. Şevk olmuyor, motive olamıyoruz. O yüzden hani ibadetler
1: mesela namazda duayı yanlış okumak falan çok problem midir? Sorun mudur? Yani hani elham okunur, Fatiha okunur, arkasından zamm-ı sure okunur, rükûya gidilir, secdeye gidilir, orada söylenen sözler vardır. Yani bunlar çok önemli midir? Yani ya da hareketler çok önemli midir hocam? Bunlara takılmak çok önemli mi? Ne diyorsun?
2: Tabii namaz çok eskiden beri insanlığın yapmış olduğu bir ibadet. İbrahim Aleyhisselam'ın da mesela namazından bahseder Kur'an. Dolayısıyla namazda asıl olan şey gerçekten de Allah'ın huzurunda olma bilinci. Mesela nedir farzı? İşte kıraattir mesela, okumaktır. Kıyam vardır, ayaktasınızdır. Orada insanlar kendi dilleriyle, anlamış oldukları dille de namazlarını kılabilirler.
1: Türkçe'de kılabilir.
2: Elbette ki,
1: yani.
2: Elbette ki. Sadece Arapça olması farz değil. Arapça Allah'ın dili değil. Hı-hı. Allah'ın tek anlamış olduğu dil de o değil. Hı-hı. Gerçekten de biz mezhep imamlarına bile baksak, mesela Türkiye'de bugün çoğunluk Hanefi'dir değil mi? Biraz Şafii vardır. Hı-hı. Az bir kısım Alevi'dir. Hı-hı. Ama ağırlıklı olarak Hanefi'dir.
1: Yani buradan özür dilerim, sözünü bana kesiyorum hocam. Ne bileyim, Sübhane Rabbiyel Azim'in Türkçesini söylemek mi bu, evet, yoksa?
2: Tam işte onu söyleyecektim. Ebu Hanife'nin de bununla ilgili bir fetvası var. Hı. Eğer bir kişi diyor mesela özellikle Arapça söylemekte zorlanıyorsa, dili, hı, dönmüyorsa da bir kişinin, hı hı, veya belli bir yaştan sonra diyelim ki namaza başlayacak ama alışkın değil, kendi ana diliyle de namaz kılabilir diyor. Yani bunlar bizim sadece bu yüzyılda söylemiş olduğumuz şeyler değil. Hı hı. Bin yıl önce de aynı tartışmalar yaşanmış ve bin yıl önce de bu konuda uzlaşmış insanlar. Fatiha okurken de insanlar anladığı dilde bu ibadetini yapabilirler. Yani elhamdülillahi rabbil alemin dediğinizde övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'adır, hı hı, da diyebilirsiniz. Hı hı.
1: Türkçe'de olabilir yani.
2: Elbette ki.
1: Peki bir İhtinaz şey soracağım.
2: Sıratel müstakim dersiniz. Bunu anlamıyorsunuzdur. Bunu anladığınız zaman işte bizi dost doğru yola yönelt dersiniz Allah'a karşı.
1: Peki burada böyle de bir de şey var. Yani sorgu sualde Arapça olacak denildi. Öyle bir şey var mı?
2: İşte bunun zeminini oluşturmak için onu uyduruyorlar zaten.
1: Hmm.
2: Yani.
1: Öyle bir şey yok mu aslında?
2: Tabii ki. Bir kere kabirde sorgudan hiç bahsedilmez. Hmm. Sorgunun yeri kabir değildir. Sorgunun yeri mahşerdir. Hmm. Yani toplandığınız zaman Allah hesabını sorar. Hı hı. Bir de çok komik, orada öyle talkım denilen bir şey var. İmam kopya veriyor. Melek geldi diyelim, işte diyor ki men rabbuke, Rabbin kim falan. Hı. İmam böyle dürtüyor, hı hı, ölü olan kişiyi. Allah de, Allah de falan. Böyle. İşte Rabbi Allahü falan. İşte, Rabbim Allah. İşte, peygamberin kim? Hı. İşte peygamberim şu. Şimdi bunlar da yetmiyor. Hı. Mezhebin ne? Şimdi, bu da çok önemli. Şimdi o sorular gitgide artıyor. Demek ki güncelleme geliyor. Yani hani böyle 7.0 falan güncellemesi geliyor. Şimdi mezhebin ne ama? Şimdi itikatta mezhebin ne? Amelde mezhebin ne? Falan. Oradan yine imam kopya veriyor falan. Sanki normal bir yazılı sınavındasınız gibi. Lisede sınav oluyorsunuz gibi. Yani gerçekten çok komik şeyler. Oysa ki buna gerekiyor ki zaten Allah bunları bilmiyor mu? Ve mahşerin yeri, sorgunun yeri zaten adı üzerinde mahşerde olacak. O haşırda toplanmadan sonra bir sorgu sual olacak. Dolayısıyla münker ve nekir meleklerinin de yine aslında Kur'an'da bir referansı yok. Hı. Bunlar kendilerince, ya insanlar biraz saldılar. Ya biz bu insanlara bir çeki düzen verelim. Yani bunları bir korkutalım. Neyle korkutalım? Kabirle mesela korkutalım.
1: Biz kabire indiğimiz zaman o söylenen şeyler olmayacak mı yani?
2: Elbette. Zaten bedenimiz bir kere, Okan Bey, şu var. Hı. Bir kere.
1: Çünkü dursuyor insanlar ya. Yani
2: biliyorum,
1: yılan
2: çok
1: diyor,
2: çiyan
1: diyor,
2: tabii, tabii, örümcek diyor, örümcek şey diyor. Ya bir kere ruh bedenden ayrıldıktan sonra, hı, bedenimiz zaten bir cesede dönüyor değil, hı, mi?
1: Hiçbir şey hissetmiyoruz.
2: Elbette ki hissetmiyoruz. Hı. Yani siz istediğiniz kadar o cesede cimcik atın, efendim, hı, bilmem kulak çubuğu
1: gıdıklayın falan.
2: Gıdıklayın, yok, kulak çubuğu sokun, hı, kulağından falan. Yani onu zaten hissetmeyecek. Dolayısıyla bedene yönelik olan bir azaptan hiç bahsetmez Kur'an-ı Kerim. Şu olabilir tabii ki, hı, ruhumuz, hı, ya bak artık geçti bitti, hani, hı, bir daha artık dönüşü yok, hı, hı, artık o sayfa kapandı, dolayısıyla benim bunları telafi etmeye herhangi bir şekilde bir imkanım olmayacak diye manevi açıdan elbette ki bir farkındalık, hı, olduğu için, hı hı, ruhun bu düşünceye girmiş olması çok muhtemel, hı hı, ama bedene yönelik olarak herhangi bir azap durumundan, hı, bahsedemeyiz.
1: Bahsetmiyor.
2: Çünkü dediğim gibi zaten bedenin acı çekmesi gibi bir durumda burada söz konusu değil. Hı hı. Şöyle düşünün. Bedeni bulunamayan insanlar var. Onlar yırttılar mı o zaman bu azaptan?
1: Hmm.
2: Kaybolmuş mesela. Cesedi kaybolmuş. Ortada yok. O zaman yırttı. Veya bin yıl önce öldü diyelim kişi.
1: Evet.
2: Şimdi öbürü de kıyamete 5 dakika kala, hı, gitti öbür tarafa. Yani öldü, 5 dakika sonra kıyamet koptu. Öbürü de milattan önce öldü. Şimdi milattan önceki adam demez mi ya benim suçum ne? Yani tek suçum erken doğmak mıydı? Ben 1200 yıldır veya işte ben efendim 5000 yıldır bunu çekiyorum. Oh, adam kıyamete 5 dakika kala gitti. 3 dakika bile azap, hadi anca kefenlediler falan derken kıyamet koptu. Şimdi öbür türlü adamın o zaman 3 dakika bunu çekenle 5000 yıldır bu acıya mazhar olanın
1: hocam bir de şöyle bir şey var ya, saat başına 2 dakika var, tamam, evet, hızlı soru sormam lazım
2: lütfen
1: ya şey, şimdi bize baksanız İslam dinine, hani hep böyle dediler ya, Müslüman değilse, kelime-i şehadet getirmediyse cehennemlik, Bu çok tartışılan sorulardan bir tanesi. İnsanlar diyor kardeşim dünyaya bir sürü hizmet yapmış. Bilime adamış kendini. Şimdi bu insan İslamiyet'i seçmedi, Müslüman olmadı diye yeri cehennem mi yani? Bir de bu tartışma var.
2: Orada birçok parametre var. Kendisine bir uyarıcı gelip gelmediği bir mesela kriterdir. Gelen uyarıcıların dini ne kadar doğru anlattığı da bir kriterdir. Yani Amerika'da yaşayıp da mesela bundan 100 sene önce olduğunu düşünelim veya kabileler arasını düşünelim mesela. Yani orada IŞİD zihniyetli bir insanın anlatmış olduğu dinin etki etmesi çok da beklenemez. Hı hı. Bilgiye ulaşmanın zor olduğu dönemler için bahsediyorum özellikle. Hı hı. Ama hep temelde şunu söylemeye çalışırım. Yani insanları cehenneme de cennete sokmak biz kulların hakkı değil. Hı hı. Bence bizi de aşan bir durum. Hı hı. Din gününün sahibi Allah'tır. Hı hı. Allah orada en doğru kararı verecektir. Hı hı. Dolayısıyla insanların ahiretleri veya akıbetleri hakkında bizim konuşmamız çok da doğru değil. Ama hı hı. Şunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Kim diyor? Zerre miktarda bir hayır yaparsa mutlaka bunun karşılığını alacaktır. Kim zerre miktarı bir kötülük yaparsa onun karşılığını da alacaktır. Dolayısıyla inanıp inanmamasını, neye ne kadar inandığını, hı hı. bunların hepsini bir tarafa bırakarak yapılan her bir iyiliğin mutlaka ahirette insanın karşına çıkacağını biliyoruz. Ama bu nasıl çıkacak? Yani Rabbim orada neler gösterecek? Bunu da bence hep beraber ancak orada göreceğiz.
1: Minik bir ara, saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Sonra tekrar buradayız. Konuğumuz sevgili Fatih Ergenekon. Değerli dinleyiciler, sorular var. Onları da soracağım. Hızlı devam edeceğiz. Jingle, hemen dönüyoruz.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, devam ediyoruz. 0505 171 66 56. Hocam şimdi hızlı hızlı sorular geliyor. Ben hızlı hızlı cevap vereceğim. Kısa kısa net cevaplar, sorular, sizden de net cevap. Önce şu, hemen dibimizde Aşure'yi geride bıraktık. Onunla ilgili bir sorayım. Aşure ile ilgili bir paylaşım oldu sosyal medyada. Neydi o? Yani afiyet olsun diyerek sizin bitirdiğiniz bir paylaşım var. Nedir işin gerçeği, arka planı?
2: Acı bir gün, Kerbela denilen İslam tarihinde hiç unutulmayacak o kara günün yaşanmış olduğu bir gün. Hı hı. Zalim Halife Yezid'in zalimce peygamberimizin torunu olan Hazreti Hüseyin'i katlinin aslında bir günü. Hı hı. Daha sonrasında da bugünle ilgili olarak bir aşure geleneği başlatılmış. Hı hı. Bunu yaparken de birçok peygamberin önemli olan günü kılıf haline getirilmiş. Nuh'un gemisi o gün karaya oturdu. Hı hı. Yusuf o gün kuyudan çıktı. Hı hı. Eyüp o gün şifa buldu. Hı hı. Musa'nın Firavun'u o gün boğdu diye bazı hikayeler uydurmuşlar. Bu uydurmuş oldukları hikayelerle aslında bugünün önemini unutturarak kapatmaya çalışmışlar. Hı hı. Bir de tatlı geleneği başlatılmış. Hı hı. Aslında acı olan, matem olması gereken ve dersler çıkartmamız gereken bir gün adeta bir tatlı şölenine dönüştürülerek aslından koparılmış. Genel itibariyle tepki buna dairdi.
1: Evet. Şimdi hocam, şu arkadaşlardan bir tanesini bu arada çekebilir miyiz? Şu yumurcaklardan bir tanesini. Onun içinde sorular var. O bu soruların dışında. Yani başka sorular. Pekala, ben bir taraftan da şeylere bakayım. Mesajlara bakayım. Kolay gelsin. Bursa'dan Saadet, Fatih Ergenekon'u severek takip ediyorum. Acaba Yaşar Nuri Öztürk'ün öğrencisi mi, çok merak ediyorum. Çünkü bir ara ona soruldu, senden sonra bu işi cesaretle yapacak birileri var mı diye. O da tabii ki var dedi ama isim veremem dedi. Benimle uğraştıkları gibi onlarla da uğraşmasınlar dedi. Demiş sevgili dinleyicimiz Saadet Hanım. Böyle bir şey var mı hocam?
2: Yani...
1: Sizi mi kastetti yani?
2: Zannetmiyorum o dönemler için. Mutlaka birileri çıkar, bazı şeyleri söyleyecek. Hı. Allah'ın her zaman bir planı vardır.
1: Harika. Soru ne diyor hocam bu arada?
2: Ben soruyu okuyorum, çıkan soruda.
1: Bizim kura toplarımız vardı, orada çıkan
2: evet,
1: soru.
2: Çektiğim soruda şöyle soruyor. Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin nedir diye sorsak ne cevap verir demiş.
1: Evet, birine gitsek, seni tanıyan arkadaşına sorsak Fatih Hoca'nın en çekilmez özelliği nedir diye, ne der?
2: Çok konuşuyor. Hatta aramızda şöyle espriler olur bazen. Konuşmaya daldığımız zaman şöyle derim. Şöyle derler bana. İnsanlar sen konuşasın diye seni çağırıyorlar, davet ediyorlar, masraflarını karşılıyorlar. Biz neredeyse sus diye para vereceğiz. Böyle bazen bir 200'lük 300'lük falan çıkartıp al hadi bir saat sus falan. Al şu 200 de bir saat sus falan diye espriler dönüyorumuzda.
1: Çok iyi ya. Şöyle bir bakalım. Bir saniye gelen mesajlara şöyle bir saniye bir saniye.
2: Bu arada biz mesela İmam Hatip'teyken Yaşar Hoca'yı tövbeye falan davet ederdik, onu da ifade edeyim.
1: Nasıl yani?
2: Yani hadisleri inkar ediyor, bütün müktesebatı çöpe atıyor diye. Yani bizim gözümüzde Yaşar Nuri Hoca bir zındık gibiydi. İlahiyatta da öyle. Hatta dalga geçerdik böyle güler, ha ha ha ha 500 tane hadis mi kabul ediyormuş sadece falan.
1: Sen de dahil miydin onlara?
2: Tabii ki öyle.
1: Sonra nasıl değişti
2: vallahi
1: hocam?
2: Vallahi Yaşar Hoca çok iyi düşünüyor. 500 hadisi kabul ediyorsa vallahi bravo yani.
1: Hani bir şey soracağım. Biz... Sen nasıl değiştin hocam? Ya değiştin derken ya. Bozuldun mu, düzeldin mi, o da önemli
2: ya,
1: bir konu.
2: Ya şöyle diyeyim, hani her böyle...
1: Çünkü sana şey diyen çoktur. Ya bu da var ya, iyiydi, çok iyi okuyordu çocukla. Bu sonradan bozuldu ya falan.
2: İlahiyat adamı yoldan çıkartıyor falan. Boşuna okumayın demiyoruz. Bak okudu zındık oldu falan diye böyle genel eleştiriler oluyor. Biz samimi söylüyorum. Mesela İmam Hatip'teyken ya da ilahiyattayken çoğunlukla. Ya bir insana mesela Yaşar Nuri dediğiniz zaman o insana sövüyorla eşdeğerdi. Yani Yaşar Nuri demek... neredeyse Ebu Cehil demiyorum da hani Yaşar Nuri diyorum Allah tarzında Allah. Bir tabii öyle bir jargon vardı. Allah rahmet eylesin hocaya. Tabii gençsiniz, ateşlisiniz. Değişmekten, okumaktan ziyade bir şeyleri savunma mekanizmasına da sahipsiniz. Ergensiniz, çatışmacısınız, kavgacısınız. Hani her yer isyanla dolu falan. O kanın deli aktığı yıllar diyelim. Aklı selim olamıyorsunuz çok fazla ama insan tabii okudukça, anladıkça, insanlarla tanıştıkça, sohbet ettikçe farklı perspektife sahip insanlarla bir arada oldukça kendinizi de büyütüyorsunuz. O yüzden okumak önemli. Konuşmak, insanlarla sohbet etmek, diyalog kurmak bunlar çok önemli.
1: Ve sorgulamak herhalde.
2: Sorgulamak elbette ki. Yani düşünebiliyor musunuz, bir dinin ilk emri oku zaten.
1: Bir şey soracağım hocam. Sana öğretilenler içerisinde en çok sinir olduğun hangisi oldu? Yani yanlış öğretilerden bir tanesi ne olabilir mesela?
2: Mesela kabir azabı gerçekten beni çok etkilemişti. Kabir azabının olmadığı ile ilgili mesela bir kanaat geliştirmek, bu çok beni etkilemişti. Yine namazlardaki birçok böyle o ağır yükler hep böyle zihnimi gerçekten meşgul ediyordu.
1: Sen de kılıyordun 5 vakit.
2: Tabii tabii. Konsantre olamıyordum. Aslında zaten şu an anlattığımız şeylerin birçoğu benim de kendi deneyimlemiş olduğum şeyler. Yani biz de annemizin karnından bu bilgilerle doğmadık. Biz de bir geleneğin içerisinde büyüdük. Geleneksel bir eğitim de aldık. Dolayısıyla benzer duyguları ben de yaşadığım için belki de videolarla ilgili olarak bu kadar tutmasının sebebi de o. Ben inanın hiçbir şey yazmıyorum. Bir proje yapmadım. Aklıma geliyor.
1: Geliyor. Onu
2: çekiyorum, veriyorum. Hiçbir plan yok. Yani hiçbir içerik yapayım, bir proje yapayım olmadı. Böyle de başladı zaten.
1: Ama maşallah, Allah nazarından saklasın.
2: İnsanlar belki kendilerinden biri olarak gördü.
1: Orada tabii onların... şey de önemli. Anlatım şekli, ekranın güzelliği. Bunlar da şimdi çok önemli. Ne bileyim, ses tonu, sevgili Fatih Hoca'nın ses tonu da güzel. Öyle değil mi Öznur?
2: Çok sağ olun.
1: Vallahi güzel bir ton var. Radyoculuk olur yani, söyleyeyim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Konuşabilir mi yönetimle? Sputnik yönetimiydi.
2: Çok sağ olun.
1: Ya hocam, bu arada kaza namazı yani ben görüyorum mesela. Ben 5 yıllık kaza namazını her gün öğle namazından sonra 4 rekatta farzını kılıyorum. İkindiden sonra kılıyorum diye. Bir bu, ikincisi gerçekten 5 vakit midir? Şart mıdır o?
2: Evet, kaza namazı diye bir namaz biçimi yok. Namazlar ikiye ayrılır. Bir farz olanlar vardır, bir de nafile olan namazlar vardır. Farzlar Allah'ın bizden istemiş olduğu farzlar. Onun dışında efendim işte şükür namazı, kaza namazı, istek namazı, istihare namazı, falanca şu namaz, bu namaz diye bir namaz isimlendirilmesi ya da çeşitlendirilmesi yok. Biz aslında farzsa sadece farz diye niyet etmeliyiz. Diğerlerine de nafile diye niyet ederiz. Zaten peygamberimiz de böyle yapmış. Yani herhangi bir kaza namazı gibi bir biçim yok. Ama insanlar tabii ki hani hiç yapmamaktansa, yani geçmişin bir pişmanlığı olsun, hani bir şeyin tövbesi de onun kendi cinsinden olur misali. Tıpkı şükür gibi. En azından yapamadığımız şeyi namaz olarak yapalım diye biraz da kendimizi rahatlatalım. En azından eksiye düşmeyelim. Artı beklemiyorum ama eksi de olmasın. Sıfırda kalsın.
1: Öyle bir şey olacak mı? Yani o niye kılmadın şeyi olacak mı? Yani niye yapmadın durumu olacak mı yani?
2: Bilemiyoruz tabi ama ben namazın 5 vakit olduğu kanaatindeyim. Ama Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda ismi geçen 3 vakit namaz var. Doğrudan adı geçen 3 vakit namaz var.
1: Hangidir onlar?
2: Sabah öğle ve akşam namazları. Hı hı. Üç vakit olduğu yaygın insanlarda. Burada bir şey demiyorum. Yani bu da insanların kendi çıkarımları, kendi düşünceleri. Buna da saygı duyuyorum ama ben beş vakit olduğu kanaatindeyim.
1: Hocam bir de şey geliyor. Tövbe dedin ya. Tövbe alma diye bir şey var. Bazı arkadaşlar yapıyorlar onu. Ben gördüm bunu. Ortada bir arkadaş duruyor. El almış bir arkadaş. Çaputlar böyle o toplu ortamda toplanan arkadaşlara doğru uzanan çaputlar var. Herkes o çaputları tutuyor. Buradan merkezden tövbe gönderiliyor. Hatta bir ara o tövbeler geri alındı, edildi falan filan bunun haberle. Böyle bir şey var mı? Tövbe alma. Ya da şeye kızıyor bu insanlar Hristiyanlıktaki günah çıkarma meselesine. Bravo. Ben ona çok benzetiyorum. Bravo. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir
2: tam
1: şey?
2: Tam ağzından aldınız. Tövbe alınan değil, edilen bir şeydir. Ve tövbe yalnızca Allah'a edilir. Dolayısıyla böyle insanlara tövbe verdim, şu kişi mübarek, Allah'a nazlanacak. İşte naz makamıdır neymiş efendim? İşte Rabbim şu kulumu da cennete almazsan bak ben de girmiyorum he. Allah da tamam o zaman, yani eğer sen girmezsen senin hatrını onu da affettim gibi böyle bir anlayış var. Oysa ki Allah kimsenin hatrını kimseyi kabul etmez. Tevbesini de kabul etmez. Tövbe yalnızca Allah'a edilir. Kur'an'a göre tabii ki bir insan hakkında dua edebilir. Yani benim size bir güzel dilekler olmuştur. Olur. Tabii ki siz yüce gönüllü bir insansınızdır. Dersiniz ki ya Rabbim şu Fatih kulunu da affet. Güzel bir şey olur. Bir inanan bir insana, inanan bir insana, hatta inanmayan bir insana duası da çok kıymetli, çok güzel bir şey. Ama bu hani ben veriyorum o tövbeleri, bana gelin. Yani burada tövbe makamı ve yetkili olan kişi benim gibi bir anlayış, tam da bahsettiğiniz gibi tam kilise anlayışı. Dolayısıyla tövbe alınmaz
1: ve istenir.
2: Allah'a yalnızca edilir.
1: Edilir. Hocama şunu sormak istiyorum. İmkan verirse ülkemiz için ilk cuma hutbesinin konusu ne olurdu? Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun hocam?
2: Okumak ve eleştirel düşünce.
1: Okumak ve eleştirel düşünce. Pekala. Kadere iman. İman esaslarındandır değil mi? Geçen gün bir ilahiyatçı değil dedi. Bora Ayan göndermiş Çanakkale'den, selamlar demiş. Ne diyorsunuz hocam?
2: O ilahiyatçı ben olabilirim. Değil diyen şöyle. Kur'an-ı Kerim'de imanın esasları sayılır. Allah'a inanç var. Kitaplara inanç var. Peygamberlere, meleklere olan inanç var. Ahirete inanç var. Ama kadere iman dediğimiz şey daha çok siyasi dönemlerde çıkmış. Bakın biz Allah'ın halifesiyiz ve kalıcıyız. Dolayısıyla yaptığımız olan her şeye kabul etmeniz gerekiyor çünkü bu da kaderdir diye bir anlayış çıktı. Özellikle Emeviler döneminde. Az önce Kerbela'yı sormuştunuz. Orada Yezid'in demiş olduğu şey şuydu. Hüseyin'in başının kesilmesi de Hüseyin'in kaderiydi canım. Allah dilemeseydi bu iş olmazdı diyerek kadere yıktılar kendi hatalarını. Kader zaten var olan bir şeydir Okan Bey. Allah her şeyi bir kader üzerine bir ölçüyle yaratmıştır. Dolayısıyla kader inancın bir konusu değildir. Zaten vardır. Temelde kader vardır. Bir ölçü vardır. Bir planlama vardır. Denge vardır. Ama kadercilik bizden değildir. Allah Firavun'u Firavun olsun diye yaratmamıştır. Musa'yı da Musa olsun diye yaratmamıştır. Firavun, Firavun olmayı kendisi tercih etmiştir.
1: Hocam arkadaşlardan bir tane daha çekelim mi kürede? Onları... soru hazırladık o kadar. Bir taraftan onlara da bakalım. Hem buradan geliyor soru hem bu taraftan geliyor değerli dinleyiciler. Toplumumuza Fatih Bey gibi ilahiyatçılar lazım demiş dinleyicimiz. Koray Bey göndermiş. Selamlar sevgiler. Ne diyor hocam?
2: Tam da benlik bir soru olmuş.
1: Hangisi? Allah aşkına ne diyor?
2: Azrail geldi. Aha, ve Azrail... hazırlan dedi. Onu ikna etmek için neler söylerdin? Herhalde şöyle derdim. Çok şükür nerede kaldın?
1: Hadi gidelim. Böyle bir şey olacak mı? Yani Azrail mi geliyor gerçekten?
2: Aslında Kur'an'da bir tane ölüm meleği yok. Ölüm melekleri var, onu da söyleyelim. Yani tek bir ölüm meleğinden bahsedilmez. Ölüm meleklerinden bahsedilir. Ve yaşamış olduğunuz hayata göre de o ölüm meleklerinin size davranış şekli farklıdır.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Yani. Kötü bir insansanız hakaret mi ediyor, bağırıyor, çağırıyor
2: biraz
1: mu?
2: Biraz gerginlik olabilir. Biraz gerginlik çıkabilir.
1: Canınızı sıkabilirler.
2: Ama, iyi ve doğru bir hayat yaşadıysanız da yani gayet huzurlu bir şekilde gidersiniz. Zaten ölüm var. Ölüm hayatın en aslında hakiki... hakikati diyebiliriz. Ya buna göre yaşamak lazım. Unutuyoruz bazen. El insan yurafı bin nisyan demişler. İnsan unutmak da bilinir. Unutmak da maruftur. Unutuyoruz bazen ama tabii gerçek olarak karşımıza duruyor. Hazırlıklı olmak lazım.
1: Hocam ne bileyim, bahane falan uydurmaz mısın? Ya abi şöyle bir işimiz gücümüz var, ne bileyim birkaç saat sonra gelsen falan diye böyle bir şey söylemezsin.
2: Ya biraz daha tövbe etmek için zaman isteyebilirdik yani. Tövbeyi arttırmak için.
1: Patili çocuklarımızın ölüm sonrasıyla ilgili bir bilgi var mı hocam? Selamlar sevgiler demiş dinleyicimiz. Güzin Gökmen göndermiş. Yani hayvanlarla ilgili olarak patili çocuklarımız.
2: Ahirette onlarla ilgili tam bir, çok böyle detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde atıf var ama bizim genellikle geleneğimizde hani hep şey vardır. Hı. Yapmış olduğunuz iyiliklerle ilgili mutlaka bir şahitlik yapılacaktır diye, hı, bir inanç var. Ben severim, bakarım, beslerim de, onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani bahçemde 3-4 tane köpeğim ve birkaç tane de kediye bakıyorum. Hı hı. Hayvan sevgisini önemli buluyorum. Hı hı. Hayvanlara karşı merhameti olmayan insanlara da merhameti olmayacağı kanaatindeyim. Hı hı. En temelde böyle başlar. Ama ahirette belki de bilemiyorum, onlar için yapmış olduğumuz iyilikler, onların belki dile gelmesi veya şahitlik olarak bize dönüyor olması da muhtemel bir olay. Hı hı. Çünkü onlara da yapmış olduğumuz her şey sadakadır. Sadakalarda insanları korur, belalardan korur, hı hı, ömrü uzatır diyebiliriz. Dolayısıyla hiçbir hayvana, hiçbir canlıya duyarsız kalmamak lazım. Okan Bey, bir Müslümanın etrafındaki hiçbir haksızlığa, zulme, yardıma muhtaç olan varsa buna duyarsız kalıp kafasını başını çevirip geçemez, geçmemelidir yani. Hı hı. Ya susayan bir hayvan varsa dili dışarıda, o insanı su vermek için Müslüman olmanıza gerek yok ki, insan olmanız yeterli olan
1: İnsanlığın
2: bir şey.
1: İnsanlığın gereği bu.
2: Elbette ki öyle. Dolayısıyla çevresine karşı, doğaya karşı, insana karşı duyarlı bir birey olabilmeli. Hı hı. Zaten ibadetler veya din de bizi bu seviyeye ulaştırmak için, hı hı, vardır. Hı hı. Allah'a karşı, hı hı, doğaya karşı, yani evrene karşı, canlılara karşı. Bu anlamıyla da hatta hep şey derim yani, elinizdeki çöpü yere atamazsınız. Hı hı. Doğa Allah'ın birer ayeti. Doğaya vereceğiniz her zarar Allah'ın doğrudan ayetine, hı hı, zarar anlamına gelir. Hı hı. Bu anlamı taşır. O yüzden
1: evet,
2: hayvanlar, insanlar, doğa, bunlara karşı duyarlı olmak lazım.
1: 37. ayette demiş dinleyicimiz, peygamber üvey oğlu Zeyd'in karısını hanım yapmış kendine, de bu doğru mu yalan mı diye sormuş.
2: Evet, çok detaylı bir olay. Buna ne kadar girebiliriz burada bilemiyorum ama birkaç cümle söyleyelim. Hı. Zeyd aslında

0: Zeynep validemiz diyelim. Zeyd'le bir evlilik yaşadılar ama uyuşmadı. Çünkü Zeynep bir gömlek daha Zeyd'den daha önde olan bir kadındı. Çünkü daha farklı bir aileden geliyor. Zeyd eski bir köle. Ne kadar İslam insanları eşitlemiş olsa da geçmişten gelen bir kölelik anlayışınız olduğu için insanlar sizi tanıyorlar, biliyorlar. Belirli damarları yıkmak zordur. Belli alışkanlıkları yıkmak zordur. Dolayısıyla orada yürümeyen bir evlilikleri vardı. Hatta aslında peygamberimizin niyeti onların devam etmesi yönündeydi ama devam edemedi. Yani Zeyd peygamberimizin bir evlatlığı ya da bir oğlu değil. Onun azatlı bir kölesiydi. O yıllarda kabile içerisindeki evlilikler de çok yaygındı, onu da söyleyelim. Mesela peygamberimizin ilk hanımı Hazreti Hatice annemiz, değil mi? Çok biliriz.
1: Evet.
0: Ondan çok uzun yıllar peygamberimizin 25 yıl kadar mesela evliliği oldu. Ve hep tek eşliydi bu evlilik. Yani peygamberimiz onun vefatında da çok üzülmüştü. Hazreti Hatice peygamberimizle evlenmeden önce iki evlilik bitiriyor. Hatta zannediyorum ilk kocası, yanlış hatırlamıyorsam, vefat ediyor. İkinci eşi de ayrılıyorlar, boşanıyorlar. Yani o dönemlerde evlilikler çok geçişli. İnsanlar çok rahat boşanıp evlenebiliyorlar. Şimdi bizdeki böyle ne boşanmış mı falan, eyvah matem havası işte.
1: Bu kadar çok kaldı, dertlenilmiyordu yani.
0: Dertlenilmiyor, evlilikler de çok büyütülmüyor. Böyle çok büyük böyle seremoniler, işte böyle davetler yok. Hayatın doğal akışta, akış sürecinden birisi olarak kabul ediliyor. Yapamadılar, evlenemediler ve peygamberimize daha sonra boşandığı için Zeynep'te bir evlilik yaşadı. Yani bu çok böyle aman aman abartılacak veya önemsizlik bir konu olarak görmüyorum.
1: Güzel bir yayın oluyor. Tebliğ konusunu hocamız açıklayabilir mi? Teşekkür ederim demiş Deniz Akay, Bursa. Kısacık böyle mini minnacık hocam. Bir cümle.
0: Tebliğ Allah'ın mesajlarını, vahyini, Kur'an'ı iletmek anlamına geliyor. Ama ben şunu söylüyorum. Bu dönemde bilgi çağında yaşıyoruz. İnsanları bir şeyleri söyleyerek değil, yaşayarak tebliğ etmek lazım. Bence dirilere daha çok ihtiyacımız var. Yani hani güzel bir ifade var ya. Biz Kur'an'ı ölülere, hadisleri dirilere okuyoruz. Oysa ki dirilere bir şey artık söylemek, okumak değil. İnsanlar bilgi çağında her şeye ulaşabiliyorlar. Bence gösterebilmek lazım yaşantı.
1: Bir de çok hassas davranıyoruz. Ne bileyim, kanaviçeye sarıp duvara asıyoruz. Dikkat ediyoruz. Ne bileyim, hani abdestsiz dokunmuyoruz, etmiyoruz falan. Böyle şeyler hep söylendi ya. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler mi hocam? Ne
0: ya,
1: diyorsun?
0: Kur'an'a olan saygı onun kapağına ya da sayfasına olandan daha çok onun anlamına olan saygıdır. Onu anlamakla ilgilidir. Hiçbir şey anlamayıp Kur'an'ı sadece bir ölüler kitabına dönüştürdüysek, işte birisi öldü, arkasından Yasin okuyalım. Efendim mülakata gireceğim, Fetih suresi okuyayım. İşte göğsüm daralmış.
1: Faydası olmuyor mu? Hocam yapma, bak gözünü seveyim. O kadar insan gidiyor üniversite sınavında, dışarıda dua ediyoruz. Onlar boşa mı gidiyor yani?
0: Onun olsaydı işte dualara veya secdeye kalmış olsaydı herhalde milli takımımızda bir şeyler yapardı diye düşünüyorum. Yani o kadar demek ki işin bir fiili dua kısmı var.
1: Mezara gidiyoruz, mezarda da okuyoruz, onun da mı bir şeyi yok?
0: Öyleye değil, diriye faydası vardır aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'in arkasından okuduğumuz öleye değil, okuyan diriye bir faydası olmalı. Yani okuyanın ibret alması gereken bir şey. Ya bak işte kaybettik, onu da kaybettik, şöyleydi böyleydi. Belki yani şöyle düşünceler olabilir. Şu an tamamen farazi konuşuyorum. Çok yakışıklıydı ama gitti. Çok kudretliydi ama gitti. Bir dönemin asan kesen, gürleyen ya da işte Elvis Presley'i ya da işte efendim bilmem Michael Jackson'ı bile girdiyse diye, oradan aslında maksat kendimize bir ibret alabilmek. Yoksa işte okudum, o sesin yaymış olduğu frekans buradan melekler tarafından o kişinin ruhuna taşındı da böyle mistik bir hava veya edayla değil elbette. Öyle olsa belli bir ekonomik gücün üzerinde olurum. Tutarım arkamdan, veririm parasını baştan 10 yıllık. Tutarım hafızları, her gün arkamdan hatim okuturum. Oh ne ala. Efendim ben mahşere kadar da okuttum hatimi diyelim. Yani koç gibi bir ailem olsun diyelim. Yani maddi bir sıkıntı çekmedim. Öğlene kadar ben gittim milyonlarca hatimle. Öbür garibanın kimsesi yok. Adamcağızı gömmüşler mezarla. Adam dirilecek. Yani orada da mı sınıf ayrımı olacak yani?
1: Ya bir de var ya Özgür, hani sevgili Fatih Ergenekon gibi bir ilahiyatçıyı yakalayınca da o kadar çok soru çıkıyor ki çatır çatır çatır çatır kullandığın her kelimeden soru geliyor. Hemen hızlıca, vakit daralıyor çünkü. İlk başlarda çekiniyordum açıkçası, bizleri korkutan ürküten bakış açımsı mıdır diye. Ama kardeşimizi dinledikçe rahatlamaya başladık demiş. Umarım Fatih kardeşimiz de sorgulamaktan vazgeçmeden devam eder demiş. İşi rast gitsin demiş dinleyicimiz.
0: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
1: Takıldığım birçok

0: Bunu aydınlanıyorum. Bir de kabir azabı demiş. Kabir azabı yokmuş. Zaten varsa da hissetmiyoruz.
1: Kesinlikle bunu konuştuk.
0: Evet. Doğru. Yani bu
1: kabirde bir azap yok. Kabirde bir sorgu yok. Onların yeri mahşer.
0: Namazın farzını sormuş bir dinleyicimiz. Onu da sorduk. İntihar kader midir demiş bir dinleyicimiz.
1: Zor bir soru. Ecelden bahsediyoruz. Şöyle örnek vermeye çalışıyorum onu. Bir araç aldınız Okan Bey. Size 1 milyon kilometre vaat ettiler ve dediler ki yani bu motor 1 milyon kilometre gider ama bazı şartlarımız var.
0: Hı.
1: İşte yağını orijinal koyacaksınız. Bakımlarını düzenli yaptıracaksınız. Hı. İşte şu aralıklarda aracı kullanacaksınız gibi size bir kullanım kılavuzu sundular. Ama siz aldığınız aracı ya efendim sanayide falanca ustamız var götürelim oradan yağ eklettirelim dediniz. Hunharca kullandınız, bakımlarını aksattınız, üşendiniz vesaire. 1 milyon kilometrelik bir aracınızın 500 bin kilometrede artık motor yandı diyelim, araç hurdaya çıktı.
0: Hı, hı.
1: Yani burada sizin kullanıcı hatasından bahsedebiliriz. Yani Allah'ın insanlara belki vermiş olduğu bir ömür var ama kullanıcı hatasından kaynaklı olarak erken pert olma gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada firmaya ya da mühendislere bir ceza kesmenin de bir anlamı olmadığı kanaatindeyim. Ya varsa kaderimizde efendim biz kötü alışkanlıklarımıza yapalım, evet, devam edelim değil. Çünkü şunu biliyoruz. Doğuda mesela 90 yılı bulan ortalama ömür süreleri var değil mi? Mesela Japonya'ya baktım. Okinawa mesela 90 küsür yıl.
0: Hı-hı.
1: Batı'da yine çok yüksek ama Ortadoğu'da çok düşük.
0: Hı-hı.
1: Şimdi Allah gidip de Okinawalılar 90 yıl yaşasınlar, ben bunu murad ediyorum ama Ortadoğullar 65'te gitsin diyecek hali yok.
0: Hı-hı.
1: Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, adamların haftada 3 gün belki balık yemeleri,
0: hı-hı,
1: doğal bir hayatı yaşıyor olmaları, yani besin tercihleri, yaşam felsefeleri, belki biraz da bu kadar modern hayatın stresinden uzak bir yaşantı sürmeleri, doğayla iç içe olmaları gibi birçok faktör.
0: Hı-hı.
1: Burada elbette ki bunda etkili ama tabii işin bir hikmet ve ahiret boyutu da var.
0: Hı hı.
1: Buna da vakıf değiliz, bunu, hı hı, bilemiyoruz.
0: Evet.
1: Allah'ın da bir planı var,
0: hı,
1: bir bütünü var.
0: Hı hı.
1: Biz anlamaya çalışıyoruz bunu sadece. Yoksa, evet, siz tüm kurallara uymuş olduğunuz halde Rabbim hani bizleri sevdiklerimizle böyle görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin diye dua da etmiş olalım ama hiçbir şey yokken yani kendi şeridinizde gayet hız kurallarına uygun, lastikleriniz şişkin, kemeriniz takılı bir şekilde giderken karşı yönden gelen aracın da sizin bitişiyor olması gibi de bir durum söz konusu, hı, olabilir. Bu da artık ilahi, evet, hikmet diyelim.
0: Okan Bey, ülkede hayvanlara yapılan zulüm hiç de hiçbir de bir yerde yapılmıyor. Bu ülkede Müslüman yok, para Müslümanlığı var demiş bir dinleyicimiz. Bir soru sormak istiyorum demiş ama kıymetli konumuza insanlığın ortak değeri olan, insanlığın ortak ve evrensel ahlaki değerleri olan erdemler bütün inanç sistemlerinde kabul görmekle birlikte insanlar milattan sonra 2025 yılında hala kendi seçtikleri yolun doğru, diğerlerinin yanlış olduğunu düşünüyor. Zorla değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Maalesef inanç, dini yaklaşımlar güç ve çıkar odaklarına, suistimallere açık olarak hala kullanılmaya devam ediyor demiş. Dinleyicim teşekkür ederim demiş.
1: Çok güzel
0: biraz
1: bir yorum.
0: Kısaltım. Doğru mu?
1: Evet, çok doğru bir yorum.
0: Hı hı.
1: Yani İslam...
0: Operatör Doktor Tamer Turan.
1: Çok selamlar Tamer Hoca. İnsanlığın aslında ortak mesajı dediğimiz zaman Kur'an'da da emri bil maruf diye bir ifade var. Hı. İyiliği emrederler.
0: Hı hı.
1: Okan Bey, buradakilik ortak iyidir.
0: Hı hı.
1: Herkesin kavrayacağı olan iyiliktir aslında bu. Maruf yani örf aslında.
0: Hı hı.
1: Örfen bize de gelen iyilikler vardır. Dolayısıyla dinler insanın fıtratından bağımsız şeyleri değil. Yani işte bakın işte çalma, çırpma, hakkı hukuka girme, hı, Rabbine karşı da saygılı ol, yaşadığın hayatı unutma, ona karşı şükret. Bütün temele baktığımızda tüm dinlerin de gerçekten ortak mesajı bu.
0: Hmm.
1: Hristiyanlığa baktığımız eski ahit olsun, yeni ahit olsun, Kur'an olsun çok fazla bunlar arasında ortak yön var.
0: Hmm.
1: Bunlar bizim fıtraten de bulabileceğimiz şeyler.
0: Evet.
1: Yani bir yetim yoksuz bir çocuğun başını okşamanız için, o insana destek olmanız için dini bir emir olmasına gerek yok.
0: Evet.
1: Zaten fıtratın gereğidir.
0: Gereğidir, doğrudur. Defin yapılınca hocam eftayla neden baş başa kalır demiş dinleyicimiz. Bunu az önce biraz...
1: Kopya vermek için. Belki çok, duyar.
0: Az önce biz bunu birazcık konuştuk aslına bakarsanız. Sevgili dinleyicimize selamlar, sevgiler gönderelim. Hocam bu günümüzde gençler deizme, ateizme çok mu kayıyorlar, ne diyorsun?
1: Zor bir soru. Evet, genelde son yıllarda böyle bir durum anlatılıyor.
0: Hı hı.
1: Ateizmin çok değil de belki bir tık deizmin olabileceği kanaatindeyim ama ya bu biraz medyanın da abartısı da olabilir ama, hı, bir gerçeklik boyutu var mı? Var.
0: Hı hı.
1: Gençler bence deizme kaymıyor. Gençler sorguluyorlar sadece.
0: Hı hı.
1: Duydukları şeyleri sorguluyorlar. Hı hı. Bir dönüşüm yaşıyorlar.
0: Bu da kötü bir şey değil aslında.
1: Değil. Sorgulamak iyidir. İnsanın kendi akıllıyla, hı, da şöyle diyorum, akıl teri dökerek, yürek teri dökerek, bir gönül teri dökerek bir yola giriyor olmaları, bu güzel. Hiç sorgulanmaması bence daha kötü. Taklidi bir şeyin olması çok çok daha kötü. İnsanlar kendi akıllarıyla, kendi kabı kadar, kendi emekleri kadar bir şeyleri seçmeliler. İman zaten seçilen bir şey olmalı. Dayatılan bir şey olmamalı. Yani bir şey benim diyebilmeniz için sizi seçiyor olmanız lazım.
0: Evet.
1: İradeniz varsa o şey sizindir. Bu anlamıyla ben sorgulanmış olan imanın hiç sorgulanmamış ya da taklit edilmiş bir imana göre daha kıymetli olduğu kanaatindeyim.
0: Evet. Ya vaktimiz su gibi akıp geçti. Sevgili Fatih Ergenekon canlı yayında konumda hocam, çok teşekkür ediyorum. Ya
1: yani radyo programı benim için de bir ilk deneyim.
0: Doymadık
1: oldu.
0: Ama.
1: Çok keyifli oldu. Çok da
0: vallahi
1: keyif
0: bunu
1: aldım.
0: Tekrarlayalım. Yani stüdyo olmazsa bile en azından böyle uzaktan telefonla ve görüntülü.
1: Stüdyo da mümkün. Çok da hoşuma gitti böyle burada.
0: Gitti
1: oldu.
0: Mi?
1: Elbette.
0: O zaman bunu sözünü alıyoruz. Tekrarlıyor muyuz?
1: Ne zaman isterseniz.
0: Harika. Bak bu çok güzel bir haber. Bu sefer süremizi daha uzun tutacağız değerli dinleyiciler. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere diyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, veda vakti geldi. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: 2000-2008 arası kıdem tazminatını alıp işten bile ayrılamıyor. 25 hizmet yılı şartları var, 7000 gün iş yıl, dediğiniz şey 20 yıl. Ama ondan sonra gelen gençlerin mesela 25 hizmet yılı kaldırdılar.
3: Şuraya gelmiyormuş. Mesela birine sen emeklilik şeyini 70'li yaşlarına koyarsan, o insanlar o zaman ben niye ne gerek var para vereyim, prim vereyim
2: tabii, moduna geliyor. Niye çalışayım diyor.
3: Niye çalışayım ki abi diyor.
2: Ya da 3 ay çalışayım, çıkayım. Ne olacak?
3: Takılıyor.
2: Şu an en düşük emekli maaşı 15.000 diye, 14.400 küsür diyelim. Evet. Ben bundan ne kira ödeyebilirim? Ne toplu taşımaya bile binmek artık şeye geldi.
3: Teknik olarak imkansız.
2: O yüzden insanlar istemiyor. Tamamen buna döndü açıkçası. O yüzden emeklilik sistemlerinde değişikliğe gidilmesinde açıkçası bekliyoruz.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Ne olacak?
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
2: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili kim burada? Tabii ki Melis Elmen burada. Şimdi konulara başlamadan önce çok yoğun bir gündemimiz yok biliyorsunuz. Artık böyle yaz olunca meclisin yavaş yavaş kapanma zamanları geliyor. Sadece 3 Temmuz bizim için kritik dönem. Ne oluyor? 3 Temmuz'da biliyorsunuz son 6 aylık enflasyonun son verisi açıklanıyor. SSK, bakır ve emekli sandığı emeklileri ve memur maaşları ve. Kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde ödenen engelli aylığı, işte sosyal yardım, hepsi memur maaşına da bağlı olduğu için bizim için aslında kritik nokta 3 Temmuz olacak. O yüzden şu anda oraya tabii yönlenemiyorum, veri gelmediği için. Tahmin ediyoruz, daha önce de konuştuk. Biliyorsunuz %18'in üzerine çıkmayacağını konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı çıkar der ki artık %20'ye yuvarlıyorum ben size Ocak'ta söz vermiştim. O ayrı. Onu birlikte konuşacağız. Ama önce telefon numaramı vereceğim. Neden? Soru sormak isteyen sorusunu yolluyor ya da en kötü selamınızı veriyorsunuz ki selamlaşıyoruz. Cuma'dan Cuma'ya buradayız neticede, değil mi? Veriyorum 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 hem sorularınızı ya da en kötü selamlarınızı bekliyorum. Çünkü konuşacak konumuz sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dönmek zorunda. Maç da izleyemiyoruz artık. Niye konuyu oraya bağladım bilmiyorum ama tahmin edersiniz niye bağladığımı. Ay, nereden başlıyorum? Önce yurt dışından başlayacağım. Neden? Şimdi yurt dışı borçlanma ile ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Şimdi yaz dönemleri geliyor ya. Şimdi gelince yaz dönemleri genelde yurt dışında yaşayan ya da çalışanlar izin alıp ülkelerine gelmeye başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemiz özlenmeden geçilmiyor. Çok güzel bir ülkedeyiz. Nerede yaşadığınızın hiçbir anlamı kalmıyor ya da ne kazandığınız, nasıl bir hayat yaşadığınız, bu ülkeye adım atmadan kimse yurt dışında nefes alamıyor. Yani bunu tecrübeyle sabittir. Artı olarak bütün danışanlarımdan bildiğim için şu İstanbul Boğazı'ndan böyle bir geçmek. Ya ne kadar güzel bir ülkede olursanız olun. Gece böyle akşam 10-11 şen şakrak insanlar, gülüşmeler, çekirdek kolalar, ergenler şeyde mesela parkta. Bunların hiçbiri yok tabii ki oralarda. Biz ayrı. Kusura bakmayın, ben Türk'tür. Biz Türk'üz ve hayatı keyifle yaşıyoruz. Evet, şimdi yurt dışından gelen vatandaşlarım artık gelmişken şunları yapmaya başladılar. Yavaş yavaş işte borçlanmaları yapalım, ne bileyim işte emekliliğim için hazırlığımı yapayım gibi bir dönemdeyiz. Şimdi yurt dışında yaşayan çalışan erkekler çalışırken borçlanma yapabilen yani çalıştığı süreyi, kadınlar hem çalıştığı süreyi hem ikameti borçlanabiliyor. Yani şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Almanya'ya, işte o zaman hani işçiler gidiyor diye Almanya'ya gittiniz diyelim. Eşiniz de sizinle geliyor. Siz çalışıyorsunuz ama eşiniz evde, işte evle ilgileniyor, çocuklarla vesaire. Ama evde kaldığı süre boyunca bir borçlanma da yapabiliyor. Sadece çalışması gerekmiyor ama kadınlar için bu arada. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaz dönemi sadece tatil dönemi olmuyor. Türkiye'deki işlerini halletmek için hepsi artık yavaş yavaş yavaş buraya geliyorlar. Geliyorlar, inanın geliyorlar. Onları ayarlıyorlar yani İstanbul işte ya da Ankara ya da işte Kayseri, yani her ilimiz için havaların böyle düzgün olduğu zamanları denk getirip izinlerini onlara göre ayarlıyorlar. Biliyorsunuz bu sene biraz yaz zor geldi, yani Haziran'ın sonu oldu, hala böyle herhalde diye esinti olabiliyor. O yüzden biraz artık Temmuz ortası gibi sanıyorum gelecekler. Bayramlarımız bitti. O dönemlerde gelemeyenler oldu, izin alamayanlar oldu, çünkü biliyorsunuz diğer ülkelerde bizim bayram çok şey olmuyor. Bir de işte Christmas dönemi oluyor da artık Kasım'a doğru yani. Şimdi aynı zamanda emeklilik işlemlerini yapmak ve bunu düzenlemek için yoğun bir şekilde talepleri oluyor. Neden? Ocak'ta yani aslında tabii bunu daha önce konuştuk. Yani Temmuz'da bir asgari ücrete tabii zam, hani böyle ufak da olsa bir beklentimiz var. Ama hiç olmazsa da Ocak başı itibariyle asgari ücrete zam gelince yapılacak borçlanmalar ne olacak? Artacak. O yüzden hızlı bir şekilde davranıyorlar. İşte normalde biliyorsunuz borçlanmalarda taksitlendirme yok. Yani 100 günde borçlansanız, 1100 günde borçlansanız tek seferde ödüyorsunuz. Ama kendinizce bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum, her formumuzu dolduruyoruz diyelim. İşte mesela bir yaz geldiniz, işte Temmuz'un 15'inde geldiniz. İşte bir yıllık borçlanma yapıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Diğer sene bir yıllık daha yapıyorsunuz. Yani böyle yavaş yavaş da kendinizce doldurabiliyorsunuz. O yüzden aile ziyaretlerinin yanında SGK işlemlerini de tamamlamak ve eksik günleri ufak da olsa halletmek, çözmek ya da en kötü biliyorsunuz borçlanmalar dahil 1800 gün olarak... Yani çok moral bozucu olacak ama hani ölüm ailenizin eşe çocuğa bağlansın diye bunu yapmaya çalışanlar var. Gemi adamları da dahil olmak üzere bu arada, onlar da yurt dışı borçlanma sayılıyor artık, eskisi gibi değil. Yıpranmalarını falan umursamıyorlar, o adamcağızlar yazık. Ben gemi adamlarına çok üzülüyorum. Yani şöyle bir hizmet veriyor, evet okey ki tanıdığınız çok vardır. Ama yıpranmaları yok. O böyle koca koca dalgaların içinde şey yapıyor. Yani ben sahilde yürüsem o kadar dalga çıksa ödüm patlar be. Ama işte neyse, burada önemli bir ayrıntı. Nedir? Biliyorsunuz 2019'da yurt dışı borçlanmanın tamamen mevzuatı değişti. Yani ne oldu? Bir, Bağkur'a sayılıyor. İki, miktar olarak çok yükseldi. Ama gene de hani ucundan, kıyısından, orasından, burasından yakalanabiliyor. Yani bunu hesaplaması yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz beni seversiniz. İşte bizim gibi uzmanlar, üstadlarım. Yani biz bunu hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bakın örnek veriyorum. 1 milyon devlete ödedik. Bunun karşılığında kaç para maaş alacağız? Ve bu aldığımız maaş bizim bu 1 milyonu ne kadar sürede absorbe edecek? Bunların hepsinin hesabı yapılabiliyor. Bu konuda uzman bir, önce ben tabii ki... Şaka yaptığımda biliyorsunuz. Bir üstadıma ya da işte dediğim gibi bana ulaşırsanız bu hesaplar en azından yapılabilir. Yani 50 bin lira ödersem ne olur? 1 milyon ödersem ne olur? 1 milyonu 3'e katlarsam, 3 milyon ödersem maaşıma etkisi ne olur? Yani işimiz bu ve bu yüzden buradayız. Bunları yapılmasını çok rica ediyorum. Yani dümdüz tamam, kurum elemanları ve memurlarımız çok iyi bu konuda ama... Maaş hesabında sistemdeki maaşı söyler. Yani sizin kaç para yatırınca kaç para ödeyeceğinizi parayı yatırmadan cevap veremez. Yani kaç para maaş alacağınızı, çok özür dilerim. O başka bir tarafa kayıyor. Şimdi burada hani asgari ücrete zam gelmeden başvurayım daha az ödeyeyim kısmındayız çünkü şu anda. Yani Temmuz'da beklentimiz var ama olmadığını farz edelim. Ocağa kadar bizim bu işi bitirmemiz lazım. Yani Aralık'ın son günü itibariyle başvurumuz aslında yeterli oluyor. Asgari ücret arttıkça borçlanma artıyor. Artı olarak borçlanma miktarının artmasının yanı sıra biliyorsunuz şeyi de arttı. Yani %32'den %35 işte 45'ler vesaire oralara da çıktı. Bir de hani ekstra bir yük de geldi. O yüzden emekli olmak isteyenler için kritik bir dönemdeyiz. Hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde. Şöyle yurt dışında tabii buradan emekli ayrılıp yurt dışında çalışamıyorsunuz ama en azından sistemi hop diye ayarladığımız zaman her şey hazır da bekliyor. Şimdi işin bir de görünmeyen bir tarafı var. Yani ödediğiniz sistemde borçlandığınız yıl, sigorta başlangıcınız, hangi dönemlerin hizmette size ne getireceği, hangisi avantajlı? Belki sadece bir kısmını borçlanıp işte asgariden diğer kısmını 3 katından borçlanma gibi bir sürü seçenek oluyor. Yani görünmeyen tarafı bunu söylemeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Bu doğum için, askerlik için, yani borçlanma yapılabilecek her şey için, ne bileyim avukat stajyer borçlanması diyelim, ne bileyim doktora şey borçlanması gibi gidiyor. Bunların girdiği tarihler çok önemli. Bazen 5 katını ödüyorsunuz, asgariden ödeyenle birlikte aynı parayı alabiliyorsunuz. Dönemsel hesaplamalarımız var. Benim özellikle altını çizmek istediğim konu da şu. Emeklilikte önemli olan sadece ne kadar ödeyeceğim sorusu değil. Asıl soru sorulması gereken bu borçlanmayı nasıl, hangi zaman aralığında, ne kadar, araya boşluk koyarak mı, koymayarak mı yapmam? Çünkü emeklilik hayat boyu alınacak bir gelir. Bir kez yapılan yanlış bir planlama yıllarca düşük maaş alınmasına sebep oluyor ki keza biz bunlara denk geldik. Daha önce yapılmış yanlış bir borçlanmayı mevzuat da değiştiği için, örnek veriyorum 2019'da mevzuat değişti diyelim. 2011'de mesela borçlanmayı yapmış. Şimdi ama hatalı borçlanma yapılmış. Geriden gelecek şekilde yapılmış. İşte yapılması gereken hiçbir şey yapılmamış. Şimdi ben onu düzeltmek için İptal ettiğim zaman borçlanmalar bir sefere mahsus iptal edilip tekrar borçlanabiliyor bütün borçlanmalar. Ama ne olacak şimdi adam ya da kadın neyse 70 bin lira ödemiş o zaman. Şimdi ödeyecek 1 milyon. Şimdi burada da sıkıntı doğabiliyor. O yüzden hatta bir danışanım sağ olsun, Allah razı olsun. İşi çözmeye çalıştım. Daha önce hatalı bir şeyler yapmış. Yani çözülecek gibi değil mevzuat değiştiği için. İptal ettik. Dedi ki işte Melisa'm dedi işte hani iptal edelim. Hanıma dedi 2-3 bilezik şey yaparım. Sağ olsun Allah razı olsun işte bana ayetel kürsü falan yollamış. O da mesela o açıdan karlı gibi oldu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan değil bu arada. Yani bu seçeneği bakmadan, bilmeden, hesaplamadan mümkün değil. İşte hesapladık, ona karar verdik. Yani bütün borçlanmaları iptal ettik. Yanlış zaten yapılmıştı. Yani ödenen para hani atın ne taş ürküttüğün kurbağaya değmez mi? Öyle bir şey var değil mi? O yüzden bir başka hata mesela vatandaş Türkiye'ye geliyor. Birkaç gün içinde işlemleri bitirmeye çalışıyor. Hatta SSK'lı olmaya çalışıyor. Bu bir sahte çalışma biliyorsunuz. Ve bu tespit ediliyor. Yeterli araştırma yapmıyor. Gidiyor sadece formları dolduruyor. Bu bir planlama değil. Keza hani bizde gene sistematik olarak yürüyor ama diğer ülkelerde zaten her kural böyle çizgi halindeyken bizde niyeyse o çizgiye hiç uymuyorlar. Gidiyor formu dolduruyor höp. Ama hayatım sen ödedin 3 milyon aldın 20 bin lira. Ne anladım ben o işten? Belki ben sana öyle bir hesap yapacağım ki 500 bin lira ödeteceğim. Gene 20 bin lira alacaksın ama 500 bin liran nerede? Cebinde. Çünkü neden? İşimiz bu. Yani bu şey gibi. Yani kasap yerine manavdan tavuk almaya çalışmak gibi bir şey aslına bakarsanız. O yüzden yani tanıdığınız vesaire varsa ki diğer işler için de söylüyorum. Emeklilik planlaması kalem kalem, gün gün ve tarih tarih yapılması gereken bir şey. Yapılması gereken bir şey olmasa zaten 15 senedir Melo bu işi, Melis. Melis Elba niye yapsın ya da üstadlarım niye yapsın? Çünkü bir işe yaramayan bir şey olsa, yani bu karton kutu toplamak, yani şey eve koli, karton koli almak gibi değil ki markete gittin oradan istedin, değil ki bu. Bu işi bir şekilde niye yapabiliyorsun? Mesela kağıt toplayanlar niye? Para kazanıyor. Aynı şey benim için de geçerli. gibi geri dönüşüm. Neyse hadi uzatmıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz artık neyse acele karar vermeden mutlaka bir uzmandan lütfen tavsiye alın. Dökümler ayrıntılı olarak incelensin. Bazen ne olur çakışmalar olabiliyor. Fark etmiyorsunuz. 3 gün eksik borçlanma yapıyorsunuz. Bir müracaat ediyorsunuz. Emeklilik zamanı geldi diyelim. Onun sana size cevap gelmesi 6 ay falan. Ya yani maaş kaybı da olabiliyor. Bunları mutlaka kontrol ettirin. Maaşa etkisini hesaplayalım. Bir planlayalım. Çünkü amaç sadece emekli olmak değil. Mümkün olan en doğru zamanda ve en avantajlı ve minimum maliyetle, değil mi, emekli olmaktır. Çünkü kimse parayı buzdolabından almıyor, değil mi? Böyle kapağı açtınız, orada sodanın yanında işte 5.000 lira falan durmuyor, değil mi? Yani herkes çok yorularak emek emek para kazanıyor ve bir TL bile bizim için değerli. Herkesin çoluğu var, çocuğu var vesaire, yani onlara bile dönecek şekilde. Yani bu 2019'da değişen sistemle birlikte uzman desteği almadan yürüyeceğiniz bir yol sizi zarara sokar. Ben bunu net söylüyorum. Biliyorsunuz ben her şeyi dümdüz söylüyorum. Bana ihtiyacınız yok, şöyle yapın da derim ben gerekirse. Ki hep de yaptım bunu. Beni danışanlar da bilir. Az çok beni takip edenler de biliyor. En doğru planlamayı birlikte yaparız. Bana ihtiyacınız da olmayabilir. Ben size iki kelam ederim. Danışman tabii ki danışman paramı alırım. Ama mesela işlem takibe zorlamam. İlla bana ver de işte şu kadar para vekalet demem. Çok basit bir iş. Bunu böyle böyle yapın arkadaşım derim, biter gider. Çünkü neden? Dediğim gibi emek çalmak. Yani herkes emek yapıyor. Ben emek çalmaktan çok korkarım ama buzdolabında birinin sütü vardı geçen gün. Onu arakladım, bilmiyorum artık kimindir. Senin sütün müydü? Daha ne kadar uzayabilirsin acaba o sütü içip? Bırak ben besleneyim azıcık. Kemiklerim beslensin. Şimdi bakayım. Mesajlarıma bakacağım şarkıdan önce. İsminiz galiba Meftun değil ama ay oğluşa bak. Oğluşuyla fotoğrafı var. Merhaba Melis Hanım, neşeniz daim olsun demiş. El sağlamış. Çok teşekkür ediyorum. Benden çok oğluşunuzun neşesi güzel olsun. Hayat hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Soner Beyciğim gelmiş. Merhaba. Soner Beyciğim, Soner yazmanıza gerek yok. Fotoğrafı değiştirmediğin sürece benim için Soner'siniz. Hoş geldin Melis Hanım. Bu seneki ne karneyi veriyorum. Cuma günü derse katıl... Ne? Hiç anlamadım ha. Ne? Sosyal bilgilerin çok iyi sonuç... Sınıfta mı kaldım? Geçtim mi? Anlamadım ki. Gerçi gerek yok. Biz çamaşır suyuyla sayı değiştirmiş. Bir de sanki annem anlamayacak. Böyle acını silip böyle şey yapmaya çalışırsa içi beş falan. Sanki anlamayacak. Çünkü benim geçtiğim yoldan bin kere geçti. İşte kafa o zaman öyle çalışmıyor. O yüzden sınıfta kalmadım ama takdiri de almadım be. Vermediler. Kopya takdir vermiyorlarmış Soner Bey. Ay, bakayım Deniz Çakıcı bir sorum olacak demiş. Pazartesi Cuma'ya kadar haftalık 45 saatimizi tamamlıyoruz. Senelik izne çıktığımızda cumartesileri dahil ediliyor mu? Bu uygulama doğru mudur? Şimdi şöyle bu konuda yani uygulama bence doğru değil, şimdi kişisel olarak doğru değil tabii ki. Yani cumartesi eğer iş yeri çalışmıyorsa bunun dahil edilmesi normal değil ama iş yerleri genelde bunu dahil ediyorlar. Cumartesiler izinlere dahil ediliyor ama geçen hafta denk geldiniz bilmiyorum, bununla ilgili bir Yargıtay kararı oldu. Mahkeme şey dedi, yani cumartesiler dahil edilemez dedi ama Yargıtay kararı kanun çıkmadığı sürece sadece emsaldir, yani örnek gibi düşünelim. İş yeri uygular uygulamaz, bununla ilgili ekstra bir kanun çıkmadı ama daha sonra mesela alacaklarımız olduğu zaman dava açtığımızda işte bu Yargıtay kararını emsal olarak koyuyoruz. Ama bence çok yanlış bir uygulama, İK'lar ve iş yerleri için dahil olmak üzere. Yani neden benim izin günümü iznime garip kuraba ekliyorsun? Bence yanlış bir uygulama ama işte anladınız siz. Siz anladınız. Şimdi biliyorsunuz 3 Temmuz'da artık sayılı günler kaldı. Kulislerden kötü haberi vereyim mi, vermeyeyim mi? Ne yapayım bilemedim ya. Şöyle yapalım. 0505 171 66 56'ya kötü haber ver ya da iyi haber ver diye yazın, orada size bir şarkı yollayayım ben.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Merhabalar, tekrar buradayım. Hemen şu mesajıma da bakacağım. Sabri Bey yazmış, İzmir'den merhaba demiş. Ay hakikaten İzmir'e de... Ay ne özledim ha İzmir'e. Gerçi İzmir'in içi değil de şöyle Çeşme'ye doğru. Buralarda çok kalabalık ama neyse. Merhaba, iyi haber ve bir kötü haber. Melis Hanım kademeli çıkar mı sizce yazmış. Ay içime dert oldu. Biliyorsunuz bu konuda sizden çok ben takip ediyorum. Neden? Ben de kademeyim çünkü. Yani şöyle, kademenin çıkması için her söylediğim seferde şu. Maalesef emekliler artık siyasi olarak değerlendirildiği için erken seçim olursa ya da işte seçim zamanı, o zaman görüşmeleri konuşuluyor. Yani şu an mecliste var, konuşuluyor. Birçok teklif geliyor, özellikle emadder falan hani teklifleri koyuyorlar işte mecliste, yani bir bakılıyor ama aktif bir çalışma yok. Aktif bir çalışma başlasa bile, görüşme olsa bile gene bir buçuk seneden fazla olur EYT gibi düşünün. O yüzden şu an kademeli ile ilgili ekstra bir şey ben beklemiyorum. Böyle bir günde de çıkacak bir şey değil bu arada. Çünkü neden? Tamam, SGK daha önce konuşmuştuk. Şeye geçiyor artık, yavaş yavaş kâra geçiyor ama gene de yeni bir kademeli ve erken emeklilik sistemi çıktığı zaman hazineden tekrar para almaya ve eksiğe dönecek. Bunların hesaplanması gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden uzun bir süreci alacaktır. Şimdi emekli zamları için yani kulisten gelen şeyleri aktaracağım, biliyorsunuz. İyisi kötüsü her şeyi ben size aktarıyorum. 3 Temmuz itibariyle son 6 aylık enflasyon açıklanıyor. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi, memur maaşı alanlar, işte dolaylı alan, yetim aile alan, işte sosyal güvenlik çatısı altında ne alınıyorsa bunların maaşlarına tabii zam değil, enflasyon farkı. Çünkü zam dediğim zaman hemen biri çıkıyor böyle, enflasyon farkı, zam değil. Peki sosyal güvenlik uzmanları, teşekkürler. Tatlım, yani bunu sen 60-65 yaşına gelmiş ya da işte 80 yaşına gelmiş bir insana enflasyon farkı de bakayım ne oluyor? Şey vardı, sosyal medyada elbet denk gelmişsinizdir. Kurban Bayramı'nda kardeşine kızıyor bir tane kadın, şey diyor. Sen diyor 80 yaşındaki adama veganlığı anlatıyorsun. Duay seni jandarma almadı diye. Tam öyle bir şeye geliyor aslında. Tamam, hani zaten bilen enflasyon farkının ne olduğunu biliyor. Ama ben gelip de karşıma 75 yaşındaki insana neyini anlatacağım? Zam işte, ona göre zam. Her şeye zam, ona da zam. Artık nereden anlamak istiyor iseniz. Şimdi Ankara'dan gelen son bilgiler için konuşuyorum, yani kulis. %18 civarı SSK Bağkur'a bekliyoruz. Bekleniyor. Memuru da işte 15'e yakın. Asıl mesele refah payı olacak mı ya da seyyanen zam verilecek mi? Bu tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Kulislerde olumlu bir hava konuşuluyor. Bunu ben Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması ve Ocak ayındaki bir konuşmasından biraz hani kemer sıkma politikamız olmuştu ya, biraz herkes beklesin işte, hani Temmuz'da bir şeyler ya da en kötü Ocak başı gibi bir ekstralar bekliyoruz. Temmuz'da şeyden dolayı, aslında normalde ben bekliyordum Temmuz'da mesela %18 civarı çıkacak ya SSK Bağkur, aslında %20'ye yuvarlanmasını bekliyordum ama bu borsa ile ilgili bir sıkıntı oldu, biliyorsunuz bir ara çok düşüşe geçtik ve ülke olarak da tabii ki bizi etkiliyor. Yani bu sadece sizin cebinizdeki 50 lira, 5 lira, 10 lira, 100 milyon falan değil. Devletin de ve şeyin içinde olduğu bir hazine ile alakalı bir borsa sistemi. Burada yaşanan sıkıntı ve acil toplantı sonrası Temmuz yerine bence ocağa kayacak gibi ve enflasyon farkı neyse birebir sadece uygulanacak. Ve üstünü beklemiyorum. Normalde bekliyordum. Yani %20'ye yuvarlanması, memurla ya da işte memurda yukarı çekilmesi, hatta asgari ücret için görüşmeler. Ama bu borsa meselesi yüzünden, çünkü ciddi bir zarar var. Bu zararı ona çekmek için, yani ülkenin komple zararını %70'den %10'a çekmek için bir çalışmalar yapılıyor. Bu da sanıyorum buraya dönecek gibi görünüyor. O yüzden hani %18 çıkarsa disleksi tuttu. Ne bu? Zam değil, öbürü ne? Enflasyon farkı. Sen güncelle, kendini güncelle orada. Güncelleme diyor. Enflasyon farkı. %18'e yakın işte memur için de o şekilde olacak. Yani altını çizmek istediğim tek şey tabii bu bir lütuf değil, bunu biliyorsun zaten, her 6 ayda olan bir şey. Yani kanundan doğan bir hak. Emekli maaşları sadece gerçekleşen enflasyon kadar güncelleniyor okey, ama marketteki fiyatlar öyle değil. Yani şimdi sıkıntı şurada. Ve kiralar, faturalar, birçok enflasyon grip bir durumda. Mesela şimdi biraz önce buraya girmeden önce de konuştuk. Şimdi iyi şükür tarafımız çarşamba pazarı diye bir şey vardır. Ve otobüsle falan gelirler. Yani turistleri otobüsle getirirler bu arada. Hani valizlerle falan alışveriş yaparlar. Yani bizim eskiden sistemimiz şuydu. Hani doğum büyü oralı olunca işte pazara gidilirdi. Yani ne? İşte semizot mu alınıyor? Semizotu, işte bamyası, onu da hiç sevmem. Allah günah yazmasın. İşte patlıcanı, kaba, hepsi bunlar pazardan alınmak için o amaçla her hafta bir kere gidilirdi. Şimdi semizotu zor buluyorsunuz. Sadece turistlere yönelik kıyafetler. Ne oluyor? Gıda yok. Gıda sadece marketin belirlediği fiyat. Serbest şey, yani pazarda uygulayacağı adam belki Salihli'den getirmiş, diğeri Aydın'dan getirmiş, biri 5 lira koyuyor, biri 3 lira. Şimdi hepsi aynı şeyi koymuş, alırsan al, almazsan gibi bir durum olmuş. Şimdi bunlar tabii cebimize bu şekilde yansıdığı için enflasyon farkının %18'i aslında bizim %80 gibi bir şey yansıyor. Yani bence öyle. İşte diyorum ya, hani geçen hafta güldüm ya ona. Fakirleri fakir anlatıyor. Kendi fakirliğimi size anlatıyorum. Sizin gönlünüz zengin ya. Sizin gönlünüz zengin. Şimdi bir diğer önemli konu, en düşük emekli aylığı meselemiz var. Biliyorsunuz, daha önce de söyledim, tekrarlayacağım bunu. En düşük emekli aylığı enflasyon farkına göre yükselmez. Bunu buraya bağlamadılar. Bu neye göre yükselir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla birlikte bir rakam belirlenir. Genelde enflasyon farkı kadar belirlenir. Ama mesela şöyle bir şey oldu diyelim. Şimdi örnek veriyorum. SSK %18 bir ama zam oldu. Uğraşamayacağım şimdi enflasyon farkı. Zam oldu diyelim %18. Tamam mı? Bunu isterse, bak dur bakayım, hatta dur bu kim, kayıp biri varmış, dur bakacağım ama önce şunu hesaplayacağım. Şimdi 20 bin lira en düşük emekli aylığı diyelim, tamam mı? %18 diyelim, 3600 artı 20 bin. Şimdi isterse Sayın Cumhurbaşkanı 23600 de yapabilir, isterse 30 bin de yapabilir. Bu enflasyon farkına bağlı bir şey değil. Yani onu net söyleyeyim size. Genelde enflasyon oranında olur. Yani çıkan işte 23.600 ya da 24.000 olur ya da 23.000 olur. Ama isterse Cumhurbaşkanı çıkıp bunu 30'da yapabilir. Şimdi bunu tabii bekleyeceğiz ama zannetmiyorum enflasyon oranında olacaktır. Ya da bu kök maaştan bir kurtulmak için aslında bir çalışmalar var. İşte öbürünün öyle falan derken, yani asgari de ödeyen hemen hemen aynı maaş alıyor. İşte asgarinin 3 katını ödeyen de hemen hemen aynı maaş alıyor ya. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyordu ama tabloyu bakayım göreceğiz. Şimdi 3 Temmuz'da biraz kapalı bir kuliste yürüyor. Yani kesin rakamları biz 3'ü gibi değil, 3'ünü de almış olacağız. Bakayım. Sabri Bey tekrar yazmış. Asgari ücrete diyor güncelleme olur mu? Ben zannetmiyorum. Yani vardı dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, yani böyle bir konuşma, sohbet ve bir düzenleme aslında vardı. Ama emekli maaşları gibi işte bu borsa meselesi bir anda aşağı inince ve sanıyorum Londra'dayken Sayın Ekonomi Bakanı bir böyle soğuk bir rüzgar esince sistemi toparlayabilmek için bence hiçbir şey ellemeyecekler diye düşünüyorum. Ay, siz ne düşünüyorsunuz mesela? Olsun mu olmasın mı? Ya şöyle, insan şöyle düşünüyor. Ne denir ona? mesela tabii ki daha fazla hani para tabii ki cebimize girsin isteriz, hem asgari ücret için hem emekli maaşı için, ama şimdi daha söylentisi bile her şeyi yükseltmedi mi? Yükseltti bence. Ben anlamadım yani, her şey korkunç bir yerde. İlaç bile yani, bakın şeyi geçiyorum ya, lüks gıdadan geçtim, dışarıda yemeği geçtim, hepsini geçtim. İlaç bile inanılmaz yani, bir tane mide ilacı ya, L'le başlayan böyle L'ler, 250 liraya tam yazdırabiliyoruz. Okey, bakın okey, ama sağlık ocağına gittiniz yazdırdınız. Ama mesela o ay bir sıkıntınız oldu ve mide probleminiz çoktu, fazladan tükettiniz diyelim. O ay bitene kadar bir daha yazdıramıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, cebinizden alıyorsunuz. Evet, yani affedersiniz ama yani bal tarçın, ama bal da pahalı işte. Aslına bakarsınız yani, ilaçları geçtim, hadi süt içelim, süt olmuş 60-70 lira. Bal zaten korkunç bir noktada, doğru düzgün bir şey almaya çalışırsanız. Tarçını bilmiyorum, 10 kiloyla satıyorlar, onu bilmiyorum ben. Çok kullanmıyorum, bilen varsa söylesin. Kimlerin tarçını mesela meşhur? Yazacağım, dur. Çok merak ettim, çok gereksiz, bugün gereksiz bilgilerle sizi yoracağım. Öyle bir şey var mı ya, nerenin tarçını? Dur bakayım. Nerenin tarçını meşhur? Hiç hayatımda da böyle saçma bir şey duymadım. İşte zekam bu kadar, ne yapacaksınız? Aa, şaka gibi. Sri Lanka. Ah, tövbe tövbe. En kaliteli tarçın ve ana vatanı Sri Lanka'ymış. Gerçek tarçın olarak da bilinirmiş. Seylan tarçını. Cinnamon verim. Of, çok severim cinnamon roll bu arada. Seylan tarçını ince katmanlı yapısı, tatlımsı aroması ve açık rengi. Yani onu biraz geç. Sütlaca döküyoruz biz. Yani Sri Lanka ve Endonezya. Ben çok üzüldüm. Malatya falandır böyle, yok. Karadeniz'de olabilir sütlacın üstünde. Üf. Ne güzel olur ha. Of, manda üstünden böyle. Of. Ya ben sütlaç diyorum, bu aşure diyor ya. Ne yapacaksın? Gelinlik kız mısın sen? Tövbe tövbe. Konuştum hemen. Sen evlendin canım benim. Sen güle güle. Hadi hadi. Hadi canım hadi. Sen sıranı sağladın canım. Bize bırak. Yapacak yeni gelinimiz İlknur. İlknur yeni gelin olduğu için Allah mutluluk versin. Aşure yapacakmış. O aşureyi asla göremeyeceğimize o kadar eminim ki. Sadece kocası için böyle küçük bir kase yapacağını o kadar eminim ki. Kazanı kaynatacağını zannediyor ama. İki kuru fasulye, bir tane buğdaya. Çok iyi yaptım falan deyip kayınvalidesine götürüp nasıl yaptım deyip. Yazık. Yeni gelin sunumu yaptın mı hiç? Yapmış yapmış. Yok yok falan yapıyor ama yapmış, net yapmış, bak net. Kesin. Çayın yanına yenilebilir çiçek koydun mu? Yenilebilir menekşe. Ulan çiçek de yenilmez diyeceğim ama şeyler var ya, aslan ağız derler, ben onları yerim ya. İçinden böyle bal da çıkar ya. O kadar tuhaf bakıyorlar ki bana şu anda. İnşallah kovmazlar beni buradan. Yani şey, jandarma eşliğinde, hani polis falan da değil, jandarma eşliğinde çıkarılacağım. Çünkü ancak Anadolu'ya sürmeleri lazım beni. O kadar saçmalayabildiğim için. Ya şuna girmek istiyorum aslında, şu izinlere de. Girsem mi girmesem mi, neyse şuna gireyim. Bakayım var değil mi, dakika. Bak arkamdan konuşuyorsunuz orada. Bak duyuyorum ha. Şşt. Karnım aç, yapma şunu. Yedin orada. Benim börek getirecek şeyim vardı ya. Teyzem vardı, getirmedi ya. Aslında ben Ankara'da gittim ha. Bakayım. Bak. Bak ekonomiye bak. Bak İlknur, bu devirde yeni gelin olmak zor. Sunumluk çiçekler almayız diyor. Pahalı diyor. Bak nasıl ekonomi yapıyor, gördün mü? Onları biriktiriyor altınları, her şeyi saklıyor. Sunumluk çiçekleri de kurutuyordur bu. Şey yapacaktır sonra. Böyle kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Ya bunu gönderin, eve gönderin ne olur. İki menü öğrensin ya. Kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Gülleri reçel yapıyordur bak. Hiç şüphem yok. Eşi getirip ilk buna böyle gül falan veriyordur. Böyle at aşkım falan deyip. Yemin ediyorum reçel yapmıyorsa... Ben de deliyim diyeceğim ama. Dur bana sataşmışlar. Bakayım. 13 ismi de yok beyefendi. İsminizi söyleyin. Bu nasıl bir yayın? Nasıl bir yayın bu? Melis Elmen'in saçma sapan yorumları, ses efektlerimi dinleyeceğiz. Dalga geçer gibi konuşma tarzını bırakıp düzgünce anlatır mısın Melis Elmen? İşte doğuştan bir sorunum var benim. Neden her yarında garip şekilde anlatım yapıyorsun? Ya. Dur. Ya. Vay. Öyle yazmış. Garip garip sesler çıkartıyorsun. Olur. Bu nasıl bir üslup? Bir de paylaşılıyor sosyal medyada falan. Konuşma tarzını eleştirip rahatsız olduğunu belirtmiş. Saygılarımı ve kalben sevgilerimi ve de wait diye sosyal güvenlikten sadece 5500'ün onunu mu anlatmamı isterdiniz? Bunu mu istiyorsunuz? Olur, o da olur. Onları yaptım zaten. Ama artık onlar sıkıcı ya hani. Ben buyum. Sizi de çok seviyorum. Herkesi tek tek seviyorum ve eleştiriyi kalbimin içine de alıyorum. Hepsini kaldırırım. Sevgimi de size yolluyorum. Melis Elmen bu. Maalesef. Ben siz neyseniz ben de oyum. Ve sizleri çok seviyorum. Şimdi bazı işletmeler için vay.
2: Hazır mısınız? Zaman daralıyor.
1: Allah aşkına izinlerden bahsedin Melis Hanım demiş Sayın 13. Yok Mustafa Kemal. Aa ismi de oldu. Mustafa Kemal Beyciğim. Biz de sizi seviyoruz. Önceleri daha bir üslubunuz güzeldi. Hayır değildi, sorun orada. Annem bazen soruyor, diyor ben seni acaba düşürdüm de beyin şey mi geçirdim diyor. Yapmayın kurban olduklarım. Ben size yasayı okusam ne olur, okuma sen bana bakma Ergen uza. Yasayı okusam size ne olur, okumasam ne olur. Kurban olduklarım. Şimdi ben size burada otursam, açsam önüme 5510'un 3. maddesinin 4. geçici işi. Hoşunuza gidecek mi? Gitmeyecek. O yüzden önce kalben sevgi, sonra bazı işletmeler için zaman daralıyor. Son günlerde işletmeler yakında yeni bir düzenleme çıkıyor. Şimdi işletmeleri sayacağım. 1 Temmuz itibariyle aslında gerçekleşecek. Özellikle e-fatura ve e-arşiv sistemine zorunlu olarak artık dönmesi gereken mükellefler için son süre 1 Temmuz. Şimdi yapılan

bazen yapanlar var yani, hani böyle olur ya, mesela şirketi kurmuş, emek yapmış, tamam mı, o sanayi kurmuş yani, ama işte amcam hala eliyle hani şey yapıyor, ben diyor anlamıyorum e-faturada. İşte bu zorunlu hale geldi. Usulsüzlük cezaları başlayacak tabii, bir süre gene işte 1 Temmuz zorunlu, ama hani bir uyarıyla herhalde şey yapılacaklar, ama gene de yıllık üst sınırın 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkılabileceği de aslında ifade ediliyor. Yani cezaların tabii, yani bu biz zavallı fakirler için değil bu 17 milyonlar. Ha biliyorum ya, Mustafa Kemal Bey, baba Mustafa Kemal Bey açıldı ya. Önce bana kızdı, baktı bu deliyle uğraşmıyor. Sopasını indirdi. NATO zirvesi evet 7-8 Temmuz galiba Ankara'da. Birçok yol kapalı olacak. Benim kendi halamın şey oğlu Ankara'da yaşıyor. Halam da biraz rahatsız. Şey gelin de ameliyat olmuştu. Ben oradan geldim zaten, geçen hafta söylemiştim. Dönerken işte yani bir dahaki hafta alıp halamı getirmek istiyorum, ama işte bu NATO şeyini ben de öğrendim. 7-8 Temmuz galiba, her yer kapalı olunca tabii trenle gitmek biliyorsunuz çok rahat oluyor, ama gidemeyeceğim herhalde. Ya ilerisine ya gerisine alacağım, bakacağız artık. İnşallah bizim faydamıza da bir şeyler olur. Çünkü mesela Kemal Bey attığı gibi Türk ve bayrak, biz buradayız. Şimdi tekrar dönüyorum ciro kısmına. Şimdi birçok işletme sahibi ben bu kapsama giriyor muyum diye aslında soracaktır muhtemelen. Sadece ciroya bakılmıyor. Düzenleme kapsamında çok sayıda sektör var. Yani ciro dışında bir de sektörel olarak zorunluluklar başlıyor. Akaryakıt şirketlerinden e-ticaret işletmeleri, işte internet reklamı yapan firmalar, biliyorsunuz bu influencer şeyinden, zımbırtısından şeylere üye olmak zorundalar falan. Onlar SGK ile sözleşmeli hastaneler, gayrimenkul, buraya bir virgül koyuyorum, biliyorsunuz ki 30 milyonun üstünde satış yapan emlakçılar avukat tutmak zorunda. Bu da yeni çıktı. Bu benim işime yarar. Vurdum be parayı gene. Yani neden böyle bir şey koyuldu bilmiyorum, ama avukat tuttuğun zaman bir belli bir miktar para verilmesi gerekiyor. Neyse, beni tutarsınız, seversiniz, aranızda anlaşırız. Bir böreğe talip şey olabilir mi? Bir şey diyeceğim, aranızda boşnak var mı ya? Boşnak böreği çok severim. Bir boşnak böreğine ruhumu satabilirim. Evet, yani son olarak ya gidin be. Son olarak yani işletmeler 1 Temmuz itibariyle tamamen, zaten mali müşavirinizle ya da şeyle görüşün ve ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gitmeyeyim mi? Niye böyle yapıyorsun o zaman? Aranızda boşnak var mı deyip yayını kes hareketi yapan. Hadi börek açmazsan şurada şimdi, hadi. Bu ne? Yani boşnak böyle yaparsın, parmağını kaldırırsın ya da böyle yaparsın. Yayını kes hareketi nedir arkadaşım? Neyi göreceğim? Seni ne yapayım ben? Benim tatlış insan diyeyim, vay oyda yazıyorlar bana. Ya bırak ya. Zaten açım. Valla geliyor elim ters hazır. Ya kızacaksınız gene, ama işte bunlar böyle ya. Hiç bir börek getireyim yok, ama ben boşnağım diye debeleniyorlar orada. Hani börek? Hani boşnak böreği? Hani patatesi? Hani pırasalısı? Hani? Yok. Kimmiş bu? Beni alacak mısınız yayından? Yelemeze de. Beni yayından alın. Boş muhabbet yapıyormuşum. Alsanız beni yayından. Ya çok tatlısınız, yerim size. Boş muhabbet yapmıyorum. Konuyu anlatmaya çalışıyorum. Arada da sohbet ediyoruz birlikte. Çok tatlısınız. Şimdi 1 Temmuz'da bu sistem bitiyor. Yoğunluk olacak ve eğer bunu toparlamazsanız bir şey gelecek. İdari para cezaları başlayacak. Bölge Adliye Mahkemesi de ile ilgili bir şey paylaşacağım, ama beni yayından alacak mısınız? Öyle rica etmişler. Almayacaklarmış. Çok özür dilerim. Çok tatlısınız ama beni almayacaklarmış. Özür dilerim. Kalben ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, kim varsa yanınızda. Kocaman kalp attım size. Ama almadılar beni yayından, ne yapayım? Şimdi size bir Yargıtay Adliye Mahkemesi'nin, daha doğrusu işçinin uzaktan çalışmasıyla alakalı bir karardan bahsedeceğim. Aslında pandemi zamanında bunu çok tartıştık, biliyorsunuz.

Çok bir boş bir muhabbetim olacak ama şimdi işçi uzaktan çalıştığı zaman, şimdi bunun hazırlığı yapılıyor bu arada. Yeni bir mevzuat çıkacak. Yani uzaktan çalışmayla alakalı, örnek veriyorum. Bir birey evden işte 5 gün çalışıp 2 günde şirkete gidiyor, ya da işte 2 gün şirkete gidiyor, 5 gün evden çalışıyor ya, işte ne oluyor? Evde fazla vakit geçirdiği için ister istemez işte ne bileyim internet, elektrik, tuvalet kağıdı bile ekstra, hatta su bile ekstra harcanıyor biliyorsunuz. Buna ilgili hazırlık devam ediyor. Henüz hazırlanmadı ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir dava açılıyor. Şöyle, işçi uzaktan çalışma sistemiyle evinden çalışıyor diyelim. Yani iş görme edimini iş yerinde değil, kendi evinde yapıyor. Evden çalışma. Yani bildiğimiz gibi boş boş muhabbetler. Şimdi işçi 12 Ağustos'ta mesela diyor ki ben diyor iş sözleşmemi diyor feshediyorum. Çünkü diyor ben diyor evden çalışıyorum ve bana ekstra maliyeti oluyor. Ben bunu kendime göre ayarlamıştım diye bir dava tarzı bir şey açılıyor. Yani ödeme için diyor ki işte mahkeme fesih tarihinden itibaren, yani öncesi için söylüyorum, şey yapın diyor, işte hani elektrik faturamı, internet faturamı ödesinler. Ben normalde internetimi, işte örnek veriyorum, bakın örnek veriyorum, boş boş konuşsam da örnek de verebiliyorum. 5 GB'lık internet normalde evde kullanıyorum diyelim. Ama iş için, evde çalıştığım için o 5 GB yetmeyince 15 GB'a ne oluyor? 2,5 katı belki para ödüyorum. Bunların talebini yapıyor bir nasıl söyleyeyim, evden çalışan işçimiz ve diyor ki elektrik, internet, ısınma, eve koyduğum bilgisayarın elektriği, artı onu rahat oturabilmek ve çalışabilmek için masa, sandalye giderleri gibi gibi baş baş istekler işte. Ve bunları talep ediyor. Burada en önemli konu tabii elektrik faturasına dönüyor. Çünkü biliyorsunuz artık bayağı geliyor. Yani kettle'ı insan yakmaya üşeniyor yani. Şeye, cezveye yapıp ısıtacağız yakında sütümüzü, suyumuzu. Ay, Erhan Tunçay Bey hem kalp atmış hem Melis Elman'mış. Cansınız. Baş baş konuşuyorum ama seviyorsunuz beni. Hadi iyisiniz. Mahkeme bu noktada uzaktan çalışmayı ilişkin düzenlemeleri ve giderlerin karşı tarafın karşılamasını ve pandemi zamanındaki internet, ısınma, yemek ve mesai için artı bir ödeme vermesiyle ilgili bir karar vermiş. Yani ileriye dönüp bununla ilgili davalara emsal olabilir. Bak, arkamdan müzik çalıyorlar ve beni yolluyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Ne yapalım, bugün de boş boş konuştuk be. Sizi çok seviyorum. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.

0: Selmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün biri için onun çadırını başına yıktı dediğimizde ne anlıyoruz? Genellikle hayatını alt üst etti, her şeyini elinden aldı gibi mecaz anlamlar çıkarırız. Ama bu deyimin göbeğinde gerçek bir Osmanlı geleneği yatıyor. Ve öyle mecazla da sınırlı değil. Osmanlı hükümdarları seferdeyken vezirlerinin davranışlarından memnun kalmazlarsa onları görevden almak için çok sembolik ama bir o kadar da sarsıcı bir yol izlerlerdi. Çadırlarını başlarına yıktırırlardı. Evet, yanlış duymadınız. Çadırın direkleri sökülür, kumaşları yırtılır, çadır yere indirilir, vezirin başına geçirilirdi. Bu hareket sadece görevden alınmayı değil, aynı zamanda hükümdarın açık hoşnutsuzluğunu, devlet nezdindeki itibarı yerle bir edilişi simgelerdi. Ve bu gelenek öyle rastgele değil, Orta Asya Türk kültüründen taşınmıştı. Çadır yani otağı hükümetti, güçtü, mevkiydi, devletti. O çadır yıkıldığında aslında o kişinin iktidarı da çökmüş olurdu. Tarihte örnekleri çok. Fatih Sultan Mehmet Karaman Seferi sırasında Mahmut Paşa'nın Yavuz Sultan Selim ise Çaldıran dönüşünde Hersekzade Ahmet Paşa ile Dukaginoğlu Ahmet Paşa'nın çadırını bizzat başına yıktırmıştı. Bir deyim bazen sadece bir söz değildir. Koca bir tarihin, koca bir geleneğin gölgesidir. Bugün çadırını başına yıkmak deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinalar bir günde 3,6 milyon kiril yiyebilir. Mavi balinaların temel besini olan kiriller, uzunlukları 6 santimetreye, kütleleri ise 1 grama ulaşabilen ve karidese benzeyen küçük canlılardır.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün İran'da dikkatler Tahran'da. Ayetullah Ali Hamene 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in saldırıya geçtiği gün öldürülmüştü. Sığınağa gitmeyi reddetmişti. Cenaze töreni düzenleniyor. Onunla birlikte ölen 14 aylık torunu dahil olmak üzere yakınları da var tabii ki. 100 civarında ülke dışından yabancı konuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsil ediyor. Tabii ikili temaslar var. Güvenlik önlemleri var. Notlar var, aktaracağım size. Aynı zamanda Hürmüz krizi, ABD-İran mutabakatı, buradan notlar var. Trump tabii dikkatini Amerika içine çevirdi. Yarın 4 Temmuz Amerika'da bağımsızlık yıl dönümü, 250. yıl dönümü Donald Trump açısından röportajları var. Bunları aktaracağım size ama tabii İran sıkıntısı devam ediyor. Mutabakat ne kadar işliyor belli değil. Lübnan, bu arada İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. NATO zirvesi Türkiye açısından önümüzdeki haftaya damgasını vuracak. Dış politika açısından bütün dünya Türkiye'ye bakıyor. Biz de takip edeceğiz. Farklı değerlendirmeleri alacağız. Donald Trump tabii müttefiklerden yine şikayet etti. Sosyal medya hesabından hiçbir yarar sağlamıyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün bir televizyon kanalında NATO zirvesi Amerika ile ilişkilere dair ve Rusya tabii ki değerlendirmeleri vardı. Onları da aktaracağım size. NATO'ya hazırlanıyor diyebiliriz. Türkiye, Avrupa'da aynı şekilde. Şimdiden tabii ittifakla ilgili 3-0 tartışmaları, harcanacak paralar, Avrupa'nın militarizasyonu, Rusya'dan tepkiler var. Bu notları da aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz tabii hafta içinde Batı İttifakı'nın bölgemizde oynadığı roller bakımından önemli bir gelişme olmuştu. İddia daha doğrusu demek lazım ama bir yandan Birleşmiş Milletler kanadıyla Kıbrıs'ta yeni bir çözüm süreci önerileri tetiklenmeye çalışılıyor. Temaslar var. Diğer yandan da Rum ve Yunan medyasında Türkiye'nin garantörlüğünün ortadan kalktığı bir NATO şemsiyesi tartışmaları oldu. Bu iddialar tabii farklı cephelerden farklı algılanıyor. Ben de nasılsa önümüzdeki hafta NATO'yu çok konuşacağız. Bu hafta da baktık, değerlendirmeye çalıştık. Bu fırsattan istifade biraz Doğu Akdeniz, biraz Kıbrıs bakmak istiyorum. Programın son bölümünde Profesör Mehmet Hasküler konuğum olacak. Kıbrıs'a bağlanacağız. Adadaki tartışmaları, çünkü Tufan Erhürman'ın reddettiği BM'nin sunduğu önerileri, bu yolda iddialar var. Bütün bunlar nasıl tartışılıyor? Çözümsüzlük devam ederken de bir muazzam bir askerileşme var Kıbrıs adası etrafında. Bütün bunları Profesör Mehmet Hasküler'le konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı yahut web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız kolaylıkla canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Yahut Telegram kanalı, Telegram kullanıyorsanız Sputnik Türkiye'nin kanalına katılmanız yeterli. Hem canlı yayını linkten dinleyebilirsiniz, hem de bittikten sonra arkadaşlarım kayıt linklerinde koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler buradan rahatlıkla takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, önce İran'dan başlayacağım. Bugün törenler başlıyor. Şii gelenekleri uyarınca İran'ı 37 yıl yöneten Ayetullah Ali Hamenei, dini lider, İran'da rehber, İran sistemi içerisinde 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in ilk günkü saldırılarında hayatını yitirmişti. Veda törenleri başladı. Uzun da sürecek. Irak'a bıraktık Şiilere. Uzanacak. Dün gece Ayetullah Ali Hamenei'nin naaşını Tahran'daki İmam Hüseyin'i Hüseyiniyesine getirdiler. Bugün de törenler başlamış durumda. Tabii dini merasimlerin düzenlendiği önemli bir merkez İmam Hümeyni Musalla Camii. Orada bir devlet töreni sabahtan itibaren Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde başladı. Ayetullah Ali Hamenei'nin tabutunun yanında torunu, 14 aylıkta hayatını yitirdiğinde Amerika-İsrail saldırısında onu da koymuşlar ve tabii 4-5 Temmuz tarihlerinde devam edecek bu törenler. Bugün başladı, yabancı konuklar eşliğinde İran Dışişleri Bakanlığı, İran Milleti, Müslümanlar ve dünyanın tüm özgür insanlar için tarihi bir olay. Milyonlarca insanın katılması bekleniyor. Tahran'da başlayacak cenaze alayı, halka açık veda törenleri yarın devam edecek. Ana bir cenaze alayı 6 Temmuz'da, 7 Temmuz'da Kum, kutsal bir kent addediliyor Şiiler tarafından. 8'inde Irak'a taşınacak, Necef ve Kerbela'da ve 9 Temmuz'da sona erecek Meşhed'de. İmam Rıza Türbesi'nde son defin planlanıyor. Yaklaşık 15-20 milyon insanın törene katılması bekleniyor. Evet, bayağı tarihin en büyük cenaze törenlerinden birisi olabilir yani bu anlamda. Zamana da tabii yayılmış durumda. İran ordusu bir yandan intikam yemini ediyor bu tören ve yas süreci tabii ki bu vesileyle. Diğer yandan da eğer Amerika ve İsrail törenleri sekteye uğratacak bir saldırıya kalkışırsa yanıt verileceğini ağır bir biçimde söylüyorlar. Hatemül Enbiya Merkez Komutanlığı Karargahı böyle bir açıklama yaptı. Dini lider tabii şu an rehber seçilen isim Müçtaba Hamenei. Ben en azından bu saate kadar görmedim törenlerde ama öncesinde güvenlik birimlerinin aslında halkın arasına çıkmak istediği Müçtaba Hamenei ama güvenlik birimlerinin buna sıcak bakmadığı haberleri düşmüştü. Malum İsrail Savunma Bakanı Katz bu hafta Müçtaba Hamenei'yi bulurlarsa öldüreceklerini açıkça dile getirmişti. Dolayısıyla çok da beklenmiyor ama 100 ülkeden yaklaşık cenaze törenine katılım var. Türkiye, Azerbaycan, İran'a komşu ülkeler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Sadabat Sarayı'nda bir de görüşme yaptılar. Taziyeleri birinci elden iletmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Azerbaycan hem meclis başkanı hem başbakan yardımcısı hem Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı temsil ediliyor. Çin'den tabii başbakan yardımcısı Hevei katılıyor. Rusya Dmitri Medvedev, dün aktarmıştım. Onun dışında Ermenistan, Gürcistan Cumhurbaşkanı törenlerde, Ermenistan Başbakanı, Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Tacikistan, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi yine aynı şekilde törende, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arabuluculuk yaptı Amerika ile mutabakata. Afganistan'da çatışan taraflar bu arada, bir yandan Taliban yönetimi, diğer yandan Şah Mesud'un aynı ismi taşıyan kuzeydeki ulusal direniş cephesinin lideri oğlu Ahmet Mesud katılıyor. İlginç, Afganistan'dan bu şekilde bir katılım olması. Bangladeş var. Körfez ülkeleri, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan Bin Abdullah El Ganim var. Umman'dan Kraliyet Divanı Bakanı gönderilmiş. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, yani daha Körfez'in kalbi ülkelerden bir resmi heyet en azından ben görmedim. Ama tabii dünyanın başka yerlerinden, Küba'dan, Hindistan'dan, Malezya'dan, Gana, Nikaragua, yani farklı bölgelerden ya bakan, ya bakan yardımcısı, ya meclis başkanı, Lübnan aynı şekilde, Myanmar, Tayland, Sırbistan, pek çok ülkeden katılımlar var, uluslararası katılım var. Tabii törenler vesilesiyle Ayetullah Ali Hamene'ye diplomasi de işliyor. Çin Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Evey Çin heyetine başkanlık ediyor. Baş müzakereci. Aynı zamanda ilginç bir biçimde Çin sorumlusu, Çin özel temsilcisi atanmıştı. Galibaf meclis başkanı, Amerika ile yürütülen müzakerelerde de baş müzakereci konumunda o Çin heyetiyle görüşmüş ve özellikle Kürmüz yönetimi, Boğaz'ın yönetimi konusunda mesajlar vermiş. Amerika'nın müdahalesine izin vermeyeceğiz diyor. Bir yandan Çin'le stratejik işbirliğinin yükseltilmesi, yakın ilişkiler vurgusu yapmış. İsrail'in mutabakat saptını bozma çabalarını da şikayet etmiş tabii. İran'ın caydırıcı gücünden bahsetmiş. Lübnan tabii, Lübnan hükümeti en son İsrail'le doğrudan görüşmelere girişti ve çerçeve anlaşması imzaladı. Bu hafta bunu konuşmuştuk Eksen'de. Onlar da Savunma Bakanı Michel Menassa'yı, Mansi diye de anılıyor, onu göndermişler. Aynı zamanda da Emel Hareketi var tabii, Lübnan'daki Şii Hareket. Galibaf'la onlar da görüşmüş ve tabii mutabakatın birinci maddesi Lübnan ateşkesiydi. Her ne kadar şu ana kadar başarılı olmuş gözükmese bile meclis başkanı Şiilerden oluşuyor Lübnan'da, Nebih Berri. Özellikle de Lübnan hükümetinin Amerika öncülüğünde farklı bir süreç yaratmasına geçit vermemekten bahsediyorlar. Dolayısıyla törenler, yani başka muhtemelen devam da ediyor. Kulislerden başka şeyler de gelecektir. Son durumla ilgili bu veda törenleri uluslararası diplomasinin işlediği bir zemine dönüşmüş vaziyette. Diğer yandan tabii bölgede CENTCOM'un son çabalarını aktarmıştım 1 Temmuz'da, 2 gün önce Manama'da, Bahreyn'in başkentinde bölge ülkeleri, Arap ülkeleri, ki Lübnan ve Suriye'nin ilk defa böyle bir katılım sağlaması dikkat çekmişti. Arap ülkelerinin askeri yetkilileriyle Amerikalılar bir toplantı yapmışlardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, Yemen'de Suudi destekli yönetim hepsi katılmıştı. Tabii İranlılar buna biraz öfkelendiler. Amerika'nın bölgeye güvenlik getirmediği, tam tersine güvensizlik yarattığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı paylaşım yaptı, İran'ın Dışişleri Bakanı. Hatta bir soru sordu, soru formunda: CENTCOM bölgemize güvenlik mi yoksa güvensizlik mi getiriyor? Cevap çok net diye yanıt verdi. Aynı zamanda Amerikalıların dışişleri sözcüsü, İran'ın Amerikalıların bölgede böyle toplantılarla post kestiklerini, gerçekleri gizlediklerini, bölge ülkelerinin gerekli dersleri çıkarması gerektiğini söyledi. Tabii ne kadar bu mümkün olur onu bilmiyoruz, ama iddiaya göre CENTCOM askeri yetkililerle bu toplantı yaptıktan sonra İran tarafı da Körfez ülkeleri ve Irak'ı da kapsayacak şekilde bir üst düzey görüşme için kolları sıvamış. İran kaynaklarına dayandırıyorlar bu haberleri. Amerika tabii yok bunda. Hani bölgenin kendi inisiyatifini yaratma temalı. Bakalım ne kadar mümkün olacak. Son dönemde Batı medyasında bölgede beliren şüphelere yer verilmişti. Açıkça Amerika Suudi Arabistan hattında bir takım sıkıntılar zaten yansımıştı. Özellikle de tabii askeri anlamda Amerika İran'da tam da istediği sonucu elde edemedi. Şimdi de mola almış gözüküyorlar. Mutabakatla New York Times gazetesi en son Veliaht Prens'in Amerika'nın İran konusunda başarısız olmasının ardından Trump yönetimine güvenini kaybettiğini yazdı açıkça. Belki bu koşullarda bir toparlama mümkün olabilir mi? Körfez'de daha bölgesel güvenlik inisiyatifi olabilir mi? Sorularını herkes soruyor. Pakistan'da Suudi Arabistan Pakistan'dan askeri destek istemişti. Öteden beri ilişkileri zaten iyidir. 8000 asker konuşlandırılmıştı Suudi Arabistan'a. Yani bu tartışmalar devam ediyor diyelim. Henüz bir şeye bağlanmış değil. Yani bölge Amerika'nın dışında bir güvenlik yapısı kendi kendine işbirliği içerisinde tesis edebilmiş. Tabii güvensizlikler de çok derin, onu belirtmek gerekiyor. Bütün bunlar olurken Trump ne yapıyor? Trump CNBC'ye röportaj verdi. İran'la görüşmelerde yine biraz attı tuttu. Müzakere ediyoruz. Yani ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini elde ettik. Zaten rejim değişikliği hedeflememiştik. Nükleer silah edinemezler. Geriye bir bazı füzeleri kaldı. Onları da yok edebiliriz zaten. Çok sert vurdum falan filan öyle laflar etti. Trump'ın tabii asıl molayı almışken asıl derdi Amerika içindeki gelişmeler. Amerika'nın altın çağını yaşadığını söyledi. Tarihte bu arada İsrail, Amerika'da İsrail tartışmaları artmış vaziyette. İsrail yanlısı ya da İsrail lobisiyle bağlantılı adaylar ara seçimler öncesi ön seçimlerde kayıplar da yaşıyorlar. Yani bunların boyutu ne olacak, siyaseti nasıl etkileyecek henüz bilmiyoruz ama çok tartışma var. Trump İsrail tarihindeki en iyi başkan olarak kendisini sundu. Yani nasıl olur Yahudiler gidip demokratlara oy verir falan gibi açıklamaları var. Bir yandan tabii Amerika'nın yarın 250. kuruluş yıl dönümü, bağımsızlık günü kutlamaları söz konusu. Ama biraz tuhaf bir olacak yani havai fişek gösterileri tabii görkemli bir biçimde. 850 bin havai fişek kullanacaklarmış. Biraz da sağlığa zararlı olduğunu, hava kirliliğini arttıracağını söyleyen haberler yer alıyor Washington Post gazetesinde. Muhtemelen tabii 250. kuruluş yıl dönümü olunca Trump odağını oraya çevirecek. Ama bir anket yapmışlar Amerika'da. Liberal Cato Institute'la Morning Consult düzenlemiş. 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2553 kişiyle konuşmuşlar. Katılımcıların %46'sı, neredeyse yarıya yakını, hangi olayı anmak için kutlamaların yapıldığından habersiz gözüküyor. %53'ü doğru yanıt vermişti ve 1776'da bağımsızlık bildirgesinin kabul edilmesi Amerika'da meşhur. İngiltere sömürgesi olmaktan çıkıp kuruluş yıl dönümü yani, ama %46'ın haberdar olmaması ilginç. Bir gençler arasında bilgi eksikliğinin daha belirgin olduğunu söylüyor. Maalesef dünyada böyle bir gerçeklik var. Z kuşağı diyorlar. Bilmiyorum bu kuşak adlandırmaları ne kadar doğru ama Z kuşağı bilmiyor. Hatta Z kuşağının ankete göre %61'i 250. yılın neyi temsil ettiğinden bir haber. Tabii anket yine kurucu değerlerden uzaklaşma vurgulu sonuçlar da elde etmiş. Ülkenin işte özgürlüklerini kaybetmesi, anayasanın amaçları, temel yurttaşlık bilgileri konusunda da oldukça zayıf. %58'i bilmiyor. Hatta %57'si neden Büyük Britanya'dan bağımsızlık ilan ettiler bir türlü anlayamamış. Öyle enteresan bir durum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü bilmeyen genç var mıdır? Yani herhalde Türkiye'de bilmiyorum anketler yapılıyor mu buna benzer ama bu kadar böyle bir sorun çıkmaz herhalde diye umut ediyorum. Öyle söyleyeyim. Evet, tabii öte yandan konuya dönersek Amerika 4 Temmuz'a hazırlanırken İran dosyası tabii ellerinde hala sıcak, ortalık yatıştı. Şimdilik bir mola var. 32 aşamalı 30 ve 60 gün totalde. Wall Street Journal gazetesi bir habere yer vermiş Amerika'da. ABD Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için İran'a bir öneri götürmüş. Geçiş ücretleri talebinden vazgeçin. Dondurulmuş fonlardan 100 milyar dolarlık kısmını serbest bırakalım demişler. Ama İranlılar teklifi yeterince iyi değil diye reddetmiş Wall Street Journal'a göre. Bloomberg'de ve sanıyorum başka gazetelerde de var. Orada da ilginç bir haber var. Avrupalılar yani ne olursa olsun bu Hürmüz'den geçiş ücreti konusunun bir gerçeklik olduğuna hükmetmişler. Umman'la İran arasında müzakereler, ortak komite kuruldu. Henüz tam sonuçlanmadı ama uzlaşma sağlandığı iddiaları eksik değil tabii. Avrupa kanadı ise yani her halükarda burada artık eskiye dönüş olmayacak, öyle anlaşılıyor. O zaman Rusya'dan da Avrupalıların takıntısı tabii Rusya. O zaman Ruslardan da geçiş ücreti alsınlar diyor haberlere göre. Bir Avrupalı yetkili eğer biz ödemek zorundaysak o zaman sadece Rusya değil tabii Çin de. Çin ve Rusya da ödemek zorunda olur mu öyle ayrımcılık? Evet, çünkü ilk başta İranlı yetkililer dost ülkelere geçişlerde esnekliklerden bahsetmişlerdi. Tabii henüz hiçbirisi bir bağlama oturmuş değil. Zaten Trump yönetimi de ücret meselesini tamamen reddediyor. Washington Post gazetesinde de bir ilginç haber var. O da Amerika-İsrail ilişkileri bağlamında ilk tur müzakerelerin hemen başlamasından sonra İsrailler, onlar yalanlamıyorlar da, baş müzakerecileri hedef almak istemişler anladığım kadarıyla ve Amerikan yönetimi, Trump yönetimi eğer öldürürseniz pragmatist olanları ortadan kaldırmış olursunuz diyerek endişelenmiş ve hatta Washington Post'un iddiasına bakılırsa İran'ı da uyarmışlar. Yani Amerika ile İsrail'in farklılaştığı noktalar olarak aktarıyor bunu. New York Times'ta da benzer bir iddia var. Aslında bunlar yansımıştı. Ben yeniliğini tam anlamadım doğrusu. Ali Larijani'yi de öldürmüşlerdi daha önce, hatırlayacaksınız. Yani bir çeşit yine klasik ABD ile İsrail arasında görüş ayrılıkları haberleri silsilesine eklenebilir.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: İsrail hattında neler oluyor? İsrail'de Tel Aviv'de bir Makabiya oyunları açılışı var. O vesileyle biraz siyaset magazin çıkıyor. Netanyahu, İsrail Başbakanı, çok da eli maşalı olarak bilinen eşi Sara Netanyahu ile kapışmış. Yenet'in haberi bu. Tören sırasında Netanyahu'ya bağırmış, danışmanlarına bağırmış. Senin yüzünden insanlarla tartıştım burada demiş. Benimle ilgilenmeniz gerekiyor demiş. Kendisine yeterince eşlik etmemişler. Biraz izdam olmuş anladığım kadarıyla. Görüntüler de yayınlanmış. Böyle bir karı koca kavgası çıkmış bu işten. Arap Milliyetçi Partisi Genel Başkanı, eski İsrail Parlamentosu'nda Arap Milletvekilleri de var biliyorsunuz. Muhammed Hasan Kanaan'ın açıklamaları var. İlginç. Diyor ki Netanyahu öyle çok hani Trump'la ters düşünce biz de o zaman Amerikan yardımından vazgeçeriz, kendimiz silah üretiriz falan diyor ama yani bunların hepsi seçim propagandası. Eylül-Ekim gibi İsrail'de seçimler var. Aslında Amerika'nın benzeri görülmemiş bir askeri desteği var. Eğer olmasaydı ne Gazze'de ne Lübnan'ın güneyinde ne de İran'da böyle şeyler yaşanmazdı. Bir ay bile dayanamaz. Öyle diyor bu Muhammed Hasan Kanaan, Knesset üyesi. Evet ama tabii mutabakata uymuyor İsrail. Trump yönetimi de uyduramıyor İsrail'i mutabakata, açıkça net bir biçimde ortada. Dün yine Lübnan'ı akşam, dün de gündüz de aktarmıştım size vurulan yerleri. Pek çok yer Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye, Bint Cübeyl, Kunin, Tayri beldeleri, hastane, Gandur Hastanesi çevresi İHA'larla bayağı bir vurmuşlar. Lübnan'da 4298 en son Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı can kaybı sayısı, 12.000'den fazla da yaralı var. Ve aslında 24 Nisan'dan beri bir ateşkes var. 17 Nisan'da geçici ateşkes 3 hafta uzatıldı denmişti. 17 Mayıs'ta 45 gün daha dendi. Efendim 14 Haziran mutabakatı var. Lübnan dahil tüm cepheler. 26 Haziran'da da bir de üstelik Amerikalılar Lübnan hükümetini İsrail'e masaya oturtup çerçeve anlaşması çıkarttılar. İki pilot bölge, Hizbullah'ı silahsızlandırma vesaire ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Ateşkes yok. Yani Trump ne yapsa ne etse İsrail'e söz geçiremiyor. Açıkçası bunun bir formülü var mıdır ben bilmiyorum. Bu arada Lübnan'a ziyarette bulunmuştu Suriye'deki yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani. Beyrut'ta bayağı enteresan tiplerle, yani Semir Caca, Lübnan kuvvetleri, bu falangistler, Maruni lider, yani Patrick Marbeşara Butros Errahi falan, onlarla görüşmüş. Bunların hepsi tabi Hizbullah karşıtı cepheden. Daha sonra da Trablusşam'a geçmiş. Tabi Suriye savaşı sırasında bayağı bir gerginlik yansımıştı Lübnan'a. Hizbullah'la Trablusşam'da çatışmalar da olmuştu. Hizbullah'la da temasta oldukları söyleniyor ama tabii boyutlarını kestirmek güç. Tabii Trump'ın, İsrail beceremiyor bu Lübnan'daki Hizbullah'ın üstüne El Şara'yı sürebiliriz diye ısrarla son dönemde açıklamaları varken bu ziyaretler dikkat çekici. Dün eksen bittikten sonra gördüm ben Suriye başkentinde de bir patlama. Adalet Sarayı hemen yakınında bir kafede, ana hedef Adalet Sarayı ama sanıyorum güvenlik güçlerinin ilgisini, dikkatini dağıtmak için kafede patlatmışlar. Ve tabii bir zanlı yakalanmış ama ölü sayısı 9, yaralı sayısı 22. Kimdir üstlenen görmedim. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama var tabii. Taziye mesajı ve kınama mesajı yayınlanmış durumda. Evet, Gazze ile ilgili bu hafta çok sayıda gelişme olmuştu. Onları aktarmıştım size. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir Netanyahu ve eski bakanı hakkında tutuklama kararı vardı. Amerikalılar tabii UCM'ye taraf değiller. UCM Roma statüsüyle kuruldu. Böyle BM mahkemesinden farklı, daha özel bir mahkeme diyebiliriz. Batı fonlu, Batı mahkemesi. Ama Amerikalılar tabii kendi askerlerinin, kendi icraatları yüzünden, kendi insanlarının başına bir şey geleceği kaygısıyla hiçbir zaman Roma statüsünü hayata geçirmediler, kabullenmediler. Şimdi de UCM Başkanı Tomoko Akane'ye mektup yazmış Amerikan Adalet Bakanlığı vekili Todd Blanche ve demiş ki yok kardeşim, biz sizin yetkinizi kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuka göre bir anlaşma rızası olmayan bir devleti bağlamaz. Dolayısıyla Amerikan vatandaşları üzerinde sizin bir yargı yetkiniz yok diyorlar. Ayrıca UCM hukuksuz davranıyor, meşruiyetten uzak seçici soruşturmalar yürütüyor. Yeni gelmiş akıllarına demek ki. Evet, hakikaten UCM gayet de seçici. Batı jeopolitiğini ilgilendiren meseleler çok zorlandığı yerlerde Filistin, Gazze meselesinde tabii bir dava süreci başlatmışlardı. Ben bu konuda BM'ye bağlı Lahey Adalet Divanı, yani asıl meşru mahkemenin Lahey olduğu kanaatindeyim doğrusu, ama bu tabii 2000'li yıllardan başlayan liberal mekanizma UCM, öyle söyleyelim size. Dolayısıyla seçici bir mekanizma tabii ki. Amerika pek seçiciliğe gelemiyor bu kendisini ilgilendiren konular düşünüldüğü zaman. Evet, ve Orta Doğu ile ilgili son olarak Çin'in BM daimi temsilciliği 3 maddelik bir yol haritası. BM Güvenlik Konseyi'nde bir oturum düzenlenmiş. Çinliler seviyorlar numaralandırma yapmayı tabii. Burada saldırılardan herkes tabii etkilendi. BM şart ve ilkelerine uymak gerekiyor. Hani uluslararası ilişkiler, güç kullanımı, bütün bunlara karşı oldukları, soğukkanlı, temkinli tarafların davranması, toprak bütünlüğü, güvenliğe saygı gösterilmesi. Şimdi tabii mutabakattan memnunlar ama kapsamlı bir ateşkes gerekiyor ve Hürmüz Boğazı'nda da seyir sefer serbestisinin korunması vurgusu. O yüzden İran baş müzakerecisi ve meclis başkanının Hamane ile ilgili törenler vesilesiyle Çin heyetiyle görüşmesi bu açıdan da önemli, İran'la ilişkiler bakımından. Evet, bunlar Çinlilerin genel ilkesel tutumu başları. Doğrudan Çinlilerin belaya girdiğinde, yani Batı tarafından sıkıştırıldıklarında bu ilkesel ifadelerin hangi şekiller alacağını tabii izlemek gerekiyor. Evet, gelelim kolektif Batı NATO Ankara zirvesine. Donald Trump Amerikan Başkanı Ankara'ya geliyor malum. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Bizim Türk sosyal medyasında gündem oluşturuyor. Trump dün sosyal medya hesabından yine bekleneceği üzere müttefiklerinden, Avrupalılardan yakınan bir paylaşım yaptı. Biz çok fazla para harcıyoruz dedi. Üstelik hiç yarar sağlamıyoruz. 2014'ten beri 1 trilyon dolar para harcadık NATO'ya. Birleşik Krallık, yani İngiltere 90,5 milyar dolar. Fransa 66,5 milyar dolar. İtalya 48,8 milyar dolar. Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya dahil diğerleri çok çok daha düşük tabii. Saçmalık, saçmalığın daniskası. 10 kat harcıyoruz, bu ne iştir falan. Ankara zirvesi bir açıdan Trump'ın varlığıyla bence oldukça şenlikli geçecek. Bakalım sürekli Trump'ı yönetmesiyle tanınan Mark Rutte nasıl bir performans sergileyecek. Hep beraber göreceğiz. Beyaz Saray'da zirve öncesi gitmişti. İşte bir takım grafiklere eşliğinde Trump'a şov yapmıştı ama Ankara'da ben Trump'ın böyle sevdikleri sevmedikleri ortalığı şenlendireceğini bekliyorum. Bakalım ne olacak. Tabii NATO zirvesi, Trump'lı zirveler çok uzun sürmüyor. Bu hafta NATO'dan bir sürü not aktardım size. Bu zirveyi de kısa planlıyorlar. 3 saatlik tek bir oturum yapacaklarmış. Biz haberciler için iyi haber, çok bitecek demektir. Bunun nedeni tabii Trump'ın dikkatini çok fazla bir şeye verememesi. Trump'a öyle uzun uzun bir şeyler anlatmamak gerekiyor. Çok kısa, öz, anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Özel donanımlı insan lazım bunları anlatacak. Trump da bir şovlarına devam ediyor bu arada. İşte bir yapay zeka ürünü, kendisini bir doktor, ünlüleri tedavi eden doktor olarak gösterdiği yapay zeka. Yani böyle bir Amerikan başkanı gerçekten ben görmedim ömrümde. Tabii televizyon yıldızından gelince herhalde böyle oluyor. Yalan haberleri eleştirmek için böyle videolar paylaşmış. Açın izleyin, eğleneceksiniz. Yani hiç olmazsa acı çekiyoruz, bari arada eğlenelim diye düşünmüyor değilim. Yoksa işin ciddiyetini anlamadığımdan değil. Evet, tabii ev sahibi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Türk televizyonunda, CNN Türk'te NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin bakış açısı ve değerlendirmelerini paylaştı. Uzun bir röportaj. Zirve önemli tabii, en kritik toplantılarından birisi diyor. Çünkü dünyada güvenlik mimarisi artık dönüşümden geçiyor. Dolayısıyla bu toplantı önemli. İnsanlık tarihinin en başarılı güvenlik ittifaklarından biri diyor. Hangi açıdan tabii, başarı kriterini size bağlı olarak en başarılı demek gerekiyor. Kritik bir dönemde, doğru söylüyor, kritik bir dönemde toplanıyor. Tarihin en büyük zirvesi olarak kayıtlara geçeceğini söylüyor. Yani olabilir tabii böyle bir şey. Trump'ın katılımı her koşulda önemli. NATO'da, NATO içerisinde üçlü bir gruplama tarifi var Dışişleri Bakanı. Birincisi Amerika, kendi başına bir grup. İkincisi AB kısmı. Bir de bunun dışında Türkiye'nin başını çektiği işte İngiltere, biraz daha dışarıda. Efendim Arnavutluk, Makedonya, AB'ye girmeye hazırlanan daha böyle farklı bir halkada öyle bir tanımlama yapmış. Ama tabii Amerika rolünü yeniden dünyada tanımlama gayretinde. Ulusal güvenlik belgeleri, Amerikalılar sürekli zaten her iktidarda yeniden tanımlıyorlar rollerini. Bu seferki de ulusal güvenlik strateji belgesi, geçen sonbaharda görmüştük Donro doktrinleri vesaire, sömürgeciliğin yeniden tavsiye edilmesi, Batı sömürgeciliğinin, Marco Rubio'nun ifadeleriyle bunları anlatmışlardı daha sonra. Tabii burada Türk-Amerikan ilişkileri önemli. Trump'ın geçen hafta açıklamaları oldu Türkiye'ye hediyeler vereceği yolunda. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı'na sorular bu hediyelere tırnak içinde odaklanmış. Katsa yaptırımları meşhur. 2020 savunma bütçe yasasında F-35 yasağı. Bunu kaldırmak için Hakan Fidan diyor ki Amerika'da artık bunu kaldırmak için irade var diyor. Yani Trump zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti sayesinde geliyor. Hakikaten Trump da öyle açıkladı. Avrupalılardan çok haz etmiyor görünümü çiziyor çünkü. Bütün bunlarda Erdoğan'ın rolünü vurgulamış. Katsa yaptırımları konusunda Kongre bu işleri daha çok engelliyor diyor. Ve hem Trump hem Erdoğan da irade beyanında bulundular. İradeleri var. Dolayısıyla Türkiye'ye F-35 satış yasağı kalkabilir. Ayrıca programa dönmek. Tabii Türk savunma sanayi açısından asıl önemli olan programa geri dönmek. O da konsorsiyumun kararına bağlı. Peki sürpriz ne olacak diye sormuşlar. Birçok şey olabilir. Bildiklerimiz, düşündüklerimiz var. Şu anda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum demiş. Tabii herkes bunu F-35 ve Katsa yaptırımlarının artık kaldırılmasına bağlıyor. Bu o kadar kolay mı emin değilim doğrusu. Tabii Hakan Fidan, İsrail bakış açısı farklı Amerika'dan. İsrail gözü dönmüş çete yönetiyor dedi. Ve Amerika'da tabii, Amerika'daki algıları da anladıklarını, Amerikalı siyasetçilerin de bu konuda biraz değişiklik yaşadığını söylüyor. İran tabii Hürmüz Boğazı krizinin etkilediğini, yani Amerika'nın kendi içindeki tartışmaları atfen söylemiş. Bir de Rusya ile ilgili değerlendirmeleri de bence önemli. 20 Haziran'da Kazan'da devlet başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Tabii burada diyor ki herkes hani Rusya ile bu temasları soruyor. Türkiye'ye verilecek yeni misyonlarla ilgili tartışmalar varken. Şöyle diyor Hakan Fidan, Putin ile temaslarım kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir diyalog olarak değerlendirilmelidir. Putin'e Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını iletiyorum ve yanıtlarla, yorumlarla geri dönüyorum demiş. Tabii Kafkasya'daki süreç, Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye, bunlar bu konularda Rusya'nın görüş ve tutumlarını anlamanın Türkiye açısından önemli olduğunu, çünkü çıkarlarımız var diyor haklı olarak. Siyasi duruşumuza göre bir dizi konuda karar verme sürecinde Sayın Putin'in tutumları önemlidir diyor. Evet, tabii bir de Hakan Fidan 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Trump-Putin görüşmesinde bir anlayışa ulaşıldığı, ama tabii o anlayış yürütülmedi, son dönemde aktarmıştım size. Tamamen Amerika tarafı çöpe attı kendi tekliflerini. Rusya liderinin anlayışa bağlı olduğu yorumunu yapmış bu tabii Fidan'ın değerlendirmesi.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Evet, tek başına Rusya'nın bir anlayışa bağlı olması çok bir şey değiştirmiyor. Karşı tarafın ne yaptığına da bakmak gerekiyor. Böyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika hem NATO zirvesi hem Rusya ile ilişkiler bakımından değerlendirmeleri benim görebildiğim kadarıyla dikkatimi çeken noktalar bunlar efendim. Bugün Milli İstihbarat Akademisi'nden NATO 3.0 raporu var. Bu başlıkta tartışıyoruz. 3.0 yani yazılım alanından NATO'ya, bir saldırı örgütüne alınan maddeleme diyelim, ifadelendirme diyelim. NATO işte Soğuk Savaş'ta kuruluyor. Sovyetlere karşı o NATO 1.0. Sovyetler Birliği çöktükten sonra 11 Eylül ile birlikte terörle mücadele temasıyla yayılmacılık Avrupa'da ayrıca yapan NATO 2.0'ımız var. Şimdi de NATO 3.0. Niye 3.0? Bir türlü çözemiyorum. Bitti mi o, yani bütün bu temalar? Ama tabii Amerikan yönetimi açık bir biçimde tartışmalara konu olacak şekilde Çin'le iştigal etmek istiyor. Rusya'yı Ukrayna'da yenemediler, yıpratma savaşında kan kaybediyorlar. İşin yükünü savaşkan gözüken, militarizme yönelen Avrupalılara bırakmaya, daha fazla bırakmaya, tabii tamamen Amerika çekilmeyecek ama büyük ölçüde, daha doğrusu Pete Hegseth'in, Amerikan Savaş Bakanı'nın ifadesiyle bedavacılık yok artık. Ya yani böyle bir 3.0 tabii bu farklı bağlamlarda tartışılıyor. Bu raporda Milli İstihbarat Akademisi tabii Türkiye ile de bağlayarak uluslararası sistemde güç değişimi, yapısal sorunlar, ittifakın geleceğine dair değerlendirmeler. Yani geçmiş operasyonlar, Afganistan 20 yıl sonra Taliban'a bırakıp çekildi Amerika. NATO'yu da, müttefikleri de katmıştı. Libya'yı darmaduman ettiler zaten. Yani bu raporda askeri müdahalelerin istenen siyasi sonuçları üretmediği. Ukrayna'ya da müdahale ettiler açık bir biçimde, darbeyle, CIA darbesiyle. Bunların hepsi yazıldı, çizildi. Şimdi istedikleri bir resim var mı? Kalmadı zaten Ukrayna diye bir, eskiden bildiğimiz bir ülke kalmadı. Rusya, Ukrayna aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin eski parçası, başkanlar çıkartmış. Devlet başkanının ana dilinin Rusça olduğu, Rusların yaşadığı bir coğrafya. Dolayısıyla istedikleri Rusya'yı stratejik mağlubiyete uğratmak diye NATO Genel Sekreteri formüle etmişti. Öyle bir mağlubiyet yok tabii ki. Burada da istenilen siyasi sonuç yok. Askeri anlamda da tabii tartışılan bir çatışma devam ediyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin temel yapısal sorunlar atfı var NATO ile ilgili. Çok doğru tespitler bence de bunlar. Üye ülkeler arasında tehdit algılarında farklılıklar da doğal olarak. İspanya, Estonya gibi bir tehdit algısı içerisinde değil. Ne alaka? Ya da aslında Fransa'nın da olmaması lazım değil mi? Yani çıkarları bu anlamda güvenlik çıkarları açısından aynı değil Baltıklarla ya da Polonya'yla. Onlar Rus düşmanı zaten. Ukrayna'ya destek konusunda görüş ayrılıkları diyor raporda. Evet, bayağı bir yarılma var tabii. NATO idare etmeye çalışıyor Avrupa Birliği ile birlikte. Savunma sanayi kısıtlamaları işte bunu aşmaya çalışıyorlar. Belki Ankara zirvesi en çok bu açıdan önemli olacak. Enerji güvenliği, göç, terör gibi farklı öncelikler. Hangi enerji güvenliği? Enerji güvenliği kalmadı Avrupa'da ya. Neyse, tabii göç ve terör bu konuda da farklılıklar var tabii. Burada yani ittifak işte siber güvenlik, uzay, yapay zeka, kritik altyapılar, toplumsal dayanıklılık, bilişsel güvenlik bu alanlarda etkin rol üstlenebilir deniyor. Bir de tabii Amerikalılar Çin'e uzayacaklar. Asya Pasifik stratejisi hakikaten bu arada Güney Kore falan da katılıyor bu zirveye. Zaten açıkça söylüyorlar Çin'i hedef aldıkları yükselen ekonomik güç olarak Rusya'dan sonra yani açıkça değerlendirmeleri yapılıyor. Burada da rapor bence de isabetli bir analiz yapmış. Mali ve askeri yükü Avrupalıların üstüne hani daha kibar ifade etmişler onlar paylaşılması diye. Ama tabii Amerika'nın küresel caydırıcılık, caydırıcılık deyince tabii biz provokasyon anlıyoruz, onu korumak. Türkiye burada tabii stratejik konumda, jeopolitik konumu, TSK'nın kapasitesi, son dönemde savunma sanayindeki gelişmeler, hakikaten istihbarat kabiliyetleri, üretim, bunlar tabii Avrupalıların gözünü kamaştırıyor. Kendi başaramadıkları ya da zorlandıkları

asker çekilmesi, adanın NATO garantörlüğüne alınması gibi bir takım teklifler içerdiği Maraş, Güzelyurt, Masarya'nın bir bölümü falan askerlerin çekilmesi. Bilemiyorum bunlar kabul edilebilir şeyler olabilir mi, ama Kıbrıs'ta bir yeni bir süreç Doğu Akdeniz denkleminde tetiklenmeye çalışılıyor. Zamanlama düşünülürse çok acayip tabii. Bunları konuşacağız. Birazdan Kıbrıs'a bağlanacağız. Profesör Mehmet Hasküler konuğumuz olacak. Evet efendim, NATO zirvesi meselesiyle tabii AB'den de notlar var. Askeri harcamalar özellikle geçen yıl %20 arttırmışlar Avrupalılar. Bu konuda Avrupa Savunma Ajansı raporlama yapmış. 418 milyar euro savunma harcamaları. Yani Avrupa halklarının altyapıları çürürken paralar bir yerlere, militarizme daha doğrusu, akmaya devam ediyor. Düşman yaratarak, yani barış içinde ekonomik faaliyetler, kendilerinde olmayan kaynakların uygun koşullarda başka komşulardan alınması filan, onlar artık çöpe gitti. Savaşçı bir biçimde uluslarını savaşa sürükleme çabası olarak görebiliriz bu %20 meselesini. Dediğim gibi Güney Kore mesela zirveye katılıyor. Niye katılıyor? NATO ile ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü Amerikalıların Asya'da hedefleri var. O yüzden orada da bir takım savunma projeleri falan, sanıyorum zirvede en önemlisi militarist projeler duyurulacak. Yani halklara, emekçilere savaş aletleri ürettirme konusundaki muazzam başarılarını NATO'nun bu savunma sözleşmeleriyle görmüş olacağız. Bu arada da çok acayip, yani siyaset magazin olacak ama Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a, kendisi bir sosyal demokrat söze, olası bir savaşta hazırlık yapıyor musunuz falan diye soruyorlar. Eşiyle birlikte birbirlerine destek olabilirlermiş. Öncelikle yeterli su bulundurmak. Yani Almanya'da Alman halkına bir savaş hazırlığı için böyle demeçler veren sorumsuz liderlik desek yeridir. Nereden çıktı şimdi? Birkaç günlük su bulundurma. Anlamakta zorlanıyorum ama maalesef artık Avrupa'daki liderler böyleler. Almanya 4 savaş gemisi alacakmış. Maliye Bakanlığı bu konuda belge, 6.63 milyar euro ayrılacak. Almanya'da halkın pek çok ihtiyacı var. Hatta en son gördüğüm, benim rekabet gücü iddiasıyla işçilerin, emekçilerin hastalık iznini kısıtlamak için kolları sıvamışlar. Tabii Almanya'nın rekabet gücünü kaybetmesinin sebebi emekçilerin hastalık izni alması değil, ucuz Rusya enerjisinden kendi kendilerini etmeleri. Ama Friedrich Merz, BlackRock'ın Almanya kolunu yönetiyordu eskiden. Oligarşinin, Alman oligarşisinin temsilcilerinden. Dolayısıyla da işte savaş gemilerine bu paraları harcıyorlar. Ondan sonra da emekçilere, işçilere, Alman işçilere dönüp siz öyle hastalık izni falan alamazsınız diye o kadar kolay. Çok güzel. Evet. Finlandiya dün az aktarabilmiştim. Nükleer silah yasağını kaldırdılar. Topraklarında nükleer silahlar konuşlanabilecek. Litvanya, küçük Litvanya'da bu konuda adım atıyormuş. Yani maşallah, tabii topraklarınızı nükleer silah konuşlandırmasına açtığınızda aynı zamanda hedefte oluyorsunuz. Halbuki tarafsızlık, yani Finlandiya tabii NATO üyesi olarak bütün tarafsızlığını yitirmiş vaziyette. Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu karar Finlandiya açısından yalnızca bir şey değiştirdi. Ülke artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde yer alıyor. Tebrikler Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız diye ironik bir açıklama yapmış. Evet efendim, şimdi gelelim Ukrayna notlarına. Polonya ile papaz oldu tabii Zelenski yönetimi Kiev'deki, çünkü Nazi işbirlikçilerini devlet töreniyle gömüp onları onurlandırıyor. Tabii o Nazi işbirlikçileri Sovyet askerleri, Yahudiler kadar Polonyalıları da katlettiler tarihte. Polonyalıların hafızası yeri, her ne kadar Rus düşmanlığında birleşiyor olsalar da ucu kendilerine dokundu ve Banderacı bir yönetim diyebiliriz rahatlıkla. Yani yoksa niye onurlandırsınlar Bandera liderleri? Tabii basit bir kültürel olgu değil bu açıkçası. Gayet siyasi bir, ideolojik bir tercih. Tabii Polonyalılar

0: papaz oldular. Polonyalılar biraz daha az Ukrayna'ya destek olma alametleri. Ben ne kadar yerine getirebilirler emin değilim, doğrusu bunu aktarıyorum size, ama Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya giderek bugün Bloomberg'de Ukrayna savunmasına katkıları azaltma alametleri sergilediklerini iddia etmişler. Göreceğiz tabii ki. Ama Ukrayna'nın AB üyeliği tartışmaları var Batı medyasında. Sanki kalmış şöyle bir Ukrayna da AB üye olacakmış gibi yazıyorlar bu haberleri. Çok komik tabii ama neyse. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Handelsblatt gazetesine demiş ki zaten şu anda NATO'ya katılma ihtimali yok Ukrayna'nın demiş. Yani çünkü mutabakat lazım, öyle bir mutabakat yok. Ve en başta Varşova ile Kiev'in ilişkileri bu nazizm hikayesinden gerildi. Avrupa Parlamentosu internet sitesine Wolin atfı koymuş. Wolin katliamı tabii Polonyalılar için tarihte. Ve eğer yani AB üyesi olmak istiyorsa Wolin trajedisinin kurbanlarının tanınması ve anılması gerekiyor. Oysa Ukrayna'daki bütün askeri yapıyı ve güvenlik yapısını ele geçiren banderacılar için Wolin katliamının failleri kahraman. Dolayısıyla ortada bir sıkıntı var. Bilmiyorum ne olacak. Yani en son Reuters haber ajansı Polonya'nın MiG-29 uçaklarını, elinde eski Sovyetlerden kalma uçakları Kiev'e devretmeyi kesin olarak reddettiğini yazdı. Ama bu tabii doğrudan bu ideolojik kapışmayla ilgili değil, daha çok İHA üretimiyle ilgili Polonya'ya bir takım katkılardan vazgeçmesi. Ama temelde tartışmaların özünde bu ideolojik durum var. Banderacılık Kiev'in başına bela oluyor. Hani bütün bunlara da Rus propagandası demişlerdi. Şimdi ne diyecekler bilmiyorum. Yazmıyor Batı basını bunları doğru düzgün. Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz demiş ki yani savaş halindeyken bu Kiev'dekiler Kuveyt'e İHA satıyorlar, kar elde ediyorlar ama bize yardım etmiyorlar. Biz de vermiyoruz MiG-29'lara demiş. Evet, Polonya Cumhurbaşkanlığı'nın bir temsilcisi bu arada. Boguczki ismi, ben tanımıyorum ama Polonya medyasının haberi bu. Ukrayna'nın batı bölgeleri, Lviv, tartışmalı yerler bunlar. Polonyalılar da tabii iddia ediyorlar diğer yerlerinden farklı yapıları. Malopolska diye nitelendirmiş oraları. Evet, böyle bir itiş kakış var. Ne oluyor efendim? Onun dışında tabii Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Avrupa Birliği ile ilgili NATO zirvesi öncesi değerlendirmeler yapmış. Yani Avrupa'nın giderek bir askeri bloğa dönüştüğü saptaması yapıyor. NATO planlamasına entegre ediyorlar askeri altyapılarını zaten. Askeri bir kimlik oluşturuyorlar demiş. Askeri, siyasi, ekonomik bir blok burada. Tamamen farklı bir gerçeklik. Ekonomileri militarize ediyorlar. Muazzam paralar harcıyorlar. Tabii biz de o zaman askeri planlamalara da bunları göz önünde bulunduruyoruz. Rusya olarak öyle diyor Peskov. Kuzey Akım tabii bir Ukraynalı fail suçlandı. Ben gülüyorum açıkçası. CIA'nin işi olduğu apaçık ama neyse, sonuç itibariyle. Çünkü yani 5 adam, bir kadın, bir yat gidiyor böyle işte bölgede, Baltık bölgesinde. Sporcu bunlar, boru hattı, yelkenliyle gidiyor. 500 kilo patlayıcı taşıyor, basınç odaları falan yok, 80 metre derinliğe iniyorlar. Yani ancak bir ordu yapabilir bunları, bir ülkenin donanması yapabilir. Almanlar sallayıp sonra bir Ukraynalı zanlı bulup suçluyorlar. Hikaye bu. Tabii Peskov yani bu Kuzey Akım sabotajı, terör saldırısı ile ilgili terör temasıyla böyle bir suçlama yapılmasını baştan beri Rusya'nın tezlerini kanıtladığı şeklinde değerlendirmiş. Bir yandan da Almanya tabii, yani Almanya kendi altyapısını havaya uçuran adamları bu arada fonluyor. Neden? Rusya'ya karşı fonluyor tabii ki. Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin'in açıklamaları var Rusya'da. Yani şöyle diyor, çünkü hani Rusya reddediyor müzakereleri diye bir söylem geliştiriliyor. Bunların doğru olmadığını, tam tersine masadan Rusya'nın kalkmadığını, defalarca Ukrayna tarafının masayı terk ettiğini söylüyor. Hakikaten en son geçen sene bu dönemde Amerika arabuluculuğuyla masada, hatta İstanbul'da da toplantılar yapılmıştı. Kim yanıt vermedi tekliflere dersiniz? Kiev vermedi tabii ki. Doğru söylüyor yani. Ya tabii ki şartları kabul etmek ayrı dava. Rusya cephede kazanımlar, Donbas dosyası büyük olasılıkla bu sene kapatılacak. Konstantinovka düştü. Slavyansk, Kramatorsk, bunlar darbe sonrası iç savaş çıktığında kritik alanlardı ve düşüyor birer birer. Dolayısıyla da Rusya sahada bir savaşı kazandıktan sonra kalkıp verecek hali yok. Tabii ki şartları oluyor. Bunları da hatırlatmış Galuzi. Evet, tabii Ukraynalılar da İHA savaşını sürdürüyorlar. Ama öte yandan Rusya misilleme yapınca önceki gün çok sert bir saldırı oldu. 70'e yakın füze tipleri açıklanmadı ama etkili füzeler var. Kiev vuruldu ve Ukrayna'da artık hava savunması doğru düzgün işlemiyor. Başkentte de batıdan acil Patriot yardımı istemişler. Patriot bazılarını vuramıyor bile hakikaten. Cephe hattı da öyle. Tabii Ukraynalılar da İHA'larla saldırıyorlar. Dün gece benim gördüğüm 155 Ukrayna İHA'sını önlemiş Rusya hava savunması. Tabii bunların hasar yani sivilleri de hedef alıyor. En son Minsk ana otobüsüne İHA ile vurmuşlar Ukraynalılar. Starobelsk'te bir Mayıs sonunda 21 çocuğu öldürmüşlerdi. Yani rastgele bunların bir kısmı da yolcu otobüsünü hedef seçiyor İHA operatörleri. Sivillerin olduğu otobüsü vuruyor. Yani arada tabii ki rafineri de vuruyorlar. Bu konuda özel temsilcisi Rusya'nın Radion Miroshnik'in açıklamaları var. Haziran döneminde 422 Rus sivilin hayatını yitirdiğini, 2500'den fazlasının da yaralandığını bu operatörlerin sivillere yaptığı terör saldırısı. Yani askerler, ordular savaşabilirler, karargahlar vurulabilir ama kalkıp bir İHA'yı yoldan geçen herhangi bir sivil otobüse saldırtıyorsanız bunun adı tabii terörizm olarak algılanıyor doğal olarak. Batı'nın da Kiev'i işlediği suçlardan sorumlu tutmaktan korumaya çalıştığını söylemiş Miroshnik. Başka veriler de açıklamış. Tabii onun işi bu. Bu çatışma bittiğinde sorumluları tıpkı Nürnberg mahkemelerindeki gibi yargılamak için her türlü veriyi Rusya tarafı topladığını belirtiyor. Evet, aynı zamanda Zaporojye'deki nükleer güç santrali en son artık BM'ye bağlı, hiç de tarafsız olmayan Atom Enerjisi Ajansı ve başındaki Rafael Grossi de hemen yakındaki Energodar kentinde itfaiye merkezi Ukrayna İHA'larıyla ağır hasar görmüş. Santralde bir şey olsa itfaiyenin müdahale etmesi gerekiyor. Dolayısıyla kabul edilemez diye açıklama yapmışlar efendim. Bir de tabii Baltıklar'da son olarak bunu aktarayım. Alman donanması bir Rus petrolü taşıyan tanker Kira K'ya yanaşmaya kalkışmış ve en son korsanlık faaliyetleri artmıştı Batı ülkelerinin. Bunun üzerine Rus Sobra Zitelni korveti hızla gelip çekilin oradan demiş. Gitmek zorunda kalmışlar. Tanker devam etmiş. Eskort sağlıyorlar. Askeri eskort efendim. Başka çaresi ne bulamıyorlar. Evet, şimdi biz Kıbrıs'a dönüyoruz. Az sonra Profesör Mehmet Hasgüler'le buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Kıbrıs'a bağlanıyoruz. Profesör Mehmet Hasgüler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceylan'ım.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii NATO zirvesi Ankara'da önümüzdeki hafta, dış politika öne çıkan konular. Donald Trump gelecek, Batılı müttefikleri Ankara'nın gelecek ve son dönemde tabii bütün bunlar olurken Doğu Akdeniz, bu bağlamda Kıbrıs tartışmaları da var. Rum Yunan medyasındaki bir takım iddialar tabii burada herhalde onlar kaynak teşkil ediyor ama gündemimizde bir yandan Batı ile, Amerika ile, NATO ile ilişkiler, Türkiye'ye verilecek görevler var. Bir yandan hani ne alacağız tartışmaları var. Kıbrıs ayağı eksik olmuyor Sayın Hasgüler. Şimdi tabii Rum Yunan medyasında iddialar ortaya atıldı. BM dolayımıyla özel temsilcisi BM Genel Sekreterinin Maria Holguin bir takım teklifler getirmiş yeni. Adada NATO garantörlüğü, Türk tarafının çekilmesi, Sayın Tufan Erhürman'ın kabul edilemeyeceğini söylediği. Tam neler oluyor, neler tartışılıyor? Daha doğrusu bunlar Kıbrıs gündeminde de tartışılıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz bunu merak ediyorum. Gerçekten BM'nin yeni bir teklifi var mı? Bu teklifte NATO'nun bir rolü var mı? Yoksa bunlar Yunanistan ve Rum tarafının iddiaları mı? Ya da temele dayanan bir sızdırma diyebilir miyiz? Neler oluyor?
2: Bir kere sokağa baktığımızda Kıbrıslı Türkler ne diyor? Çünkü onlar hepsi Kıbrıs uzmanı olmuşlar. Yani
0: o doğru,
2: 60
0: evet.
2: yıldır. Yani bazen hem derinlikli hem de filozofik yaklaşımları var.
0: Evet.
2: Sokağa baktığımızda bu ilk elden bunun Kıbrıslı Rumların lideri tarafından haber yapılmış olması bu işin olmayacağının en kesin göstergesi. Eğer bir şeyi istemiyorsanız onu sızdırırsınız. Hem de en liberal taraftan, yani kendisinin tam tersi görüşlerinde olan bir basın kuruluşuyla bunu yaptı. Hmm. Demek ki istemiyorlar. Hmm. Ki bakıldığında aslında NATO ile Kıbrıs 1958'de planı, NATO Genel Sekreteri Spark planı oldu ve arkasından hızlıca 59-60 oldu. NATO bu açıdan özel bir öneme sahip. Şartlar aynı değil. Çok şey değişti. Yani o günlerde kan akıyordu. Efendim anti sömürgecilik mücadelesi bir şekilde sürüyordu. Bir hal çaresi bulunması gerekiyordu. Zaten 55'ten itibaren başlamıştı Londra konferansıyla. Şartlar farklı. Fakat NATO işin 59-60 antlaşmaları içerisinde de bize hiç konuşulmayan bir şey daha veriyor. Yani dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Düşçüzorlu ile Yunan Dışişleri Bakanı Averof Kıbrıs bağımsızlığını kazandıktan sonra gentleman agreement yapmışlar. Bunu da Fazıl Küçük'e söylemişler ama duyurmamışlar. NATO üyesi olsun Kıbrıs diye. öyle bir şey var. Ama tabii bizde bildiğiniz gibi Makarios ta Bandung'dan Asya Afrika Halkları Konferansı'ndan 55'te gelmiş. 61 Belgrad Zirvesi'ne bağlantısızlığa, yani iki Varşova'ya ve NATO'ya eşit mesafede dururum şeyini sürdürmüş siyasetini ve bağlantısızlığın ilk 6 lideri arasında yer almış. Şimdi baktığımızda benim görebildiğim bu işe aman hemen yapalım tek kimlikli olsun veya bunun tam karşısında aman toprak mı verilir efendim Rum egemenliğine mi girilir diyen görüşlerin dışında aslında görülmesi gereken bir hakikat var. O da şudur. Eğer biz kendi içimizde bu tür kısır tartışmalar yaparsak Kıbrıs'ın transforme edilme niteliğini gözden kaçırırız. Kıbrıs sorunu çözülmüyor. 2004'te bir transformasyon attılar. Şimdi ikincisini atacaklar. Yani o nedir? AB üyesi yaptıkları yapıyı Kıbrıslı Türkler içinde olur veya olmaz. İçindeyse başka bir tartışma yaparız. Ama benim kanaatim içinde olmayacağı ve NATO Lefkoşa'nın zaten arkadaş yani 64 müdahalesi, BM Güvenlik Konseyi kararı, 186 sayılı karar, 74 müdahalesi sadece Yunanistan ile Türkiye arasında olan bir şey değil ki. Kim bu adayı kristal kalemle bölmüş? Biz onu bulmuş değiliz henüz. Ölmüş mü bu adam yoksa yaşıyor mu? Yani dolayısıyla NATO çözümüydü 74. Şimdi NATO'ya özellikle İsrail'in de Türkiye ile münasebetlerine baktığımızda Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan savunma işbirliği antlaşmalarına baktığımızda benim gördüğüm pür bak bir şekilde bu kadar yıldır Kıbrıs takip ediyorum. Kıbrıs'ı yine tek başına NATO'ya alacakları da kesindir. Bizim onun için hazırlığımızı yapmamız gereken nokta şudur. Bir, birinci senaryo evet tek egemenlik, tek devlet, işte tek entite, garantör NATO diye bir şey var. Ona bir oyun planı hazırlayalım. Bu gerçekleşmeyecek olandır. Çünkü bunu son anda reddedecekler veya kabul etmeyecekler. Ama mevcut yapı NATO'ya entegre olacak. Dolayısıyla bizim pazarlığı çok katmanlı bir şekilde Kıbrıs Türklerinin açıkta bu sefer kalmamak üzere başta izolasyonlar, iki toprak vererek bağımsızlığını elde etme. Zaten konuşuyoruz toprak vermeyi, toprak işte efendim Mesarya'dan öte tarafı verelim. Karşılıklı bir boşanma sağlansın. Rumlar paşa paşa alsınlar NATO üyeliklerini. İsrail'in de güvenliğini sağlamış olurlar böylece. Çünkü bu belli, İsrail'in de güvenliğini sağlamak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni NATO üyesi yapacaklar. Buradan bence mevzuya yaklaşılması gerekiyor.
0: Hocam çünkü Türkiye, Türkiye veto edebilir ama Türkiye böyle bir şeye izin verir mi? Yani işte öyle bir sıkıntı var orada.
2: Tabii ki bakın Türkiye'de karpaz, Türkiye'de burada yasal tartışma konusu olmayacak bir toprakla beraber olmaya başlayacak. Yani boşanmadan kastım o. Yani madem benim durumumu tartışıyorsunuz, benim efendim mevcut statüko içerisindeki yerimi tartışıyorsunuz, o zaman buyurun Kuzey kendi yoluna gitsin belli bir toprak ayarlamasıyla. Zaten Türkiye'ye de üst verileceği konuşuluyordu Karpaz'da. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs yeni bir döneme girebilir. Ben buna hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şu anda mevcut zihniyetler içerisinde görebildiğimiz, yani bugün şu Kıbrıs siyasi kültürü içerisinde Türkiye ile kim kötüyse onunla iyi olalım, dost olalım, işte İsrail ile olan münasebetler, Yunanistan'la olan münasebetler, bu eğer benim görebildiğim kadarıyla, siz diyorsunuz ki Türkiye kabul, niye kabul etmesin ki Türkiye? Yani sonuçta bu tarafta NATO üyesi olacak Türkiye vasıtasıyla. Belki geçit kalede de Amerika'da üst alacak. Bilmiyoruz. Ama...
0: Yani diyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliğini tanısınlar. NATO evet. Üyeliği de Güney'i de NATO'ya alsınlar. Bu işi kapatsınlar yani.
2: Aynen budur. Yani çünkü öbürü hayaldir. Bizimle ne Avrupa Birliği içerisinde bir yapıyı paylaşacaklar. Ne de öbür taraftan biz bir gol daha yemeye dayanamayız. Yani AB'ye aldılar, düzen yükseldi. Şimdi bir de NATO'ya alacaklar. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak lazım. Şeye değil, efendim biz Rumlara satılıyoruz, toprak verdiydik. Hayır, tartışılması gereken Kıbrıs Türklerinin de bu federasyon veya üniter devlet neyse adı ona ilişkin bir oyun planımız olsun, ama esas oynanması gereken oyun bize Avrupa Birliği'nin 2004'te attığı kazığı bir de NATO'dan yemeyelim diyorum.
0: Mümkün mü hocam yani, böyle bir şey?
2: Hayır. Bunu da söyleseydik efendim önce Çinler Gümrük Birliği'ne girelim diye bu işi kabul etti. Ardından Ecevit müzakere tarihi alacağız diye gitti. Yol verdiler. Şimdi Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs'a verilecek olanlara bakıldığında ileride belki iki NATO üyesi ülke olarak başka bir antlaşma da yapılabilir. Zaten iki NATO üyesi yapı çarpışmayacağına göre, savaşmayacağına göre onların güvenlik korkusu ortadan kalkacak. Bizimkilerin de statü elde etme ihtiyaçları sağlanmış
0: hocam,
2: olacak.
0: Hocam Rumlar kabul eder mi böyle bir şey? Yani sonuç itibariyle...
2: Rumlar... Şimdi bakın Ceyda Hanım, Rumlar Türklerin yönetimde yer alacağı, eşi belli şartlarda yer alacağı bir yapıya hazır değiller ki siyasi kültür olarak. Ve buna İsrail'den müsaade etmez. İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına da uygun değil. Anastasiadis masayı niye devirdi? İsrail'le olan münasebetlerinden deli misin dedi Netanyahu. Gelip Türklerle mi yönetimi paylaşacaksın? Peki Christodoulis Anastasiadis'in danışmanıydı, yanındaydı, dibindeydi. Aynı felsefede. Dolayısıyla savaşmayalım. Rumların da güvenlik korkularını NATO üyesi yaparak İsrail bence bunun hazırlığıdır. Bu bütün bu Avrupa Birliği hikayeleri, NATO işte tartışılıyor, BM Birleşmiş Milletler falan tamamen 4 ay 5 aylık bir görev süresi var Holguin'in. Benim görebildiğim bu işin biz kendi içimizde birbirimizin ayağına basmadan evet birinci plana da hazırlanalım. Belki kafalarına bir mermer düşmüştür. Türklerle beraber yönetimi paylaşmak istiyorlardır. Kabul edelim, önyargılı olmayalım. Ama bence kritik nokta NATO bir referandumla bir şey almadan, onları iyi perçinlemek lazım, Kıbrıs'ı NATO üyesi yapmalarıdır. Bu bence en kritik noktadır. Ve tabii bunu göreceğiz. NATO'da ikili görüşmelere bu yansıyacaktır. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yani 58'e göre hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda ekonomik ve demokrasiyle ilgili sıkıntılar olmasına rağmen bu yanlarıyla kredibilitesi yüksek. Gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerekse efendim İran müdahalesi sırasında veya Suriye ve Lübnan meseleleriyle ilgili son derece yapıcı bir tutumu vardır. Ve NATO üyesi bir ülke olarak Rusya ile münasebetleri takdire şayandır. Yani bugün Rus faktörü vardı. Daha doğrusu Sovyet faktörü vardı. Yani Kıbrıs-Küba olmasın. Kıbrıs NATO üssü olamaz diyordu. Kıbrıs'ta AKEL. Yani daha çok Sovyet çizgisine yakın olan parti, evet. Ve o bizim onların kuzeydeki yansımaları da Kıbrıs NATO üssü olamaz. Şimdi NATO'cu çözümü konuşuyoruz. Yani dolayısıyla
0: o da ilginç aslında. Kıbrıs siyasetinin geldiği yer açısından da çok enteresan tabii bütün bunlar. Yani
2: çözüm sokakta da.
0: Ben Rumlar buna yanaşır mı emin olamıyorum hocam. Yani sonuçta hani çözümsüzlük mü böyle bir şeyi kabul etmeye sevk edebilir Rumları? Yani çünkü sonuçta KKTC'yi bu haliyle kabul etmiş olacaklar bir şekilde. Bir NATO şemsiyesi almış olacaklar.
2: Ya, ve NATO'yu
0: AKEL NATO üstüne dönüştürüyor. Gerçi artık dönüştü herhalde pratikte değil mi? Yani
2: şimdi sadece Fransa o tarafta. Amerika Birleşik Devletleri o tarafta, Yunanistan o tarafta, Birleşik Krallık o tarafta. Bizim tarafta bir Türkiye var. Başka bir aktör yok. Türkiye var. Türkiye'nin de işte konumu belli. Dolayısıyla o taraf İsrail var. İsrail'le münasebetler inanılmaz düzeyde gidiyor. Bunun arasından biz nasıl, yani NATO Allah aşkına barışı nereye götürmüş ya? Bir savaş örgütü. Allah aşkına neyi konuşuyoruz? Yani NATO'ya üyemiş olacak da çözüm gelecek. Yani Kıbrıs'ı Yunanistan darbe yaparken buna Türkiye garantör ülke olarak bir hareket düzenleyip onu durdururken NATO'nun ve Kissinger'in efendim rolünü bilmiyor muyuz? Bu oyunun içerisinde. Dolayısıyla bir dikiş daha atmak istiyorlar. Ve Amerikalılar, Batılılar konuları ve sorunları çok kolay çözüyorlar kafalarında. Dolayısıyla biz de onlara istediklerini verelim, bize de istediklerimizi versinler. Yani madem ki NATO'yu da bir devreye koyuyorlar, NATO da efendime söyleyeyim işin içerisine girecek veya öyle tasarımlanıyor. Bu iş tabii Holguin hanımefendi çok kararlı birisi, diplomat, başarılı bir diplomat ama Farş'la Kolombiya arasındaki deneyimini Kıbrıs'a tutmayacağını felaket. Tabii söylemek
0: felaket.
2: Lazım.
0: Felaket, o deneyim de bir felaket. Onu söyleyeyim, rezalet hatta yani.
2: Evet,
0: daha doğrusu evet, yani işte şimdi aşırı sağ teslim ettiler Kolombiya'ya. Öyle bir deneyim yani, öyle diyeyim size.
2: Yani, hayır bizim Kuzeyde de aklılarınca tırnak içerisinde işgali sona erdirecekler diye İsrail'e girmedikleri münasebet kalmadı. Egemenliklerini neredeyse devretmiş durumdalar. Ve şimdi bize diyorlar ki NATO'nun bayrağı altında Kıbrıs'ta çözüm olacak da doğalgazı efendim şey yapacağız. Şu olacak, bu olacak. Yani iyi bir senaryo çıkarılabilir bundan ama benim kanaatim siyasi kültür ortadayken bir Avrupa Birliği'nin son 20 kusur yıllık güneydeki uygulamalarına ve kuzeye de bunun projeler üzerinden yansıtılmasına bakıldığında siyasi kültür böyle bir mevzuyu uzun yıllar konuşmaya ihtiyaç duyuyor iki tarafta da. Düşünebiliyor musun Ceyda? 74'ten beridir kuzeyde ve güneyde palavra siyasetiyle cumhurbaşkanı olunuyor.
0: Evet.
2: Yani peki, hiç başka bir şey söylemenize gerek yok. Palavra.
0: O da doğru.
2: 1844'te Orch diye bir adamcağız, İngiliz, gerçi sömürgecidirler ama kendi kültürümüz için böyle bir şey söylemek doğru olmayabilir ama adam hakikati söylemiş. Diyor ki ne Etiyopya'da ne efendim Nijerya'da ne Malta'da ne şurada ne burada Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumlar kadar palavracısını hiç görmedim diye parlamentoya notlar düştü. Yani Makaryoz'da 59-60 anlaşmalarını imzaladıktan sonra 800 yıl sonra bak ortaklık devleti cumhurbaşkanı 800 yıl sonra diyor Grek hegemonyasını diyor bulduk diyor artık onun altında. Palavra işte bu. Yani %18'lik Kıbrıs Türk'ü seni fren Kıbrıs Türk'ündeydi. İstediği zaman durdurabiliyordu ki durdurdu da seni. Yani dolayısıyla palavra bizim siyasi kültürümüzde maalesef muhalefetiyle iktidarıyla çok geçerli bir akçedir. Geçer. Ama benim tavsiyem halkın içerisinde de konuştuğumuzda bu İsrailli hala tapu alınıyor, hala Türk arazileri alınıyor. Mesela enteresan değil mi Ceyda? Hiç bu Rumlara verilecek bölgenin hiçbir kısmından İsrailliler tapu almadı. İlginçtir değil mi? Yani tartışılan harita tartışmalarında hiç riske girmediler. Ve yani on binlerce daireler yapıldı. Öbür tarafta daha da fazla arttı. İleride bunun şeyleri, implikasyonları tabii ilerideki karar vericiler için çok baş ağrıtacak. Ama evet, benim görebildiğim NATO 3.0 önce bir Rusya tehdidi yaratacaklar. Evet. Yine garabet bir şekilde bir algı ile ve mümkünse de işte Türkiye'yi de hem Rusya'da hem İran konusunda bir rol biçmek istiyorlar ama Türkiye bu oyunlara gelmeyecek kadar hariciyesi de güçlü. Anladığım kadarıyla Erdoğan da bu konulara aşılı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bence konuşulması gereken bu transformasyona değil, eğer gerçekten dengeli bir çözüme hazırlarsa buna yürümek lazım ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ve Kıbrıs'ta kısa vadede de böyle bir dengeli bir çözümün AB üyesi olmuş bir devlet açısından ki uluslararası hukuk açısından çok anomalidir bu. Ama NATO üyeliği olursa da anomali olacak eğer bizim rızamız alınmadan yapılırsa. Çünkü bu ortaklık devletinde Türkler ve Rumlar kendi kaderlerini tayin hakkını ortak kullandılar. Ama AB konusunda bize bir çalım atıp AB üyeliğini aldılar. Bir de verdikleri hiçbir sözü ne AB genel şeyleri komiserleri ne Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne ABD Dışişleri Bakanları izolasyonlar kalkacaktı hesapta. Hiçbir şey olmadı. Aynı evet. Hamam aynı şey.
0: Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu yılan hikayesi gibi ama bu son tartışmalar çarpıcı. O yüzden göreceğiz tabii, bekleyip göreceğiz. Hani kimileri uydurma diyor ama aynı şeyler tuşlara böyle aynı anda sağda solda birlikte basıldığı zaman sanki arkasında bir şeyler varmış gibi geliyor. Hani bir gerçekliği bu iddiaların varmış gibi geliyor. Rumlara sızdırılması en başta başta olmak üzere öyle diyelim. Yani göreceğiz tabii. Evet.
2: Taraflar onay verdi bu sürece. Önemli olan bu transformasyonun farkında olarak bütün bu süreçlere girmektir. Yani bu bir transformasyon sürecidir. Avrupalılar hangi sorunu çözebilmişler ki? Kıbrıs sorununu çözecekler. Yani. Dolayısıyla NATO hangi sorunu çözmüş ki Kıbrıs sorununu çözsün? Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Diplomasinin inceliklerinden yararlanmak lazım. Ve kendi ayağımıza kurşun sıkmadan sıkı pazarlık yaparak olabiliyorsa gerçekten Türkiye'nin buradaki durumunu, pozisyonunu düşündüğümüzde ki NATO üyeliğine karşı Türkiye'ye karpazda bir üst de konuşuluyor. Yani bu üstün İngiliz üstleri gibi mi olur yoksa farklı bir statüsü mü olur, bunlar da var. Ama benim kanaatim bir transformasyon olacağıdır. Kalıcı bir çözümü öngörmüyorum.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Profesör Mehmet Asgüler'le konuştuk. Rum kesiminden yükselen iddialar, Türkiye'nin garantörlük haklarından olması, bir takım toprakların verilmesi ama adaya NATO garantörlüğü verilmesi tabii adada da tartışmalar yaratıyor. Hep beraber göreceğiz. Son olarak kapatırken Venezuela depremi 24 Haziran'da 7.2, 7.5 6 Şubat depreminden bizim hafızalarımızı canlandıran büyük bir yıkım olmuştu. Can kaybı sayısı 2595 olarak açıklanmış. Yaralı sayısı en son 12.400'e ulaşmış durumda. La Guayra eyaleti özellikle en çok yıkım olan, Türk kurtarma ekipleri de, arama kurtarma ekipleri de oraya gitmişti. Orada eyalette neredeyse tüm yetkililer hayatını yitirmiş. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez duyurdu bunları. Her şeye rağmen 8 gün sonra depremden bir mucize kurtuluş da dün akşam yansıdı. 43 yaşında Hernan Alberto Gil Flores enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. En azından böyle deprem mucizeleri de gerçekleşiyor büyük yıkımın yanı sıra. Notları da bu haftayı bir Venezuela depremi güncellemesiyle de kapatmış olalım. Haftaya tabii NATO zirvesi var. Hocalarımızla, akademisyenler, gazeteciler konuyu konuşacağız. Detaylı bir biçimde zirveyi aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Yer bilimcilere göre dünya üzerinde en fazla 10 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bir depremin büyüklüğü, fayın kırılması sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Açığa çıkan enerjinin büyüklüğü ise kırılan fayın uzunluğu ve derinliğine bağlıdır. Yer bilimciler, dünya üzerinde aletsel büyüklüğü 10'dan büyük olan bir depreme yol açabilecek bilinen bir fay olmadığını belirtiyor. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hepimizin zaman zaman ağzından dökülür bu söz. Fitil fitil burnundan getireceğim. Ya da fitil fitil burnundan gelsin. Kulağa sert gelir, kararlılık ve öfke yüklüdür. Peki hiç düşündünüz mü fitil ne demek ve neden burundan gelir? Fitil kelimesinin eskiden 4 ayrı anlamı vardı. 1- Kandil fitili. 2- Deriyi ovalayınca çıkan kir. 3- Yaraya konan pamuk. 4- Örgü. İlk bakışta hiçbirinin burnumuzla ilgisi yok gibi. Ancak aralarında biri var ki çok daha ilginç bir yere çıkarıyor bizi. Ağırlık ölçüsü birimi. Eskiden dirhemin 1/4'üne denk, dengin 1/4'üne kırat, kıratın 1/4'üne ise fitil denirmiş. Yani fitil minicik bir ağırlık birimi. Neredeyse bir damla kan kadar. Ve deyimdeki anlamı da tam olarak burada gizli. Zulmeden birinin burnundan hakkını damla damla, fitil fitil alacağını söyleyen kişi aslında adaletin bedelini bu ölçüyle tarif ediyor. Yani o beddua, hakkını yediğin insanların ahı senin burnundan bir damla bile eksik olmadan çıksın demek aslında. Evliya Çelebi'nin anlattığı eski işkencelerde de fitil denen düğümlü iplerin ağız ve burnundan geçirilerek acı çektirildiğini duymuş muydunuz? Bu deyim hem hak aramanın şiddetli bir ifadesi hem de geçmişin içli bir hesaplaşmasıdır. Bugün birine haksızlık yapıldığında ya da ihanete uğrandığında bir beddua gibi söylenir bu söz. Fitil fitil burnundan gelsin. Ama unutmayalım, fitil çok küçük bir ölçüdür. Bazen adalet büyük laflarda değil, fitil fitil işleyen bir zamanla gelir. Ağır ama eksiksiz. Bir deyimin izinden geçmişe, adalete ve dile dair bir yolculuk yaptık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Müziğin efsaneleri.
1: 29 Haziran 1979'da Zonguldak'ta doğan Barış Akarsu, 2007 yılında doğum gününü kutladıktan sonra yaptığı kazayla hepimizi derin bir yasa boğdu. Cem Karaca, Yavuz Çetin, Haluk Levent gibi isimlerden sonra yeni ve genç bir soluk olarak Türk rock müziğine büyük ümitler veriyordu. Barış Akarsu henüz 28 yaşındayken Türk rock müziğinde yarattığı coşkuyu hüzne çevirdi.

Müzik hayatına arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında düzenlenen bir yarışmaya katılarak başladı. İlk sahnesiyle Türk halkını ekrana kilitledi, rock dünyasına yeni bir ses oldu. Asıl çıkışı Islak Islak isimli şarkısıyla yakaladı.

saçını dök sineme, derdini söyle, yeter ki ısla kısla.

Dinlediğimiz şarkısında Beyaz Saray'ı ve George Bush'u eleştirdi. Sorumluluk duygusu vardı, sahip olduğu mikrofonu kullanmaktan çekinmedi. Kendi parçaları dışında sevilen şarkıları, şarkıya uyarlanmış şiirleri okudu. Yeteneği, sesi ve yorumuyla sınırlı değildi. Yalancı Yarim isimli dizide Merve Sevi ile başrolleri paylaştı. İkili daha sonra çok yakın arkadaş olmuşlardı. Merve Sevi'nin daha sonra yaptığı röportajlarda verdiği bilgilere göre Barış Akarsu, 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla vefat etti. Doğum günü kutlaması için arkadaşları Barış Akarsu'ya sürpriz bir akşam yemeği düzenlemişti. Ancak Barış Akarsu ve iki arkadaşı farklı bir araçla çarpıştı. Kaza, Barış Akarsu'nun doğum gününde 29 Haziran'da gerçekleşti. 5 gün yaşam mücadelesi veren Akarsu, 4 Temmuz 2007'de hayata veda etti. Bizlere ise kısa bir sürede yeni bir heyecan yarattığı şarkıları, her röportajında gözlemlenen güler yüzü ve alçak gönüllü kişiliğini anımsamak kaldı.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Ankara Farkı programında 7 ile 8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi, NATO'nun Türkiye'ye etkileri ve savunma sanayine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Sefa, Türkiye'nin NATO içinde en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bunun karşılığını alamadığını dile getirdi. Türkiye'nin yıllarca savunmaya büyük kaynak ayırarak Avrupa'nın güvenliğine katkı sunduğunu, buna karşın Avrupa ülkelerinin savunma dışındaki noktalara kaynak ayırarak hızla kalkındığını belirten Sefa şunları söyledi.
2: Pek çok ülkede sırayla oluyor NATO zirvesi başkentlerinde. Ama hiçbirinde böyle yasaklar, kısıtlamalar yok. Son derece yanlıştır. Bu şekilde tedbir alması. Ama tabii şu da var. NATO artık bu önemli bir zirve. Çünkü NATO ülkelerinin NATO'ya güveni kalmamıştır.
3: Evet.
2: Son mesela Şubat ayında yapılan bir anket var ki Amerikalı bir firma yaptı bu anketi. Avrupa ülkelerinde yapılan anketlerde Avrupalıların büyük bölümü %50 küsür galiba tam hatırlamıyorum rakamı tehdit olarak Amerika'yı görüyor. Düşünebiliyor musun? Amerika'yı tehdit görüyorlar. Netice itibariyle yani Amerika'nın hegemonyasındaki bir NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleri ciddi bir rahatsızlık yaşıyorlar. Ve NATO'ya karşı da artık Avrupa'ya karşı da Avrupa'da ülkelerinde Amerika hegemonyasına karşı da bir tepki var. Şimdi Fransa diyor ki yani artık Amerikan hegemonyası bitsin burada diyor. Amerikan evet. Hegemonyası yeterli bitsin. Biz diyor Avrupalılar NATO'ya hakim olalım. Çünkü NATO artık savunma faktörlerinden çıkmıştır. Avrupa ülkeleri de bunun farkındalar.
3: Peki Türkiye'nin merkez olma olayı, yani şimdi gerek Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman, gerekse bazı yetkililerin açıklamalarına baktığımız zaman sanki Türkiye NATO içinde çok önemli bir konuma geldi gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
2: Bakın bu kötü bir şey, bir kere şunu söyleyeyim. Zaten Türkiye NATO içerisinde NATO'ya en çok katkı sağlayan ikinci ülke. O soğuk evet. savaş yıllarında Türkiye'ye bütçesinden yani yurt içi gayri safi milli hasıladan %3,5-4 pay ayırırken ki bunun bütçe yansıması da baktığım zaman da şöyle savunmaya %28 ayırmışız, sağlığa %3, eğitime %2,5, kalkınma yok artık ortada ve bayındırlığa yok. Bu dönemde biz habire silahlanarak Avrupa'yı korumuşuz, onları korumuşuz. Bu arada onlar da savunmadan ayırdıkları payı, yani savunmaya pay ayırmak için de ne oluyor? Kalkınıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye yukarıdan bakıyorlar. Kalkınmış ülke havalarına giriyorlar. Türkiye fedakarlıklarıyla onları korudu. Zaten Türkiye NATO'nun en güçlü silahlı yüzüğü. Yani evet Amerika teknolojik üstünlüğü vesaire ama savaşan orduya baktığı zaman Amerikan ülkeler savaşamaz. Savaşan Mehmetçik'tir. Bu yönden Türkiye evet. zaten doğal olarak her yere asker gönderen, hatta Saros'un 2013 yılında Sabancı Üniversitesi yaptığı bir konferansta verdiği bir konferansta bir soru üzerine George Soros şunu söylüyor. Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü Mehmetçik'ti askeri diyor.
3: Evet. Ordusudur.
2: Evet. Dolayısıyla Türkiye zaten NATO'da ama şimdi Türkiye'yi pohpohlayacaklar. Şimdi daha noktalı NATO'ya karşı Türkiye'yi pohpohlayarak Türkiye'den bir takım tavizler daha kopararak Türkiye'yi NATO'da işte etkinin falan verse. Arkadaş madem etkinim ben önce sen Türkiye'ye NATO'nun düşmanlığını kaldırın. Soruyorum. Evet. Doğu Akdeniz'deki silahlar kime geliyor? Dönmüş NATO'nun silahları. Türkiye'ye yönelik. Kıbrıs'a silahlanan kimler? Kıbrıs'a silah gönderen kimler? NATO üyeleri. Ege'de kalkmayanlara saldıranlar kimler? NATO üyeleri. Nasıl Türkiye lider olacak, nasıl lider olacak? Ve şimdi evet. Türkiye bir takım havuçlara sunuyorlar. Bu zirveden önce. Trump.
3: Evet. O havuçlara gelirsek tek tek gelelim isterseniz. Bunlardan birisi 6. kol ordunun NATO'ya tahsisi. Doğru mu evet. ifade kullandım?
2: Doğru. Altıncı kolun
3: bizim onlara geldim.
2: Evet. Bakınız şimdi 2002 Prag zirvesinde bir NATO'nun acil müdahale gücü olsun diye bir kriz bölgelerine hemen müdahale edecek bir kuvvet olsun diye bir karar aldılar. 2003'te bu uygulamaya geçildi. 2000 şeyden sonra Ukrayna Savaşı'ndan sonra bunun genişlettiler. Bu acil müdahale gücü işte müttefik tepki kuvveti olarak adı değiştirildi ve büyütüldü. Bu tabii hava, kara, deniz, uzay ve siber saldırıları karşılayan bir güvet yapısına dönüşmeye başladılar. Acil müdahale edecek hemen. Bu çerçevede de işte 2023'te düzeltiyorum. 2023'te dediler ki işte Güneydoğu'da bir acil müdahale kolordusu kuralım. Türkiye hemen atladı. 2024'te ben bu kolorduyu size verebilirim. 6. kolordumuzu diye teklif etti. Onlar zaten bunu kabul etmeye hazırlar. Şimdi bununla ilgili altyapılar işte hazırlandı. Nedir bu kolordu? Adana'da konuştu bir kolordumuz bizim. Bu kolordumuzun görevi ne oluyor peki? NATO Güneydoğu bölgesinde müdahale edecek. Acil müdahale. Peki NATO'nun Güneydoğu bölgesi kim var? Türkiye'nin dostları var. İsrail müdahale
3: evet, değil mi? Yani kime evet. karşı mücadele edeceğiz yani? Bizi ciddi bir riske sokmuyor mu bu durum?
2: Evet, çok büyük riske sokuyor. Bakın orada 6. kolordunun müdahale edeceği yerleri ben size söyleyeyim. Mısır, Irak, Suriye, İran ve Kafkasya bölgesi. Yani Rusya. Peki bunlar kim? Bunlar Türkiye'nin şu an dostları. Şu an evet. Türkiye tehdit NATO'dan gereken bunlar bizim müttefik potansiyelimiz. Yani biz bu ülkelerle müttefik olma şansımız var şu anda.
3: Evet. Sayın Bahçeli de TRC'yi ittifakı dedi. Yani evet. Hükümetin Cumhur İttifakı'nın ortağı.
2: Evet, evet, evet. İşte onun dediği gibi yani Türkiye, Rusya, Çin, İran ittifakına bir potansiyel hazırlığımız var. Şimdi ne olacak? Bu kolordu orada olmakla bir kere Türkiye olan güven sarsılacak. Türkiye NATO'ya girmekte ısrarla söylüyorum geri kalmıştır, geri bıraktırılmıştır birçok yönden. Evet. Türkiye NATO'ya girmekte geri bıraktırılmıştır. Bu millet varını yoğunu savunma yermiştir.
4: Evet, evet.
2: Bu milletin varını yoğunu silaha verdik. Kalkınamadık. NATO bizi kalkındırmamıştır. NATO bize düşmandır ya.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu olan emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa, NATO'nun Türkiye'ye güvenlik değil bağımlılık ve maliyet ürettiğini savunarak 6. Kolordu'nun NATO'ya tahsisinden savunma sanayi tekliflerine kadar pek çok başlığın Ankara'yı bölgesel risklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Sefa, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması halinde bölgesel güç olabileceği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, özel röportaj.
5: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar oldu. 1968 yılının Mayıs ayında düzenlenen NATO'ya hayır haftası bu protestoların fitilini yaktı. Dönemin öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabında bu haftadan NATO'ya karşı temel sloganımız NATO'nun gerçek niteliğini tanımlamaktan ibaret. NATO, emperyalizmin sömürme aracıdır sözleriyle bahseder. 1967 yılındaki NATO tatbikatı sebebiyle ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesiyle artan tepkiler 18 Temmuz 1968'de Amerikan askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesiyle devam etti. Dönemin devrimcilerinden Deniz Gezmiş'in önderliğini yaptığı öğrenci grubunun bu eylemi sonrası 6. filo 8 günlük ziyaretini bitirmeden limandan ayrılmak zorunda kaldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Ankara Balgat'taki NATO üssünde görev yapan 4 Amerikan askeri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil tarafından kaçırıldı. Kaçırılan askerlerin sorgulanmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarına götürülmesinin ardından polis üniversiteyi bastı. Silahlı çatışmaların yaşandığı olaylarda ABD'li 4 asker tanınan 36 saatlik sürenin bitiminden 56 saat sonra serbest bırakıldı. Olayların ardından Gezmiş ve arkadaşlarının farklı illerde polise yakalanması idamlarıyla sonuçlandı. Ancak yine dönemin devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları NATO karşıtı eylemleri sürdürdü. Ordu üyedeki NATO radar üstünde görevli teknisyenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için kaçırıldı. Teknisyenler 30 Mart 1972 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götürüldü. Teslim olmayacaklarını belirten Çayan ve arkadaşları yine NATO destekli operasyon sonucu katledildi. İdam ve katliamların yanı sıra 1974'te düzenlenen Kıbrıs Harekatı'nda ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması NATO karşıtı protestoları güçlendirdi. Dönemin sendika, dernek, meslek odaları ve öğrenci hareketleri üstlere el konması için mitingler düzenledi. Hız kesmeden süren NATO ve ABD karşıtı eylemlerin yine ABD destekli 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sesi kısılmaya çalışıldı. Muhaliflere dönük ağır baskı ve tutuklama dalgasının yaşandığı 80'li yılların başları oldukça sancılı geçse de NATO üslerinde görevli personellerin araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi, askerler hedef alındı. Kitleselliğin önüne geçmek için yapılan baskılar çok sayıda insanın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ancak NATO karşıtı eylemler 2000'li yılların başında da devam etti. 26 üye ülkenin katıldığı ve ittifakın 17. buluşması olarak tarihe geçen 28-29 Haziran 2004 İstanbul Zirvesi ciddi bir eylemlilikle karşılandı. Eylemlerde Irak ve Afganistan'a karşı savaş başta olmak üzere ABD'nin saldırganlığı protesto edildi. 2003 yılında Irak Savaşı'na asker gönderilmesinin önünü açan 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi halkın mücadelesinin çıktısı olarak okundu. Bu sürecin aktif bir parçası konumunda olan üniversitelerde NATO'ya hayır kampanyaları düzenlendi. 27 Haziran 2004'te NATO'ya karşı Büyük İstanbul Buluşması gerçekleştirildi. NATO karşıtlığı sokağın yanı sıra sahnelerde, konser alanlarında da kendisini gösterdi. Bulutsuzluk Özlemi, Kardeş Türküler, Mor ve Ötesi gibi sanatçıların konserlerinde binlerce insan savaş karşıtı sloganlar attı. Mamak'taki NATO yolunun girişine üzerinde barış yolu yazan tabela yerleştiren eylemciler basın açıklamasıyla NATO'yu ve dönemin ABD Başkanı Bush'u protesto etti. 2009 yılına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mitingler düzenlendi. NATO'ya karşı birlik platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde NATO'nun anti-komünist bir yapılanma olarak kurulduğu vurgulandı. Eylemciler Obama'nın Türkiye ziyaretini de protesto etti. Bu yıl başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günler öncesinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto düzenlendi. Siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu NATO'ya hayır koordinasyonu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine karşı bir araya geldi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle bir araya gelen çok sayıda yurttaş askeri anlaşmaların sona erdirilmesi çağrısında da bulundu. NATO zirvesi Hopa'da da protesto edildi. Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi güçleri zirveye karşı bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe ve Taksim'e yürümek isteyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. NATO defol kampanyası yürüten ve hakkında gözaltı kararı verilen çoğu öğrenci ev baskınlarının ardından tutuklandı. Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda da eylem gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı'na yürüyen işçiler zirvede silahlanma ve müdahaleleri derinleştiren politikaların tartışılacağını vurgulayarak NATO'dan çıkılması çağrısı yaptı. Zirve öncesi çok sayıda ilde protesto ve eylemler yasaklansa da NATO karşıtı ses yükseltilmeye devam ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi çok sayıda ilde ittifak ve ABD karşıtı protestolar düzenlendi. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana çok sayıda eyleme sahne olan Türkiye için bu tablo yeni değil. 1960'lı yıllarda fitili atılan NATO karşıtlığı, sendika, gençlik örgütleri ve öğrenciler arasında yükselmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Osmanlı'nın en büyük kaptanı deryası Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, Midilli'de doğan, ticaretle uğraştıktan sonra korsanlık yapan, kendi isteğiyle Osmanlı'ya bağlılığını bildiren denizlerin sultanıdır. Abileriyle çıktığı sayısız macerada kendisi dışındaki aile fertlerini kaybetti ve hayatına tek başına devam etti. Barbaros, onun gibi denizci olan abinin lakabıydı. Ancak onun ölümünden sonra kendisi kullanmaya başladı. Dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin ismini ise Yavuz Sultan Selim verdi. Denizde Osmanlı'nın paşası, düşmanınsa Kara Barbaros'u oldu. Abileriyle deniz ticareti yapıyordu ancak Rodos şövalyelerine esir düştüler. Kurtulmalarının ardından abiyi korsan olmaya karar verdi. Barbaros Hayrettin Paşa da kısa bir süre sonra abiyle katıldı ve denizci olan aile bu sefer kendi ganimetleri için savaştı. Tunus, Cezayir gibi Akdeniz ülkelerine akınlar düzenlediler. Çeşitli akınlarda başarı elde ettiler ve ünleri tüm Akdeniz'e yayıldı. Bunun üzerine 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi Piri Reis himayesinde Yavuz Sultan Selim'e armağan olarak İstanbul'a gönderdiler. Yaptıkları jest karşılıksız kalmadı ve Yavuz Sultan Selim de kendilerine çeşitli hediyeler gönderdi. Küçük kardeşlerinin de kendilerine katılmalarıyla Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa akınlarda Kuzey Afrika topraklarını elde etmeye başladı. Burada karşılaştıkları İspanyol gruplarla kanlı bir savaş yaşadılar ve Hayrettin Paşa bu savaşta abiyi Oruç Reis'i kaybetti. Ağır bir acı yaşayan Hayrettin Paşa abiyi olmadan zorluklarla mücadele etmek ve kendi ayakları üzerinde tek başına durmak zorunda kaldı. Üzerinden çok geçmeden Osmanlı hükümeti Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a davet etti ve kendisini Kaptan-ı Derya olarak atadı. Yavuz Sultan Selim adına hutbe okutup para bastıran Hayrettin Paşa, Cezayir Beylerbeyi olarak atandı. Osmanlı'da padişah adına hutbe okutup para bastırmak, padişaha gösterilen hürmet ve onun adına ve devlete bağlılık anlamı taşıyordu. Artık Osmanlı kaptanı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa denizlerde Osmanlı adına savaşmaya başladı. Tarihin o zamana kadarki en büyük deniz muharebesi olan Preveze Deniz Savaşı onun kendini kanıtlamasını sağladı. Bu savaştan önce de Osmanlı adına çeşitli akınları savuşturmuştu. Ancak Preveze Deniz Savaşı'nın büyüklüğü dışında manevi olarak da önemi büyüktü. Osmanlı'nın Akdeniz'deki egemenliğinden rahatsız olan batılı Hristiyan devletler birleşerek bir nevi Haçlı donanması kurmuştu ve bu donanmayla saldırıyorlardı. Hiç gemi kaybetmeyen Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasını hüsranla boğuşmak zorunda bırakmış, ek olarak dönem için iyi denecek bir sayıda da gemilerini ele geçirmişti. Hayrettin Paşa'nın bu mutlak zaferi, Osmanlı'nın Akdeniz'de söz sahibi olmasının güçlü bir dayanağı oldu. Nis kuşatmasıyla Nis'i de ele geçirdikten sonra Barbaros Hayrettin Paşa ertesi yıl İstanbul'a geri döndü. 4 Temmuz 1546 yılında İstanbul'da hayata veda etti. Beşiktaş'taki türbesine defnedilen Hayrettin Paşa en büyük Osmanlı denizcisi olarak saygıyla anılmaya devam etti. Günümüzde dahi sefere veya tatbikata çıkan Türk savaş gemileri Beşiktaş'taki bu türbenin önünden geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'yı top atışlarıyla selamlarlar. Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı'nın deniz imparatorluğu haline gelmesinde büyük etkilere sahiptir. Çeşitli tersanelerin yeniden yapılandırılması, donanmanın modernleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptı ve Osmanlı'yı Akdeniz'de yenilmez bir güç haline getirdi. Kanuni'nin isteğiyle Seyit Muradi'ye biyografisi yazdırıldı. Gavazat-ı Hayrettin Paşa, Osmanlı tarihindeki ilk otobiyografi denemesi kabul edildi. 1943'te ünlü heykeltıraşlar Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu tarafından Beşiktaş'ta yapılan Barbaros sanatı Yahya Kemal'in dizeleriyle süslenmişti.
2: Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a. Gördüm, bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla. Bu bayram sabahı.
1: Rodos'un Fatih'i, Kara Barbaros, dinin hayırlısı, denizlerin Osmanlı temsilcisi 4 Temmuz 1546'da Beşiktaş'ta hayata veda ettiğinde Osmanlı tüm bu sıfatların yanında en büyük kaptanı deryasını da kaybetmişti. Denizci tüccar bir aileden dönemin en büyük imparatorluğunun kaptanı deryalığına uzanan hayat serüveninde Hayrettin Paşa kardeşlerinden birini geleneğin devamı için geride bırakmıştı. Turgut Reis'i de Osmanlı donanmasında görev almış, abinin ismini hakkıyla yaşatmıştı.
0: Aramızdan ayrılanlar.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Dünyanın en prestijli müzik topluluklarından biri olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesinin ilk durağında muhteşem bir işbirliğine imza attı. Koro, Türk rock müziğinin güçlü ve sıra dışı sesi Hayko Cepkin'le Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde aynı podyumu paylaştı.

Gecede Hayko Cepkin, Kızıl Ordu Korosu'nun ünlü solistleri Maxim Maklakov ve Ekaterina Jukova ile bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışında heyecanını gizleyemeyen Hayko Cepkin, salondakilere şöyle seslendi. Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızıl Ordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde. İki perde olarak düzenlenen konserin ilk bölümünde Kızıl Ordu Korosu geleneksel Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve nefes kesen dans gösterileriyle seyirciyi büyüledi. İkinci perdede ise sahne tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Hayko Cepkin'in dinamik rock repertuarı asırlık koro geleneğiyle birleşerek modern rock tınılarını Harbiye'nin büyülü atmosferine taşıdı. İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin, 4 şehirde daha sahne alacak. Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören turne, 3 ve 4 Temmuz'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yaz boyunca renkli ve sağlıklı kalabileceğini belirtiyor. Yaz mevsiminin en dayanıklı bitkileri arasında sardunya, lavanta ve begonvil öne çıkıyor. Renkli çiçekleriyle balkonların vazgeçilmezleri arasına yer alan sardunya, düzenli sulandığında aylar boyunca canlılığını koruyor. Hoş kokusuyla bilinen lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçlı kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Söz konusu eserdeki muz, daha önce birkaç kere sergi sırasında yenmiş ve yerine yeni bir muz konmuştu. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olarak gösterilen duvara bantlanmış muz çalındı. Müze görevlileri eserin bir parçası olan muzun yerinde olmadığını fark edince olay polise bildirildi. Müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer çalınan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden sergilenmeye devam ettiğini duyurdu. 6,2 milyon dolar değer biçilen ve duvara bantlanmış bir muzdan oluşan çağdaş sanat eseri Fransa'daki Centre Pompidou Müzesi'nden çalındı. Yetkililer eserin yalnızca muz kısmının kaybolduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daha önce de sergi sırasında yenilen muzun yerine yenisinin konduğu eser bu kez de yeni bir muzla yeniden sergilenmeye başlandı. Tartışmalı sanat çalışması çalınmasının ardından bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.
2: Bunu biliyor muydunuz? Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu olarak bilinen grelin seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en uzun tren rotalarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor. Tren, Doğu Anadolu bölgesindeki rotasında yer alan dağların yamacından Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Fotoğraf meraklılarında ilgisini çeken Van Gölü Ekspresi, Elazığ'dan Bingöl'e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerinde seyrediyor. Yolculardan 80 yaşındaki Sebahattin Korkut, "Doğa şahane, böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim," dedi. Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi. Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor," diye anlattı. Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirdi. Birgönül, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı," dedi. Ankara ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi kat ettiği 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanı sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Genişlemesini her geçen yıl sürdüren NATO silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor. 32 üye ülkenin savunma harcaması hedefi milli gelirin %2'sinden %5'ine çıkarıldı. Enerji krizi yaşayan Batı ülkeleri milyarlarca dolarlık yeni askeri harcamaların nasıl finanse edileceğini tartışıyor. İspanya, hedefin refah devletini zayıflatacağını savunurken küresel askeri harcamaların rekor seviyeye ulaştığını açıklayan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, silahlanma yarışının hızlandığına işaret ediyor. Dünyada artan çatışmalar ve jeopolitik gerilimler ülkeleri her yıl daha fazla silahlanmaya itiyor. Bu silahlanma yarışta kısır bir döngü halinde yeni çatışmaları körüklüyor. NATO'nun yayımladığı 2014-2025 savunma harcamaları raporu da bu eğilimin üye ülkelerin bütçelerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Rapora göre NATO ülkelerinin toplam savunma harcaması 2025 yılında yaklaşık 1,58 trilyon dolara ulaştı. En yüksek savunma harcamasını yaklaşık 980 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. ABD'yi yaklaşık 93,7 milyar dolarla Almanya, 90,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 66,5 milyar dolarla Fransa, 48,8 milyar dolarla İtalya ve 44,3 milyar dolarla Polonya takip etti. Kanada'nın savunma harcaması yaklaşık 43,9 milyar dolar, İspanya'nın 35,7 milyar dolar, Türkiye'nin ise 32,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika, Romanya ve Finlandiya'da milyarlarca dolarlık savunma bütçeleriyle listede yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre ise dünya genelindeki askeri harcamalar 2025 yılında 2,89 trilyon dolar oldu. Toplam harcamalar kadar ülkelerin ekonomilerinden savunmaya ayırdığı pay da dikkat çekiyor. NATO verilerine göre Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının %4,48'ini savunmaya ayırarak ilk sıraya yükseldi. Litvanya %4 ile Polonya'yı izlerken Letonya %3,73, Estonya %3,38, Norveç %3,35 ve ABD %3,22 ile listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin savunmaya ayırdığı pay %2,33 olarak hesaplandı. Artan askeri bütçelere rağmen NATO, üye ülkelerden savunmaya daha fazla kaynak ayırmalarını talep ediyor. Örneğin, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen zirvede alınan kararla uzun yıllardır uygulanan %2 hedefi yerini %5 hedefine bıraktı. Buna göre üye ülkelerin milli gelirlerinin %3,5'ini doğrudan askeri harcamalara, %1,5'ini ise güvenlik ve savunmayla bağlantılı altyapı yatırımlarına ayırması öngörülüyor. Yeni hedefin 2035 yılına kadar uygulanması planlanıyor. Yeni hedef, Avrupa'da bütçe önceliklerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, savunma harcamalarının milli gelirin %5'ine çıkarılmasının ülkesinin sosyal modelini zora sokacağını belirterek, böyle bir artışın vergilerin yükseltilmesi ya da eğitim, sağlık ve sosyal harcamalarda kesinti yapılması anlamına gelebileceğini söyledi. Madrid yönetimi, NATO'nun talep ettiği askeri kapasiteyi milli gelirin %2,1 düzeyindeki harcamayla da karşılayabileceğini savunuyor. Küresel ölçekte de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son değerlendirmelere göre dünya genelindeki askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Enstitü, Avrupa'daki krizin, Orta Doğu'daki çatışmaların ve Asya-Pasifik'te artan güvenlik rekabetinin ülkeleri daha fazla savunma harcaması yapmaya yönelttiğini belirtiyor. Aynı değerlendirmede güvenlik kaygıları nedeniyle kamu bütçelerinde askeri harcamaların öncelik kazandığına dikkat çekiliyor. Ekonomistler ve kamu maliyesi üzerine çalışan araştırmacılarsa savunma bütçelerindeki sürekli artışın eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim yatırımları gibi alanlara ayrılabilecek kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özetle NATO ülkelerinin silahlanma bütçesi son 10 yılda reel olarak %39, nominal olarak %77 arttı. Avrupa'daki NATO üyeleri ve Kanada'da ise artış çok daha sert oldu. Bu grubun savunma harcamaları reel olarak %106 arttı. NATO'nun savunma bütçesi her yıl büyümeye devam ederken üye ülkelerin toplam askeri harcaması 1,58 trilyon dolara ulaştı. NATO üyesi ülkelerin silahlanmaya ayırdığı payın her yıl artması ve kamu kaynaklarının temel ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara yönelmesi eleştirilere yol açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: ...15 Mart 1941'de İstanbul'da doğan Tomris Uyar, hafızalarımızda başarılı bir şair olarak yer edinir. Yaşadığı dönemdeki büyük şairlerin çoğu aşk şiiri kendisine adanmıştı. Ancak o, kendi ayakları üzerinde duran bir cumhuriyet kadınıydı ve kendi eserlerini bu aşk sarmalından daha önemli hale getirdi.
2: Feminist yazar olduğumun altını hiçbir şekilde çizmedim. Şundan da hiç geri kalmadım. Feminizmin kadının omzunu ayakta tutmaya yönelik hareketlerinin hiçbirini yadsımadım. Ben sadece feminizmi cinsel olarak erkekle kadını ayırmaya yönelik etkinliklerinden uzak durdum şimdiye kadar. O yüzden kolay kolay feminist diyemedim.
1: Kendi ifadeleriyle de dinlediğimiz üzere toplum tarafından feminist bir yazar olarak anılsa da aslında tek gayesi kadın ve erkeğin her şekilde eşit olduğuna inandık. Toplumsal meselelere duyarsız kalmadık.
2: Yazılış tarzına, duyuluş tarzına bağlı. Bazen bir insanın söylediği çok basit bir cümle beni günlerce düşündürtebilir. Şu açıdan onun söylediği cümleyi olduğu gibi alırım ama bunun altında yatan alt dil, yani aslında ne demek istiyordu üstüne çok düşünebilirim. O yüzden çok zorlanabilirim. Ama bazen de rastgele bir konuşma biçimi beni çok etkiler. Bir pazardan geçerken, ne bileyim bir çarşıdan geçerken, bir Beyoğlu'ndan geçerken duyduğunuz bir söz sizi çok etkileyebiliyor. Şey bilmiyorsunuz, yani aslında bu sözün altında ne vardır bilemiyorsunuz. O zaman siz sözün altını doldurabilirsiniz. Döşeyebilirsiniz, onu çerçeveleyebilirsiniz. Yani ben sanatın kurgu olduğuna inanırım. Öyle düşündüğüm her şeyin ya da gördüğüm her şeyin bir sanat malzemesi olduğuna inanacak kadar kendimi beğenmiyorum doğrusu. O kadar güvenmiyorum. Onu doldurabileceksem kendime güvenirim. Yoksa olduğu gibi alacaksam pek fazla güvenmiyorum derim.
1: İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji ve felsefe okumuş olan Tomris Uyar, edebiyat kariyerine tiyatro eleştirmeni olarak başladı. Eserlerindeki sembolik ve derinlikli anlatımlar, güçlü gözlem yeteneği ve soyut kavramların incelikle kullanılması, kendi doğal yeteneğinin yanı sıra eğitim ve deneyimle elde ettiği şeylerdi. Eserlerinde zaman ve bellek kavramlarına sıklıkla yer verdi, geçmişin insanların kimlikleri üzerine etkisini irdelemeye çalıştı. Bunu yaparken eserlerini geleneksel kalıplardan çok yenilikçi bir dille kaleme aldı. Yenilikçi ve kadın bir ses olarak döneminin önemli bir ismi haline geldik.
3: Senin için alışılmış şeyler söyleyemem. Sana yaraşmaz. Kış gecesi amcamızdır. Bahar yakından kardeşimiz. Alır başımı Erzincan'a giderim seni düşünmek için. Dörtlükleri bozarım çünkü dağlar ne güne duruyor. Kıyılar ve eskimeyen her şey seni anlatmak için. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur. Ne var ki ısınır gider coşkunluğum, durmadan, durmadan. Daha biraz daha benden, deniz her zaman senden. Hiçbir dileğimiz yok, şimdilik tarihten, coğrafyadan. Kimselere benzemesin isterim seni övdüğüm zaman. Seni övdüğüm zaman güzel bir çingene yalnız başına dolaşmalı kırlarda. Seni övdüğüm zaman.
1: Ülkü Tamer'le kısa bir evlilik yaşadık. Ardından Turgut Uyar'la evlendi ve bu evlilik edebiyat dünyasında da birçok ortak projeyle taçlandırıldı. Birbirlerini hem sevdiler hem de eserlerini karşılıklı olarak eleştirdiler. Tomris Uyar bu eserler dışında yabancı dillerdeki çeşitli eserleri çevirerek Türk edebiyatına kazandırdı. Ülkü Tamer, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreyya ise Tomris Uyar için eserler üretti. Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Türk edebiyatında unutulmayacak bir aşk hikayesi, derinlikli eserler, güçlü ve yenilikçi bir ses olarak adından söz ettirdi. Ardında kendisini seven okuyucuları ve hala merakla araştırılan özel hayatını bıraktı.
0: Aramızdan ayrılanlar.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Adams. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 1952 yılından bu yana Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yani NATO üyesi olan Türkiye'nin ittifaktaki konumu, son yıllarda yaşanan güven krizleri, ambargolar ve bölgesel jeopolitik gerilimler nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geldi. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın Batı güvenlik mimarisi içindeki rolü ve olası alternatif güvenlik yapılanmaları daha yüksek sesle gündeme taşınıyor. NATO'dan ayrılma düşüncesi resmi devlet politikası olmasa da siyasi liderler, emekli askerler, akademisyenler ve Avrasyacı olarak tanımlanan çevreler tarafından farklı güvenlik modelleri uzun süredir tartışılıyor. Türkiye'de alternatif arayışlarını tetikleyen başlıca başlıklar şöyle sıralanıyor. Amerika ve bazı NATO ülkelerinin PKK, YPG gibi yapılarına Suriye sahasında verdiği askeri ve lojistik destek. S-400 alımı sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması. Savunma sanayine yönelik örtülü ve açık ambargolar. Katsa yaptırımları ve teknoloji kısıtlamaları, FETÖ elebaşının iadesi konusunda yaşanan gerilim, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar. Bu gelişmeler NATO Türkiye'yi gerçekten koruyor mu yoksa sınırlıyor mu sorusunu siyasi ve askeri çevrelerde daha görünür hale getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri zaman zaman NATO müttefiklerini sert ifadelerle eleştiriyor. Açıklamalarda özellikle terörle mücadelede müttefik desteğinin yetersizliği, savunma sanayinde uygulanan kısıtlamalar ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının yeterince dikkate alınmaması ön plana çıkıyor. Hükümet kanadı, gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ve Türkiye alternatiflere sahiptir mesajları verirken, buna rağmen NATO'dan ayrılmaya yönelik resmi bir politika açıklanmış değil. Yaşanan bu gerilimler, bazı alternatif güvenlik ve ittifak senaryolarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bunlardan ilki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği TRÇ'ye yaklaşımı. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin yalnızca Batı eksenine bağlı olmaması gerektiği fikrine dayanıyor. Bu model çok kutuplu dünya düzenine uyum, ekonomik ve diplomatik işbirliği alanlarının genişletilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi ve stratejik manevra alanının artırılması gibi hedefleri içeriyor. Model NATO'ya doğrudan alternatif bir askeri bloktan çok, çok katmanlı bir jeopolitik denge arayışı olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda en somut ilerleyen alternatif işbirliği başlıklarından biri ise Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında şekillenen dörtlü yapı olarak öne çıkıyor. Bu modelde Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi, Suudi Arabistan'ın finans gücü, Mısır'ın askeri kapasitesi ve jeopolitik ağırlığı, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı bir araya getirilerek bölgesel krizlere karşı bağımsız bir güvenlik kuşağı oluşturulması hedefleniyor. Zaman zaman gündeme gelen Kudüs Paktı modeli

0: ise Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir bölgesel savunma mekanizması fikrine dayanıyor. Öneriye göre Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Azerbaycan ve bazı Körfez ülkeleri ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturabilir. Amaç bölgesel çatışmalara dış müdahaleyi azaltmak, terörle mücadelede koordinasyonu artırmak ve ortak savunma üretimi geliştirmek olarak ifade ediliyor. Avrasyacı çevrelerse Türkiye'nin batı merkezli güvenlik sisteminden tamamen çıkarak Asya eksenine yönelmesi gerektiğini savunuyor. Bu perspektifte Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi yapılara tam üyelik öneriliyor. Rusya ve Çin ile daha derin savunma işbirlikleri kurulması halinde ise Türkiye'nin ambargolardan bağımsız teknoloji ve askeri kapasite geliştirebileceği savunuluyor. Türkiye, NATO dışında da çeşitli platformlarda yer alıyor. Bunlar Türk Devletleri Teşkilatı, D8 Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı olarak sıralanabilir. Bunların çoğu ekonomik ve siyasi odaklı olsa da son yıllarda savunma sanayi işbirlikleri ve ortak projelerle güvenlik boyutu da güçleniyor. Ayrıca Azerbaycan ve Pakistan ile geliştirilen üçlü savunma işbirliği mekanizmaları da dikkat çekiyor. NATO Antlaşması'nın 13. maddesine göre herhangi bir ülke ittifaktan kendi isteğiyle ayrılabilir. Ayrılmak isteyen ülkenin Amerika'ya resmi bildirim yapmasıyla bir yıllık süre başlıyor. Bu sürenin sonunda da üyelik sona eriyor. NATO tarihinde bugüne kadar hiçbir ülke bu maddeyi işleterek ayrılmadı. NATO üyeliği kısa vadede resmi olarak tartışmaya açılmış bir süreç olmasa da Türkiye'nin batılı müttefikleriyle yaşadığı güven krizleri alternatif güvenlik arayışlarını daha görünür hale getiriyor. Ankara'nın gelecekte hangi güvenlik mimarisine yöneleceği yalnızca NATO ile ilişkilerini değil aynı zamanda çok kutuplu uluslararası sistemde üstleneceği stratejik rolü de belirleyecek en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye'nin NATO üyeliği, son dönemde yaşanan güven krizleri ve savunma alanındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden tartışılıyor. Ankara'nın alternatif güvenlik arayışları gündemde. Bu kapsamda TRÇ, bölgesel işbirlikleri ve bazı çevrelerin Şanghay ile BRICS önerileri öne çıkarken Türkiye, NATO dışında da çok taraflı platformlarda yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımdaki yeni destekleri duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye geliyor. Kılıçdaroğlu'ndan komedyen Deniz Göktaş'a destek. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 5. Tarım Ekosistemi Buluşması dün İstanbul'da gerçekleşti. 2026 yılının tarımda rekorlar yıl olacağını söyleyen Erdoğan yeni destekleri de açıkladı.
2: Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için önemlidir. Yeri doldurulamazdır. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
1: Pakistan Başbakanı Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'de olacak. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması ayrıca iş formunun da düzenlenmesi öngörülüyor. Komedyen Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up'ı sonrası tutuklanarak Çorlu F tipi cezaevine gönderildi. Gerekçe Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama. Deniz Göktaş'la ilgili adli sürecini yakından takip eden Kemal Kılıçdaroğlu karara sert tepki gösterdi. Tutuklamayı hukuka aykırı bularak ifade özgürlüğünü savundu.
3: Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin çağdaş uygarlığı yakalaması mümkün değildir. Deniz Bey'in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Demokrasiye zarar verir, insan haklarına zarar verir. Kendisi burada özgürce düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı korumak hepimizin ortak görevidir.
1: Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüksek tutarlarda kaynağı belirsiz para girişi tespit edildiği iddia ediliyor. İçişleri Bakanı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilmesinin ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Grand Kartal Oteli yangınında annesi, abisi ve yeğenini kaybeden Oktay Aküşli, Turizm Bakanlığı görevlileri hakkında dava açılması talebiyle 11 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü başlatacak. İstanbul'da iş yerlerine girerek erkeklere yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Cezai ehliyetinin tespiti için sağlık kuruluşlarında da gözlem altında alınması karar verildi. İstanbul'da deniz kenarına gitmeyi planlayanlara kötü haberi verelim. Mega kentte yağış an itibariyle başladı. Sarıyer, Arnavutköy ve Beykoz artan dalga boyu nedeniyle de 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
4: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası final yolunda son 16 takım dün ve bu gece oynanan maçların ardından belli oldu. Hemen sonuçlara bakalım. Mısır normal süresi ve uzatma devresi 1-1 tamamlanan maçta Avustralya penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi. Arjantin de Yeşil Burun Adaları'na 3-2'lik skorla eleyerek son 16'ya kaldı. Son 32 turunda sabaha karşı oynanan maçta ise Kolombiya Gana'yı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bugün kritik bir karşılaşma daha oynanacak. Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin turnuvaya veto edeceği zorlu mücadelede bu akşam Kanada ve Fas kozlarını paylaşacak. İlk düdük Türkiye saatiyle 20'de çalacak. Dünya Kupası'nda yarının menüsüne bakalım hemen. Son 16 turu maçında Fransa ile Paraguay karşı karşıya gelecek zorlu mücadele 5 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle gece yarısı 00'da başlayacak. Futbol severleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri de Brezilya ile Norveç arasında oynanacak. İki ekip yarın çeyrek final bileti için yarın saat 20'de New Jersey Stadyumunda konserini paylaşacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
4: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: 2000-2008 arası kıdem tazminatını alıp işten bile ayrılamıyor. 25 hizmet yılı şartları var, 7000 gün iş yıl dediğiniz şey 20 yıl. Ama ondan sonra gelen gençlerin mesela 25 hizmet yılı kaldırdılar.
6: Şuraya gelmiyormuş. Mesela birine sen emeklilik şeyini 70'li yaşlarına koyarsan o insanlar o zaman ben niye ne gerek var para vereyim, prim vereyim
5: tabii, moduna geliyor. Niye çalışayım diyor.
6: Niye çalışayım ki abi diyor.
5: Ya da 3 ay çalışayım, çıkayım. Ne olacak?
6: Takılıyor.
5: Şu an en düşük emekli maaşı 15.000 diye, 14.400 küsür diyelim. Evet. Ben bundan ne kira ödeyebilirim? Ne toplu taşımaya bile binmek artık şeye geldi.
6: Teknik olarak imkansız.
5: O yüzden insanlar istemiyor. Tamamen buna döndü açıkçası. O yüzden emeklilik sistemlerinde değişikliğe gidilmesinde açıkçası bekliyoruz.
7: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Takılıyor.
5: Ne olacak?
7: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
5: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili kim burada? Tabii ki Melis Elmen burada. Şimdi konulara başlamadan önce çok yoğun bir gündemimiz yok biliyorsunuz. Artık böyle yaz olunca meclisin yavaş yavaş kapanma zamanları geliyor. Sadece 3 Temmuz bizim için kritik dönem. Ne oluyor? 3 Temmuz'da biliyorsunuz son 6 aylık enflasyonun son verisi açıklanıyor. SSK, Bakur ve emekli sandığı emeklileri ve memur maaşları ve. Kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde ödenen engelli aylığı, işte sosyal yardım, hepsi memur maaşına da bağlı olduğu için bizim için aslında kritik nokta 3 Temmuz olacak. O yüzden şu anda oraya tabii yönlenemiyorum veri gelmediği için. Tahmin ediyoruz, daha önce de konuştuk. Biliyorsunuz %18'in üzerine çıkmayacağını konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı çıkar der ki artık %20'ye yuvarlıyorum ben size Ocak'ta söz vermiştim. O ayrı. Onu birlikte konuşacağız. Ama önce telefon numaramı vereceğim. Neden? Soru sormak isteyen sorusunu yolluyor ya da en kötü selamınızı veriyorsunuz ki selamlaşıyoruz. Cuma'dan Cuma'ya buradayız neticede, değil mi? Veriyorum 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 hem sorularınızı ya da en kötü selamlarınızı bekliyorum. Çünkü konuşacak konumuz sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dönmek zorunda. Maç da izleyemiyoruz artık. Niye konuyu oraya bağladım bilmiyorum ama. Tahmin edersiniz niye bağladığımı. Ay, nereden başlıyorum? Önce yurt dışından başlayacağım. Neden? Şimdi yurt dışı borçlanma ile ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Şimdi yaz dönemleri geliyor ya. Şimdi gelince yaz dönemleri genelde yurt dışında yaşayan ya da çalışanlar izin alıp ülkelerine gelmeye başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemiz özlenmeden geçilmiyor. Çok güzel bir ülkedeyiz. Nerede yaşadığınızın hiçbir anlamı kalmıyor ya da ne kazandığınız, nasıl bir hayat yaşadığınız, bu ülkeye adım atmadan kimse yurt dışında nefes alamıyor. Yani bunu tecrübeyle sabittir. Artı olarak bütün danışanlarımdan bildiğim için şu İstanbul Boğazı'ndan böyle bir geçmek. Ya ne kadar güzel bir ülkede olursanız olun. Gece böyle akşam 10-11 şen şakrak insanlar, gülüşmeler, çekirdek kolalar, ergenler şeyde mesela parkta. Bunun hiçbiri yok tabii ki oralarda. Biz ayrı. Kusura bakmayın, ben Türk'tür Türk'tür. Biz Türk'üz ve hayatı keyifle yaşıyoruz. Evet, şimdi yurt dışından gelen vatandaşlarım artık gelmişken şunları yapmaya başladılar. Yavaş yavaş işte borçlanmaları yapalım. Ne bileyim işte emekliliğim için hazırlığımı yapayım gibi bir dönemdeyiz. Şimdi yurt dışında yaşayan çalışan erkekler çalışırken borçlanma yapabiliyor, yani çalıştığı süreyi, kadınlar hem çalıştığı süreyi hem ikameti borçlanabiliyor. Yani şöyle düşünelim, örnek veriyorum, Almanya'ya, işte o zaman hani işçiler gidiyor diye Almanya'ya gittiniz diyelim, eşiniz de sizinle geliyor. Siz çalışıyorsunuz ama eşiniz evde, işte evle ilgileniyor, çocuklarla vesaire. Ama evde kaldığı süre boyunca bir borçlanma da yapabiliyor. Sadece çalışması gerekmiyor ama kadınlar için bu arada. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaz dönemi sadece tatil dönemi olmuyor. Türkiye'deki işlerini halletmek için hepsi artık yavaş yavaş yavaş buraya geliyorlar. Geliyorlar, inanın geliyorlar. Onları ayarlıyorlar, yani İstanbul işte ya da Ankara ya da işte Kayseri, yani her ilimiz için havaların böyle düzgün olduğu zamanları denk getirip izinlerini onlara göre ayarlıyorlar. Biliyorsunuz bu sene biraz yaz zor geldi, yani Haziran'ın sonu oldu, hala böyle herhalde diye esinti olabiliyor. O yüzden biraz artık Temmuz ortası gibi sanıyorum gelecekler. Bayramlarımız bitti. O dönemlerde gelemeyenler oldu, izin alamayanlar oldu, çünkü biliyorsunuz diğer ülkelerde bizim bayram çok şey olmuyor. Bir de işte Christmas dönemi oluyor da artık Kasım'a doğru yani. Şimdi aynı zamanda emeklilik işlemlerini yapmak ve bunu düzenlemek için yoğun bir şekilde talepleri oluyor. Neden? Ocak'ta yani aslında tabii bunu daha önce konuştuk. Yani Temmuz'da bir asgari ücrete tabii zam, hani böyle ufak da olsa bir beklentimiz var. Ama hiç olmazsa da Ocak başı itibariyle asgari ücrete zam gelince yapılacak borçlanmalar ne olacak? Artacak. O yüzden hızlı bir şekilde davranıyorlar. İşte normalde biliyorsunuz borçlanmalarda taksitlendirme yok. Yani 100 günde borçlansanız, 1100 günde borçlansanız tek seferde ödüyorsunuz. Ama kendinizce bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum, her formumuzu dolduruyoruz diyelim. İşte mesela bir yaz geldiniz, işte Temmuz'un 15'inde geldiniz. İşte bir yıllık borçlanma yapıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Diğer sene bir yıllık daha yapıyorsunuz. Yani böyle yavaş yavaş da kendinizce doldurabiliyorsunuz. O yüzden aile ziyaretlerinin yanında SGK işlemlerini de tamamlamak ve eksik günleri ufak da olsa halletmek, çözmek ya da en kötü biliyorsunuz borçlanmalar dahil 1800 gün olarak... Yani çok moral bozucu olacak ama hani ölüm ailenizin eşe çocuğa bağlansın diye bunu yapmaya çalışanlar var. Gemi adamları da dahil olmak üzere bu arada, onlar da yurt dışı borçlanma sayılıyor artık, eskisi gibi değil. Yani yıpranmalarını falan umursamıyorlar o adamcağızlar, yazık. Ben gemi adamlarına çok üzülüyorum. Yani şöyle bir hizmet veriyor, evet okey ki tanıdığınız çok vardır. Ama yıpranmaları yok. O böyle koca koca dalgaların içinde şey yapıyor. Yani ben sahilde yürüsem o kadar dalga çıksa ödüm patlar be. Ama işte neyse, burada önemli bir ayrıntı. Nedir? Biliyorsunuz 2019'da yurt dışı borçlanmanın tamamen mevzuatı değişti. Yani ne oldu? Bir, Bağkur'a sayılıyor. İki, miktar olarak çok yükseldi. Ama gene de hani ucundan, kıyısından, orasından, burasından yakalanı da biliniyor. Yani bunu hesaplaması yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz, beni seversiniz işte bizim gibi uzmanlar, üstadlarım. Yani biz bunu hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bakın, örnek veriyorum. 1 milyon devlete ödedik. Bunun karşılığında kaç para maaş alacağız? Ve bu aldığımız maaş bizim bu 1 milyonu ne kadar sürede absorbe edecek? Bunların hepsinin hesabı yapılabiliyor. Bu konuda uzman bir, önce ben tabii ki... Şaka yaptığımda biliyorsunuz. Bir üstadıma ya da işte dediğim gibi bana ulaşırsanız bu hesaplar en azından yapılabilir. Yani 50 bin lira ödersem ne olur? 1 milyon ödersem ne olur? 1 milyonu 3'e katlarsam, 3 milyon ödersem maaşıma etkisi ne olur? Yani işimiz bu ve bu yüzden buradayız. Bunları yapılmasını çok rica ediyorum. Yani dümdüz tamam, kurum elemanları ve memurlarımız çok iyi bu konuda ama... Maaş hesabında sistemdeki maaşı söyler. Yani sizin kaç para yatırınca kaç para ödeyeceğinizi parayı yatırmadan cevap veremez. Yani kaç para maaş alacağınızı, çok özür dilerim. Ve o başka bir tarafa kayıyor. Şimdi burada hani asgari ücrete zam gelmeden başvurayım daha ödeyeyim kısmındayız çünkü şu anda. Yani Temmuz'da beklentimiz var ama olmadığını farz edelim. Ocağa kadar bizim bu işi bitirmemiz lazım. Yani aralığın son günü itibariyle başvurumuz aslında yeterli oluyor. Asgari ücret arttıkça borçlanma artıyor. Artı olarak borçlanma miktarının artmasının yanı sıra biliyorsunuz şeyi de arttı. Yani %32'den %35 işte 45'ler vesaire oralara da çıktı. Bir de hani ekstra bir yük de geldi. O yüzden emekli olmak isteyenler için kritik bir dönemdeyiz. Hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde şöyle yurt dışında tabii buradan emekli ayrılıp yurt dışında çalışamıyorsunuz ama en azından sistemi hop diye ayarladığımız zaman her şey hazır da bekliyor. Şimdi işin bir de görünmeyen bir tarafı var. Yani ödediğiniz sistemde borçlandığınız yıl, sigorta başlangıcınız, hangi dönemlerin hizmette size ne getireceği, hangisi avantajlı? Belki sadece bir kısmını borçlanıp işte asgariden diğer kısmını 3 katından borçlanmak gibi gibi gibi gibi bir sürü seçenek oluyor. Yani görünmeyen tarafı bunu söylemeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Bu doğum için, askerlik için, yani borçlanma yapılabilecek her şey için, ne bileyim avukat stajyer borçlanması diyelim, ne bileyim doktora şey borçlanması gibi gibi gibi gidiyor. Bunların girdiği tarihler çok önemli. Bazen 5 katını ödüyorsunuz, asgariden ödeyenle birlikte aynı parayı alabiliyorsunuz. Dönemsel hesaplamalarımız var. Benim özellikle altını çizmek istediğim konu da şu. Emeklilikte önemli olan sadece ne kadar ödeyeceğim sorusu değil. Asıl soru sorulması gereken bu borçlanmayı nasıl, hangi zaman aralığında, ne kadar, araya boşluk koyarak mı, koymayarak mı yapmam? Çünkü emeklilik hayat boyu alınacak bir gelir. Bir kez yapılan yanlış bir planlama yıllarca düşük maaş alınmasına sebep oluyor ki keza biz bunlara denk geldik. Daha önce yapılmış yanlış bir borçlanmayı mevzuat da değiştiği için örnek veriyorum 2019'da mevzuat değişti diyelim. 2011'de mesela borçlanmayı yapmış. Şimdi ama hatalı borçlanma yapılmış. Geriden gelecek şekilde yapılmış. İşte yapılması gereken hiçbir şey yapılmamış. Şimdi ben onu düzeltmek için iptal ettiğim zaman borçlanmalar bir sefere mahsus iptal edilip tekrar borçlanabiliyor bütün borçlanmalar. Ama ne olacak şimdi adam ya da kadın neyse 70 bin lira ödemiş o zaman. Şimdi ödeyecek 1 milyon. Şimdi burada da sıkıntı doğabiliyor. O yüzden hatta bir danışanım sağ olsun, Allah razı olsun, İşi çözmeye çalıştım. Daha önce hatalı bir şeyler yapmış. Yani çözülecek gibi değil mevzuat değiştiği için. İptal ettik. Dedi ki işte Mesam dedi işte hani iptal edelim. Hanıma dedi 2-3 bilezik şey yaparım. Sağ olsun Allah razı olsun işte bana ayetel kürsü falan yollamış. O da mesela o açıdan karlı gibi oldu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan değil bu arada. Yani bu seçeneği bakmadan, bilmeden, hesaplamadan mümkün değil. İşte hesapladık, ona karar verdik. Yani bütün borçlanmaları iptal ettik. Yanlış zaten yapılmıştı. Yani ödenen para hani atın ne taş ürküttüğün kurbağaya değmez mi? Öyle bir şey var değil mi? O yüzden bir başka hata mesela vatandaş Türkiye'ye geliyor. Birkaç gün içinde işlemleri bitirmeye çalışıyor. Hatta SSK'lı olmaya çalışıyor. Bu bir sahte çalışma biliyorsunuz. Ve bu tespit ediliyor. Yeterli araştırma yapmıyor. Gidiyor sadece formları dolduruyor. Bu bir planlama değil. Keza hani bizde gene sistematik olarak yürüyor ama diğer ülkelerde zaten her kural böyle çizgi halindeyken bizde niyeyse o çizgiye hiç uymuyorlar. Gidiyor formu dolduruyor höp dedi höp dedi höp. Ama hayatım sen ödedin 3 milyon aldın 20 bin lira. Ne anladım ben o işten? Belki ben sana öyle bir hesap yapacağım ki 500 bin lira ödeteceğim. Gene 20 bin lira alacaksın ama 500 bin liran nerede? Cebinde. Çünkü neden? İşimiz bu. Yani bu şey gibi. Yani kasap yerine manavdan tavuk almaya çalışmak gibi bir şey aslına bakarsanız. O yüzden yani tanıdığınız vesaire varsa ki diğer işler için de söylüyorum. Emeklilik planlaması, kalem kalem, gün gün ve tarih tarih yapılması gereken bir şey. Yapılması gereken bir şey olmasa zaten 15 senedir Melo bu işi, Melis. Melis Elba niye yapsın ya da üstadlarım niye yapsın? Çünkü bir işe yaramayan bir şey olsa Yani bu karton kutu toplamak, yani şey, eve koli, karton koli almak gibi değil ki, markete gittin oradan istedin, değil ki bu. Bu işi bir şekilde niye yapabiliyorsun? Mesela kağıt toplayanlar niye? Para kazanıyor. Aynı şey benim için de geçerli. Gibi. Geri dönüşüm. Neyse, hadi uzatmıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz, artık neyse, acele karar vermeden mutlaka bir uzmandan lütfen tavsiye alın. Dökümler ayrıntılı olarak incelensin. Bazen çakışmalar olabiliyor. Siz fark etmiyorsunuz. 3 gün eksik borçlanma yapıyorsunuz. Bir müracaat ediyorsunuz. Emeklilik zamanı geldi diyelim. Onun sana size cevap gelmesi 6 ay falan. Ya yani maaş kaybı da olabiliyor. Bunları mutlaka kontrol ettirin. Maaşa etkisini hesaplayalım. Bir planlayalım. Çünkü amaç sadece emekli olmak değil. Mümkün olan en doğru zamanda ve en avantajlı ve minimum maliyetle, değil mi, emekli olmaktır. Çünkü kimse parayı buzdolabından almıyor, değil mi? Böyle kapağı açtınız, orada sodanın yanında işte 5.000 lira falan durmuyor, değil mi? Yani herkes çok yorularak emek emek para kazanıyor ve bir TL bile bizim için değerli. Herkesin çoluğu var, çocuğu var vesaire, yani onlara bile dönecek şekilde. Yani bu 2019'da değişen sistemle birlikte uzman desteği almadan yürüyeceğiniz bir yol sizi zarara sokar. Ben bunu net söylüyorum. Biliyorsunuz ben her şeyi dümdüz söylüyorum. Bana ihtiyacınız yok, şöyle yapın da derim ben gerekirse. Ki hep de yaptım bunu. Beni danışanlar da bilir. Az çok beni takip edenler de biliyor. En doğru planlamayı birlikte yaparız. Bana ihtiyacınız da olmayabilir. Ben size iki kelam ederim. Danışman, tabii ki danışman paramı alırım. Ama mesela işlem takibe zorlamam. İlla bana ver de işte şu kadar para vekalet demem. Çok basit bir iş. Bunu böyle böyle yapın arkadaşım derim, biter gider. Çünkü neden? Dediğim gibi emek çalmak. Yani herkes emek yapıyor. Ben emek çalmaktan çok korkarım ama buzdolabında birinin sütü vardı geçen gün. Onu arakladım, bilmiyorum artık kimindir. Senin sütün müydü? Daha ne kadar uzayabilirsin acaba o sütü içip? Bırak ben besleneyim azıcık. Kemiklerim beslensin. Şimdi bakayım. Mesajlarıma bakacağım şarkıdan önce. İsminiz galiba Meftun değil ama ay oğluşa bak. Oğluşuyla fotoğrafı var. Merhaba Melis Hanım, neşeniz daim olsun demiş. El sağlamış. Çok teşekkür ediyorum. Benden çok oğluşunuzun neşesi güzel olsun. Hayat hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Soner Beyciğim gelmiş. Merhaba. Soner Beyciğim, Soner yazmanıza gerek yok. Fotoğrafı değiştirmediğin sürece benim için Soner'siniz. Hoş geldin Melis Hanım. Bu seneki ne karneyi veriyorum. Cuma günü derse katıl... Ne? Hiç anlamadım ha. Ne? Sosyal bilgilerin çok iyi sonuç... Sınıfta mı kaldım? Geçtim mi? Anlamadım ki. Gerçi gerek yok. Biz çamaşır suyuyla sayı değiştirmiş. Bir de sanki annem anlamayacak. Böyle acını silip böyle şey yapmaya çalışırsa içi beş falan. Sanki anlamayacak. Çünkü benim geçtiğim yoldan bin kere geçti. İşte kafa o zaman öyle çalışmıyor. O yüzden sınıfta kalmadım ama takdiri de almadım be. Vermediler. Kopya takdir vermiyorlarmış Soner Bey. Ay, bakayım Deniz Çakıcı. Bir sorum olacak demiş. Pazartesi Cuma'ya kadar haftalık 45 saatimiz tamamlıyoruz. Senelik izne çıktığımızda cumartesileri dahil ediliyor mu? Bu uygulama doğru mudur? Şimdi şöyle. Bu konuda. Yani uygulama bence doğru değil şimdi. Kişisel olarak doğru değil tabii ki. Yani cumartesi eğer iş yeri çalışmıyorsa bunun dahil edilmesi normal değil. Ama iş yerleri genelde bunu dahil ediyorlar. Cumartesiler izinlere dahil ediliyor. Ama geçen hafta denk geldiğimi bilmiyorum. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı oldu. Mahkeme şey dedi, yani cumartesiler dahil edilemez dedi. Ama Yargıtay kararı kanun çıkmadığı sürece sadece emsaldir. Yani örnek gibi düşünelim. İş yeri uygular uygulamaz, bununla ilgili ekstra bir kanun çıkmadı ama daha sonra mesela alacaklarımız olduğu zaman, dava açtığımızda işte bu Yargıtay kararını emsal olarak koyuyoruz. Ama bence çok yanlış bir uygulama İK'lar ve iş yerleri için dahil olmak üzere. Yani neden benim izin günümü iznime garip kuraba ekliyorsun? Bence yanlış bir uygulama ama işte anladınız siz anladınız Siz anladınız. Şimdi biliyorsunuz 3 Temmuz'da artık sayılı günler kaldı. Kulislerden kötü haberi vereyim mi, vermeyeyim mi? Ne yapayım bilemedim ya. Şöyle yapalım. 0505 171 66 56'ya kötü haber ver ya da iyi haber ver diye yazın. Orada size bir şarkı yollayayım ben.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Merhabalar, tekrar buradayım. Hemen şu mesajıma da bakacağım. Sabri Bey yazmış, İzmir'den merhaba demiş. Ay hakikaten İzmir'e de... Ay ne üzüldüm ha İzmir'e. Gerçi İzmir'in içi değil de şöyle Çeşme'ye doğru. Buralar da çok kalabalık ama neyse. Merhaba, iyi haber ve bir kötü haber. Melis Hanım kademeli çıkar mı sizce yazmış. Ay içime dert oldu. Biliyorsunuz bu konuda sizden çok ben takip ediyorum. Neden? Ben de kademeyim çünkü. Yani şöyle, kademenin çıkması için her söylediğim seferde şu, maalesef emekliler artık siyasi olarak değerlendirildiği için erken seçim olursa ya da işte seçim zamanı, o zaman görüşmeleri konuşulur. Yani şu an mecliste var, konuşuluyor. Birçok teklif geliyor, özellikle emadder falan hani teklifleri koyuyorlar işte mecliste, yani bir bakılıyor ama aktif bir çalışma yok. Aktif bir çalışma başlasa bile, görüşme olsa bile gene bir buçuk seneden fazla olur, EYT gibi düşünün. O yüzden şu an kademeliyle ilgili ekstra bir şey ben beklemiyorum. Böyle bir günde de çıkacak bir şey değil bu arada. Çünkü neden? Tamam, SGK daha önce konuşmuştuk. Şeye geçiyor artık, yavaş yavaş kâra geçiyor ama gene de yeni bir kademeli ve erken emeklilik sistemi çıktığı zaman hazineden tekrar para almaya ve eksiye dönecek. Bunların hesaplanması gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden uzun bir süreci alacaktır. Şimdi emekli zamları için yani kulisten gelen şeyleri aktaracağım, biliyorsunuz. İyisi kötüsü her şeyi ben size aktarıyorum. 3 Temmuz itibariyle son 6 aylık enflasyon açıklanıyor. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi, memur maaşı alanlar, işte dolaylı alan, yetim aile alan, işte sosyal güvenlik çatısı altında ne alınıyorsa bunların maaşlarına tabii zam değil, enflasyon farkı. Çünkü zam dediğim zaman hemen biri çıkıyor böyle, enflasyon farkı, zam değil. Peki sosyal güvenlik uzmanları, teşekkürler. Tatlım, yani bunu sen 60-65 yaşına gelmiş ya da işte 80 yaşına gelmiş bir insana enflasyon farkı de bakayım ne oluyor? Şey vardı, sosyal medyada elbet denk gelmişsinizdir. Kurban Bayramı'nda kardeşine kızıyor bir tane kadın, şey diyor. Sen diyor 80 yaşındaki adama veganlığı anlatıyorsun. Dua et seni jandarma almadı diye. Tam öyle bir şeye geliyor aslında. Tamam, hani zaten bilen enflasyon farkının ne olduğunu biliyor. Ama ben gelip de karşıma 75 yaşındaki insana neyini anlatacağım? Zam işte, ona göre zam. Her şeye zam, ona da zam. Artık nereden anlamak istiyor iseniz. Şimdi Ankara'dan gelen son bilgiler için konuşuyorum, yani kulis. %18 civarı SSK Bağkur'a bekliyoruz. Huz bekleniyor. Memura da işte 15'e yakın. Asıl mesele refah payı olacak mı ya da seyyanen zam verilecek mi? Bu tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Kulislerde olumlu bir hava konuşuluyor. Bunu ben Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması ve Ocak ayındaki bir konuşmasından biraz hani kemer sıkma politikamız olmuştu ya, biraz herkes beklesin işte, hani Temmuz'da bir şeyler ya da en kötü Ocak başı gibi bir ekstralar bekliyoruz. Temmuz'da şeyden dolayı, aslında normalde ben bekliyordum Temmuz'da mesela %18 civarı çıkacak ya SSK Bağkur, aslında %20'ye yuvarlanmasını bekliyordum ama bu borsa ile ilgili bir sıkıntı oldu, biliyorsunuz, bir ara çok düşüşe geçtik ve ülke olarak da tabii ki bizi etkiliyor. Yani bu sadece sizin cebinizdeki 50 lira, 5 lira, 10 lira, 100 milyon falan değil. Devletin de ve şeyin içinde olduğu bir hazineyle alakalı bir borsa sistemi. Burada yaşanan sıkıntı ve acil toplantı sonrası Temmuz yerine bence ocağa kayacak gibi ve enflasyon farkı neyse birebir sadece uygulanacak. Ve üstünü beklemiyorum. Normalde bekliyordum. Yani %20'ye yuvarlanması, memurla ya da işte memurda yukarı çekilmesi, hatta asgari ücret için görüşmeler. Ama bu borsa meselesi yüzünden, çünkü ciddi bir zarar var. Bu zararı %10'a çekmek için, yani ülkenin komple zararını %70'den %10'a çekmek için bir çalışmalar yapılıyor. Bu da sanıyorum buraya dönecek gibi görünüyor. O yüzden hani %18 çıkarsa refah, çok özür dilerim, refah payı değil, Hoppa. Tutu şey. Ne o? Disleksi tuttu. Ne bu? Zam değil. Öbürü ne? Enflasyon farkı. Sen güncelle. Kendini güncelle orada. Güncelleme diyor. Enflasyon farkı. %18'e yakın işte memur için de o şekilde olacak. Yani altını çizmek istediğim tek şey tabii bu bir lütuf değil, bunu biliyorsun zaten, her 6 ayda olan bir şey. Yani kanundan doğan bir hak. Emekli maaşları sadece gerçekleşen enflasyon kadar güncelleniyor okey, ama marketteki fiyatlar öyle değil. Yani şimdi sıkıntı şurada ve kiralar, faturalar, birçok enflasyon grip bir durumda. Mesela şimdi biraz önce buraya girmeden önce de konuştuk. Şimdi Yeşilköy tarafında bir çarşamba pazarı diye bir şey vardır. Ve otobüsle falan gelirler. Yani turistleri otobüsle getirirler bu arada. Hani valizlerle falan alışveriş yaparlar. Yani bizim eskiden sistemimiz şuydu. Hani doğum büyü oralı olunca işte pazara gidilirdi. Yani ne? İşte semizot mu alınıyor? Semizotu, işte bamyası, onu hiç sevmem. Allah günah yazmasın. İşte patlıcanı, kaba, hepsi bunlar pazardan alınmak için o amaçla her hafta bir kere gidilirdi. Şimdi semizotu zor buluyorsunuz. Sadece turistlere yönelik kıyafetler. Ne oluyor? Gıda yok. Gıda sadece marketin belirlediği fiyat. Serbest şey, yani pazarda uygulayacağı adam belki Salihli'den getirmiş, diğeri Aydın'dan getirmiş. Biri 5 lira koyuyor, biri 3 lira. Şimdi hepsi aynı şeyi koymuş. Alırsan al, almazsan gibi bir durum olmuş. Şimdi bunlar tabii cebimize bu şekilde yansıdığı için enflasyon farkının %18'i aslında bizim %80 gibi bir şey yansıyor. Yani bence öyle. İşte diyorum ya, hani geçen hafta güldüm ya ona. Fakirleri fakir anlatıyor. Kendi fakirliğimi size anlatıyorum. Sizin gönlünüz zengin ya. Sizin gönlünüz zengin. Şimdi bir diğer önemli konu, en düşük emekli aylığı meselemiz var. Biliyorsunuz daha önce de söyledim, tekrarlayacağım bunu. En düşük emekli aylığı enflasyon farkına göre yükselmez. Bunu buraya bağlamadılar. Bu neye göre yükselir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla birlikte bir rakam belirlenir. Genelde enflasyon farkı kadar belirlenir. Ama mesela şöyle bir şey oldu diyelim. Şimdi örnek veriyorum. SSK %18 bir ama zam oldu. Uğraşamayacağım şimdi enflasyon farkı. Zam oldu diyelim %18. Tamam mı? Bunu isterse, bak dur bakayım, hatta dur hesaplayacağım. Bu kim? Kayıp biri varmış, dur. Bakacağım ama önce şunu hesaplayacağım. Şimdi 20 bin lira en düşük emekli aylığı diyelim, tamam mı? %18 diyelim. 3600 artı 20 bin. Şimdi isterse Sayın Cumhurbaşkanı 23600 de yapabilir. İsterse 30 bin de yapabilir. Bu enflasyon farkına bağlı bir şey değil. Yani onu net söyleyeyim size. Genelde enflasyon oranında olur. Yani çıkan işte 23.600 ya da 24.000 olur ya da 23.000 olur. Ama isterse Cumhurbaşkanı çıkıp bunu 30'da yapabilir. Şimdi bunu tabii beklediği zaman zannetmiyorum enflasyon oranında olacaktır. Ya da bu kök maaştan bir kurtulmak için aslında bir çalışmalar var. İşte öbürünün öyle, öbürünün öyle falan derken, yani asgari de ödeyen hemen hemen aynı maaşı alıyor. İşte asgarinin 3 katını ödeyen de hemen hemen aynı maaşı alıyor ya. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyordu ama tabloyu bakayım göreceğiz. Şimdi 3 Temmuz günü biraz kapalı bir kuliste yürüyor. Yani kesin rakamları biz 3'ü gibi değil, 3'ünü de almış olacağız. Bakayım. Sabri Bey tekrar yazmış. Asgari ücrete diyor güncelleme olur mu? Ben zannetmiyorum. Yani vardı dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi. Yani böyle bir konuşma, sohbet ve bir düzenleme aslında vardı. Ama emekli maaşları gibi işte bu borsa meselesi bir anda aşağı inince ve sanıyorum Londra'dayken Sayın Ekonomi Bakanı bir böyle soğuk bir rüzgar esince sistemi toparlayabilmek için bence hiçbir şeyi ellemeyecekler diye düşünüyorum. Ay, siz ne düşünüyorsunuz mesela? Olsun mu olmasın mı? Ya şöyle, insan şöyle düşünüyor. Ne denir ona? Mesela tabii ki daha fazla hani para tabii ki cebimize girsin isteriz, hem asgari ücret için hem emekli maaşı için, ama şimdi daha söylentisi bile her şeyi yükseltmedi mi? Yükseltti bence. Ben anlamadım yani, Her şey korkunç bir yerde. İlaç bile yani bakın şeyi geçiyorum ya. Lüks gıdadan geçtim. Dışarıda yemeği geçtim. Hepsini geçtim. İlaç bile inanılmaz. Yani bir tane mide ilacı ya. L'le başlayan böyle. L'le. 250 lira ya. Tam yazdırabiliyoruz. Okey. Bakın okey. Ama sağlık ocağına gittiniz yazdırdınız. Ama mesela o ay bir sıkıntınız oldu ve mide probleminiz çoktu. Fazladan tükettiniz diyelim. E, o ay bitene kadar bir daha yazdıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Cebinizden alıyorsunuz. Evet, evet yani. Affedersiniz ama. Yani bal tarçın. Ama bal da pahalı işte. Aslına bakarsınız. Yani ilaçları geçtim. Hadi süt içelim. Süt olmuş 60-70 lira. E, bal zaten korkunç bir noktada doğru düzgün bir şey almaya çalışırsanız. Tarçını bilmiyorum. Onu kiloyla satıyorlar. Onu bilmiyorum ben. Çok kullanmıyorum. Bilen varsa söylesin. Kim, nerenin tarçını mesela meşhur? Yazacağım dur. Çok merak ettim. Çok gereksiz bugün gereksiz bilgilerle sizi yoracağım. Öyle bir şey var mı ya? Nerenin tarçını? Dur bakayım. Nerenin tarçını meşhur? Hiç hayatımda da böyle saçma bir şey duymadım. İşte zekam bu kadar ne yapacaksınız? Aa şaka gibi. Sri Lanka. Aa, tövbe tövbe. En kaliteli tarçın ve ana vatanı Sri Lanka'ymış. Gerçek tarçın olarak da bilinirmiş. Seylan tarçını. Cinnamon verim. Of çok severim cinnamon roll bu arada. Seylan tarçını ince katmanlı yapısı, tatlımsı aroması ve açık rengi. Yani onu biraz geç. Sütlaca döküyoruz biz. Yani Sri Lanka ve Endonezya. Ben çok üzüldüm. Malatya falandır böyle yok. Karadeniz'de olabilir sütlacın üstünde. Üff. Ne güzel olur ha. Of, manda sütünden böyle of. Ya ben sütlaç diyorum bu aşure diyor ya. Ne yapacaksın? Gelinlik kız mısın sen? Tövbe tövbe. Konuştum ben. Sen evlendin canım benim. Sen güle güle hadi hadi. Hadi canım hadi. Sen sıranı sağladın canım. Bize bırak. Yapacak yeni gelinimiz İlknur. İlknur yeni gelin olduğu için Allah mutluluk versin. Aşure yapacakmış. O aşureyi asla göremeyeceğimize o kadar eminim ki. Sadece kocası için böyle küçük bir kase yapacağına o kadar eminim ki. Kazanı kaynatacağını zannediyor ama iki kuru fasulye bir tane buğdaya çok iyi yaptım falan deyip kayınvalidesine götürüp nasıl yaptım deyip yazık. Yeni gelin sunum yaptı mı hiç? Yapmış yapmış. Yok yok falan yapıyor ama yapmış net yapmış bak net. Kesin. Çayın yanına yenilebilir çiçek koydun mu? Yenilebilir menekşe. Ulan çiçek de yenilmez diyeceğim ama şeyler var ya aslan ağzı derler ben onları yerim ya. İçinden böyle bal da çıkar ya. O kadar tuhaf bakıyorlar ki bana şu anda. İnşallah kovmazlar beni buradan. Yani şey jandarma eşliğinde hani polis falan da değil jandarma eşliğinde çıkarılacağım. Çünkü ancak Anadolu'ya sürmeleri lazım beni. O kadar saçmalayabildiğim için. Ya şuna girmek istiyorum aslında şu izinlere de. Girsem mi girmesem mi neyse şuna gireyim. Bakayım var değil mi dakika. Bak arkamdan konuşuyorsunuz orada. Bak duyuyorum ha. Şşt. Karnım aç yapma şunu yedin orada. Benim börek getirecek şeyim vardı ya. Teyzem vardı getirmedi ya. Aslında ben Ankara'da gittim ha. Bakayım. Bak. Bak ekonomiye bak. Bak ilk nöre bu devirde yeni gelin olmak zor. Sunumluk çiçekler almayız diyor. Pahalı diyor. Bak nasıl ekonomi yapıyor gördün mü? Onları biriktiriyor altınları her şeyi saklıyor. Sunumluk çiçekleri de kurutuyordur bu. Şey yapacaktır sonra böyle kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Ya bunu gönderin eve gönderin ne olur. İki menü öğrensin ya. Kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Gülleri reçel yapıyordur bak hiç şüphem yok. Eşi getirip ilk böyle gül falan veriyordur. Böyle at aşkım falan deyip. Yemin ediyorum reçel yapmıyorsa ben de deliyim diyeceğim ama. dur bana sataşmışlar. Bakayım. 13 ismi de yok beyefendi. İsminizi de söyleyin. Bu nasıl bir yayın? Nasıl bir yayın bu? Melis Elmen'in saçma sapan yorumları. Ses efektleri mi dinleyeceğiz? Dalga geçer gibi konuşma tarzını bırakıp düzgünce anlatır mısın Melis Elmen? İşte doğuştan bir sorunum var benim. Neden her yarında garip şekilde anlatım yapıyorsun? Ya. Dur. Ya. Vay. Öyle yazmış. Garip garip sesler çıkartıyorsun. Olur. Bu nasıl bir üslup? Bir de paylaşılıyor sosyal medyada falan. Konuşma tarzını eleştirip rahatsız olduğunu belirtmiş. Saygılarımı ve kalben sevgilerimi

0: Vay.
1: Hazır mısınız? Zaman daralıyor. Allah aşkına izinlerden bahsedin Melis Hanım demiş Sayın 13. Yok, Mustafa Kemal. Aa, ismi de oldu. Mustafa Kemal Beyciğim, biz de sizi seviyoruz. Önceleri daha bir üslubunuz güzeldi. Hayır, değildi, sorun orada. Annem bazen soruyor, diyor ben seni acaba düşürdüm de beyin şeyi mi geçirdim diyor. Yapmayın, kurban olduklarım. Ben size yasayı okusam ne olur, okumasam bana bakma Ergen, uza. Yasayı okusam size ne olur, okumasam ne olur. Kurban olduklarım. Şimdi ben size burada otursam, açsam önüme 5510'un 3. maddesinin 4. geçici şey, hoşunuza gidecek mi, gitmeyecek? O yüzden önce kalben sevgi, sonra bazı işletmeler için zaman daralıyor. Son günlerde işletmeler yakında yeni bir düzenleme çıkıyor. Şimdi işletmeleri sayacağım. 1 Temmuz itibariyle aslında gerçekleşecek. Özellikle e-fatura ve e-arşiv sistemine zorunlu olarak artık dönmesi gereken mükellefler için son süre 1 Temmuz. Şimdi yapılan açıklamaya göre şu şekilde geliyor sistem. 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmeleri gerekiyor. Keza genelde bunu biliyorlardır. Mali müşavir ya da muhasebeciyle herkes bir şekilde çalışıyor. Ama ben bunu bir detaylandırayım çünkü az kaldı süre. Eğer bu kapsama girdiğiniz halde hala kağıt fatura düzenlemeye devam ediyorsanız, ki zannetmiyorum ama bazen yapanlar var. Yani hani böyle olur ya, mesela şirketi kurmuş, emek yapmış, tamam mı? O sanayi kurmuş yani. Ama işte amcam hala eliyle hani şey yapıyor. Ben diyor anlamıyorum e-faturadan. İşte bu zorunlu hale geldi. Usulsüzlük cezaları başlayacak. Tabii bir süre gene işte 1 Temmuz zorunlu ama hani bir uyarıyla herhalde şey yapılacaklar. Ama gene de yıllık üst sınırın 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkılabileceği de aslında ifade ediliyor. Yani cezaların, tabii yani bu biz her zamanlı fakirler için değil bu 17 milyonlar. Ha, biliyorum ya, Mustafa Kemal Bey, o Mustafa Kemal Bey açıldı ya. Önce bana kızdı. Baktı bu deliyle uğraşmıyor. Sopasını indirdi. NATO zirvesi, evet, 7-8 Temmuz galiba Ankara'da. Birçok yol kapalı olacak. Benim kendi halamın şey oğlu Ankara'da yaşıyor. Halam da biraz rahatsız. Şey, gelin de ameliyat olmuştu. Ben oradan geldim zaten, geçen hafta söylemiştim. Dönerken işte yani bir dahaki hafta alıp halamı getirmek istiyorum ama işte bu NATO şeyini ben de öğrendim. 7-8 Temmuz galiba, her yer kapalı olunca tabii trenle gitmek biliyorsunuz çok rahat oluyor ama gidemeyeceğim herhalde. Ya ilerisine ya gerisine alacağım, bakacağız artık. İnşallah bizim faydamıza da bir şeyler olur. Çünkü mesela Kemal Bey attığı gibi Türk ve bayrak, biz buradayız. Şimdi tekrar dönüyorum ciro kısmına. Şimdi birçok işletme sahibi ben bu kapsama giriyor muyum diye aslında soracaktır muhtemelen. Sadece ciroya bakılmıyor. Düzenleme kapsamında çok sayıda sektör var. Yani ciro dışında bir de sektörel olarak zorunluluklar başlıyor. Akaryakıt şirketlerinden e-ticaret işletmeleri, işte internet reklamı yapan firmalar, biliyorsunuz bu influencer şeyinden, zımbırtısından şeylere üye olmak zorundalar falan, onlar. SGK ile sözleşmeli hastaneler, gayrimenkul, buraya bir virgül koyuyorum, biliyorsunuz ki 30 milyonun üstünde satış yapan emlakçılar avukat tutmak zorunda. Bu da yeni çıktı. Bu benim işime yarar. Vurdum be parayı gene. Yani neden böyle bir şey koyuldu bilmiyorum ama avukat tuttuğun zaman bir belli bir miktar para verilmesi gerekiyor. Neyse, beni tutarsınız, seversiniz, aranızda anlaşırız. Bir böreğe talip şey olabilir mi? Bir şey diyeceğim, aranızda boşnak var mı ya? Boşnak böreği çok severim. Bir boşnak böreğine ruhumu satabilirim. Evet, yani son olarak ya gidin be. Son olarak yani işletmeler 1 Temmuz itibariyle tamamen

Zaten mali müşavirinizle ya da şeyle görüşün ve ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gitmeyeyim mi? E niye böyle yapıyorsun o zaman? Aranızda boşnak var mı deyip yayını kes hareketi yapan. Hadi börek açmazsan şurada şimdi hadi hadi. Bu ne? Yani boşnak böyle yaparsın, parmağını kaldırırsın ya da böyle yaparsın. Yayını kes hareketi nedir arkadaşım? Neyi göreceğim? Seni ne yapayım ben? Benim tatlış insan diyeyim vay oyda yazıyorlar bana. Ya bırak ya. Zaten açım. Valla geliyor elim ters hazıra. Ya kızacaksınız gene ama. İşte bunlar böyle ya. Hiç bir börek getireyim yok. Ama ben boşnağım diye debeleniyorlar orada. Hani? Hani börek? Hani boşnak böreği? Hani patatesi? Hani pırasalısı? Hani? Yok. Kimmiş bu? Beni alacak mısınız yayından? Yelemez dedi. Beni yayından alın. Boş muhabbet yapıyormuşum. Alsanız beni yayından. Ya çok tatlısınız yerim size. Boş muhabbet yapmıyorum. Konuyu anlatmaya çalışıyorum. Arada da sohbet ediyoruz birlikte. Çok tatlısınız. Şimdi 1 Temmuz'da bu sistem bitiyor. Yoğunluk olacak ve eğer bunu toparlamazsanız bir şey gelecek. İdari para cezaları başlayacak. Bölge Adliye Mahkemesi de ile ilgili bir şey paylaşacağım ama beni yayından alacak mısınız? Öyle rica etmişler. Almayacaklarmış. Çok özür dilerim. Çok tatlısınız ama beni almayacaklarmış. Özür dilerim. Kalben ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, kim varsa yanınızda. Kocaman kalp attım size. Ama almadılar beni yayından, ne yapayım? Şimdi size bir Yargıtay Adliye Mahkemesi'nin daha doğrusu işçinin uzaktan çalışmasıyla alakalı bir karardan bahsedeceğim. Aslında pandemi zamanında bunu çok tartıştık biliyorsunuz. Çok bir boş bir muhabbetim olacak ama şimdi işçi uzaktan çalıştığı zaman, şimdi bunun hazırlığı yapılıyor bu arada. Yeni bir mevzuat çıkacak. Yani uzaktan çalışmayla alakalı, örnek veriyorum. Bir birey evden işte 5 gün çalışıp 2 günde şirkete gidiyor ya da işte 2 gün şirkete gidiyor, 5 gün evden çalışıyor ya, işte ne oluyor, evde fazla vakit geçirdiği için ister istemez işte ne bileyim internet, elektrik, tuvalet kağıdı bile ekstra, hatta su bile ekstra harcanıyor biliyorsunuz. Buna ilgili hazırlık devam ediyor, henüz hazırlanmadı ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir dava açılıyor. Şöyle, işçi uzaktan çalışma sistemiyle evinden çalışıyor diyelim, yani iş görme edimini iş yerinde değil kendi evinde yapıyor. Evden çalışma. Yani bildiğimiz gibi boş boş muhabbetler. Şimdi işçi 12 Ağustos'ta mesela diyor ki ben diyor iş sözleşmemi diyor feshediyorum. Çünkü diyor ben diyor evden çalışıyorum ve bana ekstra maliyeti oluyor. Ben bunu kendime göre ayarlamıştım diye bir dava tarzı bir şey açılıyor. Yani ödeme için diyor ki işte mahkeme fesih tarihinden itibaren, yani öncesi için söylüyorum, şey yapın diyor, işte hani elektrik faturamı, internet faturamı ödesinler. Ben normalde internetimi, işte örnek veriyorum, bakın örnek veriyorum, boş boş konuşsam da örnek de verebiliyorum. 5 GB'lık internet normalde evde kullanıyorum diyelim. Ama iş için, evde çalıştığım için o 5 GB yetmeyince 15 GB'a ne oluyor, 2,5 katı belki para ödüyorum. Bunların talebini yapıyor bir nasıl söyleyeyim, evden çalışan işçimiz ve diyor ki elektrik, internet, ısınma, eve koyduğum bilgisayarın elektriği, artı onu rahat oturabilmek ve çalışabilmek için masa, sandalye giderleri gibi gibi baş baş istekler işte. Ve bunları talep ediyor. Burada en önemli konu tabii elektrik faturasına dönüyor. Çünkü biliyorsunuz artık bayağı geliyor. Yani kettle'ı insan yakmaya üşeniyor yani. Şeye, cezveye yapıp ısıtacağız yakında sütümüzü, suyumuzu. Ay, Erhan Tunçay Bey hem kalp atmış hem Melis Elman'mış. Cansınız. Baş baş konuşuyorum ama seviyorsunuz beni. Hadi iyisiniz. Mahkeme bu noktada uzaktan çalışmayı ilişkin düzenlemeleri ve giderlerin karşı tarafın karşılamasını ve pandemi zamanındaki internet, ısınma, yemek ve mesai için artı bir ödeme vermesiyle ilgili bir karar vermiş. Yani ileriye dönüp bununla ilgili davalara emsal olabilir. Bak arkamdan müzik çalıyorlar ve beni yolluyorlar biliyorsunuz değil mi?
Ne yapalım, bugün de boş boş konuştuk be. Sizi çok seviyorum. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.

0: Ümit Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Uç.
3: Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hayibel'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 12 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ali Hamenei için Tahran'da veda töreni düzenleniyor. Venezuela'dan Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı. İran'dan Trump'ın gıda açıklamasına tepki geldi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Hamenei için dün düzenlenen devlet töreninin ardından 6 gün sürecek cenaze programı başladı. İlk adres Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi oldu. ABD ile İran arasında bu kez gıda krizi çıktı. ABD Başkanı Trump İran'a yönelik gıdaya ihtiyaçları var, mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var şeklinde bir açıklama yaptı. Tepki ise gecikmedi. Trump'ın açıklamaları sonrası İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyondan fazla insanın gıda kuponuna muhtaç olduğunu hatırlattı. Washington yönetimini kendi iç sorunlarıyla ilgilenmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu. Orta Doğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'ya dönüyor. Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü vesilesiyle kurucu başkanlarının heykellerinin kazındığı Rushmore Dağı'nda bir konuşma yaptı. "Yüzümün Rushmore Dağı'nda olması benim hayalim," dedi. Grönland Başbakanı Nielsen, ABD Başkanı Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğinin istihbaratını aldıklarını duyurdu. Gana'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü. Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Ülkede 89.736 kişi de yerinden oldu. Venezuela'daki depremlerde bir hafta geri kaldı. Can kaybı 2.645. İkiz depremlerde yaklaşık 15.000 kişi evsiz. Venezuela geçici başkanı Rodriguez yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Caracas Büyükelçisi'ne teslim edildi. Yurda dönelim. Ankaralılar dikkat diyelim. NATO zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlarda park yasağı bugün itibariyle başladı. 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Bir kısıtlamada hava trafiğine Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki kısıtlama 7 Temmuz Salı günü saat 10-18 arasında ve 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14-21 arasında devreye girecek. Araçlardaki fabrika çıkışı ekran, navigasyon ve kameralar cezadan artık muaf. Bagajda en fazla 45 Hz subwoofer izni verilecek. Telefon tutucularının görüşü kapatmaması için de 5 santim sınırını aşmaması şartı getirildi. Sigara bırakma tedavisinde yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Tedavi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek. İlaçlar için sosyal güvence şartı aranmayacak.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Nathan Ake ile anlaştı. Sarı lacivertliler 31 yaşındaki Ake için Manchester City'ye bonuslarla birlikte 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı. Fiyatlarda belli oldu. Formalardan biri 9.499 liralık fiyatıyla dikkat çekti. Beşiktaş'ın borcu bugün açıklandı. 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin olduğu duyuruldu. Galatasaray'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı Kırmızılar Avusturya'daki ilk hazırlık maçını 24 Temmuz'da Monza ile yapacak. Ekvador Futbol Federasyonu Ener Valencia'nın milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili. Turuncu kodlu uyarının ardından da İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar düşerken yağışın saat 16 sularına kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara az bulutlu 31, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir sıcak 35 derece, Antalya parçalı bulutlu 33, Samsun 30, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sivas parçalı bulutlu 28, Kayseri 31, Elazığ sıcak 35, Gaziantep ise az bulutlu 36 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Benim hep böyle radyo programına gerçekten çok davet etmek istediğim isimlerden bir tanesiydi. Şükür bugüne kısmet oldu sevgili Ayşen. Hiç kilolu oldun mu hayatında?
4: Olmadım. Tabii böyle ufak tefek aldığım zamanlar oluyor ama hani kolay verdiğim için problem yok.
3: Öyle mi?
4: Allah şükürler olsun.
3: Allah Allah. Böyle istediğin zaman kiloları...
4: Evet, veriyorum.
3: Çok zor bir şeydir o ya, o kilolardan kurtulmak falan yani. O açıdan ya, ne yapıyorsun?
4: Biraz Ayşen. Yemek yemeyi çok seviyorum.
3: Ciddi misin?
4: İnanılmaz seviyorum.
3: En sevdiğin yemek ne?
4: Ya en sevdiğim köfte patates tabii ki.
3: Çok
4: yani
3: iyi.
4: Bayılırım.
3: Güzel yemek yapar mısın
4: yaparım,
3: peki?
4: Yaparım. Çok iddialıyım.
3: Ciddi misin?
4: Evet,
3: ciddi misin? En iyi yaptığın yemek ne? Ben mesela bak enginarı, zeytinyağlı enginarı çok güzel yaparım. Hmm. Annemden kopya çektim. Pis pis bakıyor yalnız enginar. Madem bu kadar güzel yapıyorsun biz niye yemedik bugüne kadar diye. Senin de vardır böyle ayrıca kıyıya köşeye iddialıyım dediğin bir şey.
4: Özellikle kendi yemeklerimizi güzel yapıyorum da sanırım en iddialı olduğum kuru fasulye ile karnıyarık.
3: Ayşen, Ayşen yanına pilav olması lazım.
4: Evet.
3: Kuru fasulye deyince
4: Ayşen. Pilav
3: ve yoğurt.
4: Pilavda da hiç merak etme gayet.
3: Ciddi misin?
4: Evet.
3: Ayşen. Bunu sanki bir nevi hani Okan bak yani hani madem bu kadar konuştuk artık sana bu kuru fasulye ve pilavı yedirmek şart oldu gibi,
4: gibi
3: sanki bir söz aldık.
4: Doğru söylüyorsun. Her zaman başımın üstünde yerimiz var.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Ayşen. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Her zaman başımın üstünde yerimiz var.
3: Ciddi misin?
4: Evet, gerçekten.
3: Ayşen.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Bir zamanlar lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain enzimi bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim ve iltihaplanma süreçlerine de katkı sağlayabiliyor. Bir dönem yalnızca ithal ve pahalı bir ürün olarak görülen ananas, artık hemen her markette kolayca ulaşılabilen meyveler arasında yer alıyor. Artan tüketimiyle dikkat çeken ananasın popülerliğinin arkasındaysa yalnızca lezzeti değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da bulunuyor. Araştırmalara göre 3 yılda yetişen ve çok sayıda küçük meyvenin birleşmesiyle oluşan ananas, çilekten sonra en çok tercih edilen meyveler arasında gösteriliyor. Beslenme uzmanları ananasın güçlü bir C vitamini kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken cilt sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor. Ananas, ayrıca enerji üretimi, metabolizma ve kemik sağlığı için önemli minerallerden biri olan manganez açısından da zengin bir içeriğe sahip. Yaklaşık 80 gramlık bir porsiyon ananas, 33 kalori, 8,1 gram karbonhidrat ve yaklaşık 10 mg C vitamini içeriyor. Aynı porsiyonda yaklaşık 8 gram doğal şeker bulunurken uzmanlar bu nedenle ananasın ölçülü tüketilmesini öneriyor. Konserve ananas tercih edilecekse ilave şeker içermeyen, mümkünse meyve suyunda hazırlanan ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor. Ananasın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bromelain adı verilen doğal enzim. Bu enzim, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken, iltihaplanmanın azaltılmasına katkı sağlayabilecek etkileriyle biliniyor. 2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir analizde, bromelain'in özellikle sinüzit tedavisinde faydalı olabileceğini ortaya koydu. Buna karşın uzmanlar, aynı etkinin kalp ve damar hastalıkları için henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtiyor. Ananas tüketildikten sonra bazı kişilerde hissedilen dil ve ağız karıncalanmasının nedeni de yine bromelain enzimi. Uzmanlara göre meyvenin doğal asitliğiyle birleşen bu enzim ağız yüzeyinde hafif ve geçici bir tahrişe neden olabiliyor. Bu durumun çoğunlukla zararsız olduğu ve alerjiyle karıştırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, ananasın tek başına hastalıkları tedavi eden bir besin olmadığını hatırlatıyor. Dengeli ve çeşitli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini destekleyebileceği, sindirim sistemine katkı sağlayabileceği ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bir dönem lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim sağlığına ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine de katkı sağlayabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uykuyla birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerini %8'ine oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 39 yaşındaki Kadir Demir'le 40 yaşındaki abi Cemal Demir İşkur üzerinden 7 yıl önce işçi olarak göreve başladı. Kardeşler doğup büyüdükleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık ediyor. Kazı alanında omuz omuza çalışırken toprak altındaki tarihi izleri ortaya çıkarmak için emek harcıyorlar. Kardeşlerden Cemal Demir yaşadıkları topraklara hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Kazı çalışmalarını severek yaptıklarını belirten Demir, ekip arkadaşlarıyla tarihi gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Harran'ın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, Harran binlerce yıl boyunca ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerden biri olmuş. Burası Mezopotamya'nın en verimli, en kadim şehirlerinden biri. Böyle bir yerde tarihi ortaya çıkarmak bizi mutlu ediyor. Bu çalışma bize aynı zamanda iş imkanı da sağladı, diye konuştu. Kadir Demir de kazıda görev alarak hem ailesine katkı sunduğunu hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasına tanıklık ettiğini ifade etti. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran'da 12 yıldır kazı çalışması yaptıklarını kaydetti. Kardeşlerin özveriyle çalıştığını ifade eden Önal şöyle konuştu. Cemal ve Kadir kardeşlerle 7 yıldır Harran kazısında omuz omuza çalışıyoruz. Kazılarımızda özellikle daha önce deneyim kazanmış kişileri tercih ediyoruz. Kendilerine de her fırsatta bunu söylüyoruz. Harran gibi iki kez başkentlik yapmış, İslam ve Türk uygarlığı açısından çok önemli kalıntılara ev sahipliği yapan bir yerde bu eserler sizin emeğiniz ve alın terinizle gün ışığına çıkıyor. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza burada ortaya çıkardığınız eserleri gösterip bu tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında sizin de payınız olduğunu gururla anlatacaksınız. Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nda sürdürülen kazılarda görev yapan Kadir ve Cemal Demir kardeşler 7 yıldır birlikte çalışarak tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10.

0: kısmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi, gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer, krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri, ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken, bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları beynin kötü alışkanlıkları bırakıp yeni davranışlara yönelmesini sağlayan önemli bir mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmaya göre hayal kırıklığı anlarında artan bir beyin kimyasalı eski davranış kalıplarının terk edilerek yeni kararlar alınmasını kolaylaştırıyor. Japonya'daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada beynin değişen koşullara nasıl uyum sağlandığı incelendi. Araştırmacılar ödüle ulaşmayı öğrenen farelerin davranışlarını gözlemledi. Daha sonra ödülün yeri değiştirildi ve hayvanların bekledikleri sonuca ulaşamadıkları durumlarda beyin aktiviteleri analiz edildi. Çalışmada sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin adlı nörotransmitterin seviyesindeki artışın farelerin eski alışkanlıkları bırakıp yeni seçimler yapma olasılığını yükselttiği görüldü. Araştırmacılar özellikle beklenmedik hayal kırıklıkları yaşadıklarında asetilkolin salınımının belirgin şekilde arttığını tespit etti. Çalışmanın ilk yazarı Dr. Gideon Sarpong, asetilkolin artışının ne kadar yüksek olursa davranış değişikliğinin o kadar güçlü olduğunu söyledi. Bilim insanları bu kimyasalın beynin yeni koşullara uyum sağlamasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Araştırmada ayrıca asetilkolin üretiminin azaltıldığı farelerin davranışlarını değiştirmekte çok daha fazla zorlandığı gözlendi. Uzmanlara göre bu bulgu, insanların sigara, alkol ya da diğer zararlı alışkanlıkları bırakmakta güçlük çekmesinin sebebini anlamaya yardımcı olabilir. Elde edilen sonuçların bağımlılık, obsesif kompulsif bozukluk ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar beynin eski alışkanlıklarından vazgeçip yeni davranışlara yönelmesini sağlayan süreçlerin anlaşılması açısından bu keşfin önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Bilim insanları kötü alışkanlıkların bırakılmasında hayal kırıklığı anlarında devreye giren bir beyin kimyasalının kritik rol oynadığını ortaya koydu. Uzmanlar, elde edilen bulguların özellikle bağımlılık tedavilerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya Genelkurmay Başkanı Donbas'ta kritik eşiğin aşıldığını duyurdu. İran dini lideri Hamaney'in cenazesine yüz binler katıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev Tahran ziyareti sonrası konuştu. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Genelkurmay Başkanı duyurdu, Donbas'ta son kale Konstantinovka özgürleştirildi. Şehri tutan yaklaşık 15 bin kişilik Kiev grubundan 13 500 asker etkisiz hale getirildi. ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da düzenlenen resmi cenaze töreni başladı. İntikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşındı. Hamaney'in 9 Temmuz'da defnedileceği öğrenildi. Ali Hamaney için Tahran'daki törenlerin yabancı temsilciler kısmına katıldıktan sonra Rusya'ya dönen Medvedev müzakereler hakkında konuştu, bir sonuçla neticelenmeli dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da yaşanan 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 2645'e yükseldi. Hasar maliyetinin 6,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yurda dönelim. İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildi. İstanbul'da yapay zeka yöntemleriyle dolandırıcılık yapan uluslararası bir şebeke çökertildi. Operasyonda 80 şüpheli tespit edildi. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Meclise sunulan kanun teklifiyle ilk defa sürücü belgesi alanlarla ehliyeti iptal edilip yeniden alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü sayılacak. 3 ihlal yapan kişilerin ehliyetleri anında iptal edilecek. Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak için Alo 171 veya sigarayı bırakma polikliniklerine başvurulması yeterli olacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışa teslim olmuş durumda. Trafikte yoğunluk oluşurken yollarda göle döndü. Yağışın akşam saat 16'ya kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. İstanbul Sarıyer'de düzenlenecek gece maratonu yol koşusu nedeniyle de bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Saat 19'dan itibaren organizasyon sonuna kadar belirli güzergahlarda trafik akışı durdurulacak. Dünyanın en prestijli sahnelerinden Bolşoy Tiyatrosu bugün bir Türk sanatçının en önemli sınavlarından birine tanıklık edecek. Nilay Tahiroğlu uluslararası Moskova Bale yarışmasının finalinde sahnede olacak.
0: Ekonomi.
1: Haziran ayı enflasyon oranıyla 6 aylık enflasyon farkı da kesinlik kazandı. Memur ve emeklisinin zam oranı %13,52, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %17,76 oldu. 2026'nın ikinci yarısında geçerli olacak mali haklar netleşti. Yeni dönemde bedelli askerlik ücreti 472 bin lirayı aşarken kıdem tazminatı tavanı ise 73.729 lira olarak belirlendi. İşsizlik sigortası fonunun bir önceki yıl prim gelirlerinden ayrılan pay %30'dan %50'ye yükseltildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını ve vatandaşlara da 4,5 milyon lira kazandırıldığını açıkladı. Avrupa'da havayolu iflaslarına bir yenisi daha eklendi. İsviçre merkezli charter havayolu şirketi Air Mountain iflas etti. Şirketin lisansı iptal edildi, seferlerde kalıcı olarak durduruldu. Altın fiyatları, zayıf gelen ABD istihdam verilerinin ardından faiz beklentilerinin değişmesi ve doların değer kaybetmesiyle yükseldi. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve altın fiyatlarındaki son durum nedir ona bir bakalım. Gram altın 6.327 lira, çeyrek altın 10.362 lira, tam altın 41.220 lira, at altını ise 42.287 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık. Saat başında yeni gelişmelerle burada olacağız.
2: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı. Ya yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Böyle bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep yarına bakar. Hep ileriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Alt yakmaz devlet. Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen suçlu olanlar gücünü kullanarak kendilerini temize çıkarır ve başkalarını suçlayarak sorumluluklarından kurtulmaya çalışırlar. Hem suçlu hem güçlü deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim gerçek suçlu olduğu halde suçsuzmuş gibi davranan ve karşısındakini suçlamaya çalışan kişiyi tanımlar. Suçunu kabul etmeyen ve gücünü kullanarak suçu başkalarına yıkmaya çalışanlar için söylenir. Günümüzde bu deyim başkalarını suçlayarak kendini kurtarmaya çalışan kişi anlamında sıkça kullanılır. Hem suçlu hem güçlü deyimi Osmanlı döneminde de kullanılmaktaydı. 16. yüzyılda kaleme alınmış olan Nevadirü't Tevarih adlı Osmanlıca bir tarih kitabında hem suçlu hem güçlü olmak ifadesi aynen geçmektedir ve anlamı gerçek suçlu olduğu halde başkalarını suçlamak olarak açıklanmaktadır. Hem suçlu hem güçlü deyimi halk kültüründe sıkça karşılaşılan Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözüyle benzer bir anlam taşır. Bu atasözünde güç sahibi suçlunun pervasızlığı eleştirilir ve hem suçlu hem güçlü deyimiyle aynı temayı işler. Deyim halk arasında adalet ve güç temalı pek çok söylemin bir parçası olarak kullanılmıştır. Hem suçlu hem güçlü deyimi gücünü kullanarak sorumluluktan kaçmaya çalışanların davranışlarını eleştiren güçlü bir ifadedir. Suçlu olduğu halde başkalarını suçlayarak kurtulmaya çalışanlara halk dilindeki en sert uyarıdır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayazağ bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kolordusu ise NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kolordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kolordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kolordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikaları açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumuna ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: ...15 Mart 1941'de İstanbul'da doğan Tomris Uyar, hafızalarımızda başarılı bir şair olarak yer edinir. Yaşadığı dönemdeki büyük şairlerin çoğu aşk şiiri kendisine adanmıştı. Ancak o, kendi ayakları üzerinde duran bir cumhuriyet kadınıydı ve kendi eserlerini bu aşk sarmalından daha önemli hale getirdi.
2: Genç bir yazar olduğumun altını hiçbir şekilde çizmedim. Şundan da hiç geri kalmadım. Feminizmin kadının omzunu ayakta tutmaya yönelik hareketlerinin hiçbirini yadsımadım. Ben sadece feminizmi cinsel olarak erkekle kadını ayırmaya yönelik etkinliklerinden uzak durdum şimdiye kadar. O yüzden kolay kolay feminist diyemedim.
1: Kendi ifadeleriyle de dinlediğimiz üzere toplum tarafından feminist bir yazar olarak anılsa da aslında tek gayesi kadın ve erkeğin her şekilde eşit olduğuna inandık. Toplumsal meselelere duyarsız kalmadık.
2: Yazılış tarzına, duyuluş tarzına bağlı. Bazen bir insanın söylediği çok basit bir cümle beni günlerce düşündürtebilir. Şu açıdan onun söylediği cümleyi olduğu gibi alırım ama bunun altında yatan alt dil, yani aslında ne demek istiyordu üstüne, çok düşünebilirim. O yüzden çok zorlanabilirim. Ama bazen de rastgele bir konuşma biçimi beni çok etkiler. Bir pazardan geçerken, ne bileyim bir çarşıdan geçerken, bir beyoğlundan geçerken duyduğunuz bir söz çok etkileyebiliyor. Şey bilmiyorsunuz, yani aslında bu sözün altında ne vardır bilemiyorsunuz. O zaman siz sözün altını doldurabilirsiniz, döşeyebilirsiniz, onu çerçeveleyebilirsiniz. Yani ben sanatın kurgu olduğuna inanırım. Öyle düşündüğüm her şeyin ya da gördüğüm her şeyin bir sanat malzemesi olduğuna inanacak kadar kendimi beğenmiyorum doğrusu. O kadar güvenmiyorum. Onu doldurabileceksem kendime güvenirim. Yoksa olduğu gibi alacaksam pek fazla güvenmiyorum derim.
1: İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji ve felsefe okumuş olan Tomris Uyar, edebiyat kariyerine tiyatro eleştirmeni olarak başladı. Eserlerindeki sembolik ve derinlikli anlatımlar, güçlü gözlem yeteneği ve soyut kavramların incelikle kullanılması, kendi doğal yeteneğinin yanı sıra eğitim ve deneyimle elde ettiği şeylerdi. Eserlerinde zaman ve bellek kavramlarına sıklıkla yer verdi, geçmişin insanların kimlikleri üzerine etkisini irdelemeye çalıştı. Bunu yaparken eserlerini geleneksel kalıplardan çok yenilikçi bir dille kaleme aldı. Yenilikçi ve kadın bir ses olarak döneminin önemli bir ismi haline geldi.
3: Senin için alışılmış şeyler söyleyemem. Sana yaraşmaz. Kış gecesi amcamızdır. Bahar yakından kardeşimiz. Alır başımı Erzincan'a giderim seni düşünmek için. Dörtlükleri bozarım çünkü dağlar ne güne duruyor. Kıyılar ve eskimeyen her şey seni anlatmak için. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur. Ne var ki ısınır gider coşkunluğum, durmadan, durmadan. Daha biraz daha benden, deniz her zaman senden. Hiçbir dileğimiz yok, şimdilik tarihten, coğrafyadan. Kimselere benzemesin isterim seni övdüğüm zaman. Seni övdüğüm zaman güzel bir çingene, yalnız başına dolaşmalı kırlarda. Seni övdüğüm zaman.
1: Ülkü Tamer'le kısa bir evlilik yaşadık. Ardından Turgut Uyar'la evlendi ve bu evlilik edebiyat dünyasında da birçok ortak projeyle taçlandırıldı. Birbirlerini hem sevdiler hem de eserlerini karşılıklı olarak eleştirdiler. Tomris Uyar bu eserler dışında yabancı dillerdeki çeşitli eserleri çevirerek Türk edebiyatına kazandırdı. Ülkü Tamer, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreyya ise Tomris Uyar için eserler üretti. Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Türk edebiyatında unutulmayacak bir aşk hikayesi, derinlikli eserler, güçlü ve yenilikçi bir ses olarak adından söz ettirdi. Ardında kendisini seven okuyucuları ve hala merakla araştırılan özel hayatını bıraktı.
0: Aramızdan ayrılanlar.
4: Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Turnuvada son 32 turu maçlarının son ermesiyle artık son 16 belli oldu. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Asya'dan takım bulunmazken Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek. Hemen dünkü sonuçlara bakalım. Mısır normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta Avustralya'ya penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağladı ve son 16 turuna yükseldi. FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bu sabaha karşı oynanan maçta ise Kolombiya Gana karşısında hata yapmadı. Kansas City Stadyumunda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Güney Amerika temsilcisi adını son 16 turuna yazdırdı. Kolombiya son 16 turunda ise İsviçre ile karşılaşacak. Arjantin ise sürprize izin vermedi. Yeşil burunlu adalarını eleyerek son 16'ya kaldı. Nefes kesen mücadeleyi uzatma devresinde 3-2 kazanan Arjantin son 16 turunda Mısır'la karşılaşacak. Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi ise rekorlara doymuyor. Yeşil burun adaları karşısında attığı golle kendisine ait turnuvada tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi. Bu turnuvada 7. golünü kaydeden Messi Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede yer aldı. Ayrıca Messi Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ilk oyuncu ve 9 asistle en çok asist yapan oyuncu da oldu. Arjantin'e uzatmalarda elenen Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki serüveni de kolay kolay unutulmayacak cinsten elbette. Dünya Kupası'nın şüphesiz en renkli ve en sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları oldu. Dünya devlerine zor anlar yaşattı zaman zaman ve pek çok Avrupa ülkesi içinde örnek oluşturdu Yeşil Burun Adaları. 600 bin nüfusu küçük bir ada ülkesinin performansına bakalım hemen. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldılar. Dünya Kupası tarihindeki ilk gollerini atıp ilk puanlarını topladılar. İlk kez gruptan çıkmayı da başardılar ve grup aşamasını namağlup tamamladılar. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları ilk Dünya Kupası deneyiminde adını son 32 turuna yazdırmıştı biliyorsunuz. Son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında da puan aldı. Son dünya şampiyonu Arjantin'e de dün normal sürede yenilmedi ve uzatmalarda eğlendi. Bu arada 40 yaşındaki tecrübeli kalecisi Wozinha ise turnuva boyunca gösterdiği performansa büyük ilgi gördü ve sosyal medyada 18 milyondan fazla yeni takipçi kazandı. The Sun tarafından İngiltere milli takımı için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngilizler 2200 rakımdaki Azteca Stadyumunda pazartesi günü Meksika ile oynayacağı maç için bir dizi önlemler aldı. Oksijen seviyesinin azlığından kaynaklı enerjinin erken tükenmesi riskine karşın İngiliz oyuncuların Viagra içip maça çıkacağı ileri sürüldü. Yapılan araştırmalara göre bu tür ilaçlar akciğerlerdeki kan basıncını düşürerek yüksek rakımlardaki aşırı yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı gibi olumsuz semptomları engelliyor. Futbolcuların Viagra kullanmasını engelleyecek bir kural da bulunmuyor. FIFA Dünya Kupası son 16 turuna dönelim hemen. Tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek D1 kapışmada bu akşam Houston'da oynanacak çeyrek final randevusunda Güney Afrika'yı saf dışı bırakan ev sahibi Kanada ile Fas saat 20'de karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 16 turunda devlerin çeyrek final savaşı sürerken futbol dünyasını yine ekran başına kilitleyecek bir kıtalar arası randevuya da şahit olacağız. Deschamps yönetimindeki Fransa katı takım savunması ve fiziksel direnciyle rakiplerine geçit vermeyen Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Philadelphia'da oynanacak maç Türkiye saatiyle gece yarısı 00:00'da başlayacak. Kaybedenin şampiyonluk hayallerine veda edeceği kazanan ekibin sadını dünyanın en iyi 8 takımı arasına yazdıracağız. Son 16 turu karşılaşmalarından biri de yarın Brezilya ile Norveç arasında oynanacak. Mücadele New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı da kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte 13.30'da 2026 Dünya Kupası'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yaz sıcakları etkisini arttırıyor. Uzmanlar aşırı sıcakların güneş çarpması, sıvı kaybı ve sıcak bitkinliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki sıcak hava dalgalarında nelere dikkat edilmeli? İşte aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili yolları. İklim değişikliği ile birlikte sıcak hava dalgaları daha sık ve daha uzun süre etkili oluyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklarda alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sıcak havalarda en önemli kural, gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek. Vücut terleme yoluyla daha fazla sıvı kaybettiği için susamayı beklemeden düzenli su içilmesi öneriliyor. Şekerli ve kafeinli içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 11.00 ile 16 arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Bu saatlerde spor yapmak ya da ağır fiziksel aktivitelerde bulunmak güneş çarpması riskini arttırabiliyor. Mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş altında uzun süre vakit geçirilmemesi gerekiyor. Kıyafet seçimi sıcak havalarda büyük önem taşıyor.

0: Uzun süre dışarıda kalınacaksa belirli aralıklarla yenilenmesi öneriliyor. Dudak koruyucu ürünlerin kullanılması da tavsiye edilen önlemler arasında yer alıyor. Aşırı sıcaklarda mümkün olduğunca serin ve iyi havalandırılan ortamlarda bulunulması gerekiyor. Gündüz saatlerinde perdelerin kapalı tutulması, sabah ve akşam saatlerinde evin havalandırılması, klima ya da vantilatörün güvenli şekilde kullanılması öneriliyor. Bebekler, küçük çocuklar, 65 yaş üzerindeki bireyler, hamilelerle, kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Bu kişilerin uzun süre güneş altında kalmaması ve sıvı tüketimine özellikle özen göstermesi isteniyor. Uzmanlar, güneş çarpmasının belirtilerine karşı da uyarıyor. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı ve hızlı nabız gibi belirtiler görüldüğünde kişinin vakit kaybetmeden serin bir ortama alınması ve sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyenler içinse en uygun zamanın sabah erken saatler ya da gün batımından sonraki serin saatler olduğu belirtiliyor. Yoğun güneş altında yapılan fiziksel aktivitelerin vücut ısısını arttırarak sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca sıcak havalarda uzun süre güneş altında kalınmaması, yeterli su tüketilmesi, alkol kullanımından kaçınılması, kapalı araç içinde beklenmemesi ve koyu renkli kalın kıyafetler giyilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Basit gibi görünen bu önlemler, aşırı sıcakların neden olabileceği ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar, güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve sıvı kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak hava dalgalarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtirken, yeterli su tüketimi, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve serin ortamlarda bulunmak gibi basit önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye-Pakistan İş Forumu başladı. CHP'yi salın tartışmasına son noktayı Deniz Göktaş koydu. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili adli tıp ön raporu çıktı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na da katıldı. İçişleri Bakanı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilmesinin ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Komedyen Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı stand-up'ı sonrası tutuklanarak Çorlu F tipi cezaevine gönderilmişti. Gerekçe Cumhurbaşkanı hakaret ve dini değerleri aşağılama. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle emrivaki yaparak görüştüğünü açıkladı. Ayrıca görüşmede CHP'yi salın ifadesinde kullandığını doğruladı. Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren Şahan Gökbakar, kendi isteğiyle ülkesine dönmüş birini konuşarak işlediği iddia edilen bir suçtan tutuklu yargılamak kabul edilemez dedi. Komedyen Tuğba Oğlu, Kanuni Sultan Süleyman şakası gerekçesiyle 6 Temmuz pazartesi günü hakim karşısına çıkacak. Tuğba Oğlu'nun 3 yıl hapsi isteniyor. Kayseri merkezi 6-7 internet modem dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. 17.156 kişinin yaklaşık 757 milyon dolandırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 53 şüpheliden 31'i tutuklandı. Diyarbakır merkezi 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda ise 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar lira para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Ankaralılar dikkat diyelim, NATO zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlarda park yasağı başladı. 9 Temmuz'a kadar da geçerli olacak. Bir kısıtlamada hava trafiğine Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki kısıtlama 7 Temmuz Salı günü saat 10-18 arasında ve 8 Temmuz Çarşamba günü ise saat 14-21 arasında devreye girecek. 7 Temmuz'da NATO zirvesi için Ankara'da olacak ABD Başkanı Trump'ın programı belli oldu. Trump'ın ilk durağının Anıtkabir olacağı öğrenildi. Grand Kartal Oteli yangınında annesi, abisi ve yeğenini kaybeden Oktay Akışlı, Turizm Bakanlığı görevlileri hakkında dava açılması talebiyle 11 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü başlatacak. Sivas'ta kene tutunması sonucu bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki Ali Kolcu hayatını kaybetti. Kentte kene kaynaklı can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. Kastamonu Tosya'da ise kiraz yedikten sonra hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti. Eşinin tedavisi ise sürüyor. Çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı tespit edildi. 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ani ölüm nedeni ön otopside kalp krizi olarak belirlendi. Tayland tatilindeki maymun saldırısı iddiası ve kollarındaki yara izleri çok yönlü olarak soruşturuluyor. Sigara bırakma tedavisinde yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Tedavi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek. İlaçlar için de sosyal güvence şartı aranmayacak. İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde caddeler sular içinde kaldı. Ara sokaklarda bazı araçlarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da yaz sağanağı sonrası Beşiktaş'ta bir kadın sulara kapılmaktan son anda kurtuldu. Üsküdar Sahaflar Çarşısı da sular altında kaldı. Çarşı esnafı yetkililerden yardım istedi. Dünya Meteoroloji Örgütü hızla güçlenen El Nino hava olayının Temmuz-Eylül döneminde küresel çapta aşırı yağış, kuraklık ve sıcak hava dalgalarını tetikleyeceğini uyardı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Withdrawn Forward, ofansif orta saha gibi oynayan forvet. Withdrawn Forward, forvet hattına başlayıp oyun içinde sıkça orta sahaya çekilen, özellikle 10 numara pozisyonuna kayan ama hala bir hücum oyuncusu gibi tehdit oluşturan oyuncudur. Bu oyuncu, rakip savunmanın önündeki boşluklara sızar, top alır, pas dağıtır ve gerektiğinde kaleye şut çeker. Yani hem oyun kurar hem oyunu tamamlar. Onun rolü, gol atmaktan çok gole giden son pası vermek ya da rakip savunmayı manipüle etmektir. Bu oyuncu fiziksel olarak güçlü olmak zorunda değildir. Hatta çoğu zaman çevik, kısa mesafede hızlı, dar alanda çabuk karar verebilen oyuncular bu rolde daha etkilidir. Ancak denge ve top kontrolü bu rol için kritiktir. Çünkü bu oyuncular sırtı dönük top alırlar, pres altındayken çözüm üretirler ve kendilerini savunmadan kurtaracak çevikliğe sahip olmalıdır. Zihinsel olaraksa withdrawn forward, yüksek futbol zekası, vizyon, pozisyon bilgisi ve sabır isteyen bir roldür. Bu oyuncuların genellikle saha görüşü yüksektir. Bazen beklenmedik paslar atarlar, bazen rakip savunmanın arasına aniden sızarak gol şansı yakalarlar. Bu rolde oynayan biri her zaman son hareketi yapmaz ama çoğu zaman o hareketin zeminini hazırlar. Taktiksel olarak withdrawn forward en çok 4-4-1-1, 4-3-1-2 ya da 4-4-2 diamond sistemlerinde yer alır. Bu oyuncu çoğu zaman bir target man'in ya da daha uçta duran bir golcünün arkasında oynar. Forvet gibi davranır ama orta sahayla bağ kurar. Bu sayede rakip savunma çizgisini geri çekerken takımına merkezde daha çok pas opsiyonu sağlar. Modern futbolun içinde bu rolü başarıyla oynayan isimlerin başında Wayne Rooney gelir. Manchester United'daki kariyerinin özellikle ortalarında ceza sahasında değil, ceza sahası çevresinde oynayarak hem asist yaptı hem de gol attı. Bu dönemde forvet gibi değil, 10 numara gibi ama daha enerjik ve ofansif bir oyuncu profili çizdi. Bir başka ikonik örnek Francesco Totti'dir. Roma'da zaman zaman klasik forvet olarak görünse de asıl gücünü ceza sahasının biraz gerisinde gösterdi. Rakip savunmayı üzerine çekip kanat oyuncularına alan açtı, attığı ara paslarla oyunu yönetti ve gerektiğinde ceza sahasına geç koşular yaparak gol attı. Carlos Tevez özellikle Juventus ve Manchester City dönemlerinde bu rolün dinamik bir versiyonunu oynadı. Fizik gücüyle geriye gelip top aldı, savunmaya baskı yaptı, sonra hücuma destek verdi. Onun geri çekilmesi takımın hem savunma yapmasını hem de ani hücum geçişleri kurmasını sağladı. Türk futbolunda ise bu rolde en yakın örnek Arda Turan'ın Galatasaray'da özellikle 2010 sonrası oynadığı oyun tarzıdır. Ofansif orta saha gibi gözükse de aslında bir withdrawn forward gibi golcü arkasında zaman zaman ceza sahasına sokularak, zaman zaman orta saha yükünü alarak oynadı. Sergen Yalçın da oyun tarzı olarak bu rolün teknik örneklerinden biri sayılabilir. Bu rolün avantajı çok büyük. Topun daha çok sizde kalmasını sağlar, savunmadan hücuma geçişi kolaylaştırır, rakip savunmanın dengesini bozar ve takım arkadaşlarını daha etkin kılar. Ayrıca ceza sahası çevresinde şut tehdidi oluşturur, pas opsiyonu yaratır. Ancak dezavantajı da net. Eğer bu oyuncu savunma yapmaktan kaçınırsa takım savunmasına büyük bir boşluk yaratır. Ayrıca topu aldığı bölgede baskı altına girmeye alışık değilse pas trafiğini yavaşlatabilir, gereğinden fazla geriye çekilirse ceza sahasında bitirici oyuncu eksikliği oluşabilir. Sonuç olarak withdrawn forward, golcü gibi görünen ama pasla, hareketle ve zeka ile takımını taşıyan, bir nevi gölge oyun kurucu olan özel bir roldür. Onun katkısı istatistiklerle değil, akışkanlıkla ölçülür. O sahada olduğu sürece forvet yalnız değildir. Orta saha güçlenir, hücum daha tahmin edilemez bir hal alır. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Futbolun ansiklopedisi.

0: Müziğin efsaneleri.
1: 29 Haziran 1979'da Zonguldak'ta doğan Barış Akarsu, 2007 yılında doğum gününü kutladıktan sonra yaptığı kazayla hepimizi derin bir yasa boğdu. Cem Karaca, Yavuz Çetin, Haluk Levent gibi isimlerden sonra yeni ve genç bir soluk olarak Türk rock müziğine büyük ümitler veriyordu. Barış Akarsu, henüz 28 yaşındayken Türk rock müziğinde yarattığı coşkuyu hüzne çevirdi.

müzik hayatına arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında düzenlenen bir yarışmaya katılarak başladı. İlk sahnesiyle Türk halkını ekrana kilitledi, rock dünyasına yeni bir ses oldu. Asıl çıkışı Islak Islak isimli şarkısıyla yakaladı.

Dinlediğimiz şarkısında Beyaz Saray'ı ve George Bush'u eleştirdi. Sorumluluk duygusu vardı, sahip olduğu mikrofonu kullanmaktan çekinmedi. Kendi parçaları dışında sevilen şarkıları, şarkıya uyarlanmış şiirleri okudu. Yeteneği, sesi ve yorumuyla sınırlı değildi. Yalancı Yarim isimli dizide Merve Sevi ile başrolleri paylaştı. İkili daha sonra çok yakın arkadaş olmuşlardı. Merve Sevi'nin daha sonra yaptığı röportajlarda verdiği bilgilere göre Barış Akarsu, 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla vefat etti. Doğum günü kutlaması için arkadaşları Barış Akarsu'ya sürpriz bir akşam yemeği düzenlemişti. Ancak Barış Akarsu ve iki arkadaşı farklı bir araçla çarpıştı. Kaza, Barış Akarsu'nun doğum gününde 29 Haziran'da gerçekleşti. 5 gün yaşam mücadelesi veren Akarsu, 4 Temmuz 2007'de hayata veda etti. Bizlere ise kısa bir sürede yeni bir heyecan yarattığı şarkıları, her röportajında gözlemlenen güler yüzü ve alçak gönüllü kişiliğini anımsamak kaldı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor. Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti, sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke, üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kene riskine karşı doğal yöntemler. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Kene vakalarının arttığı dönemlerde vatandaşlar koruma yollarını araştırıyor. Uzmanlara göre bazı doğal yağlar keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir, ancak en etkili koruma yöntemi hala fiziksel önlemler ve onaylı kene kovucu ürünler olarak öne çıkıyor. Kimyasal içerikli kovucuların yanı sıra bazı bitkisel yağların da keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar doğal yağların tek başına tam koruma sağlamadığını ve mutlaka diğer önlemlerle birlikte kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Lavanta yağı doğal kene kovucular arasında en sık tercih edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı araştırmalar lavanta yağının belirli kene türleri üzerinde caydırıcı etki gösterebildiğini ortaya koyuyor. Ancak etkisinin kısa süreli olması nedeniyle düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor. Okaliptüs yağı da güçlü aroması sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek doğal ürünler arasında yer alıyor. Uzmanlar, okaliptüs yağının doğrudan cilde uygulanmaması ve mutlaka taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılması gerektiğini belirtiyor. Çay ağacı yağı ise antiseptik özelliklerin yanı sıra kene ve bazı parazit türlerine karşı da tercih ediliyor. Güçlü kokusunun kenelerin yaklaşmasını engelleyebileceği düşünülüyor. Ancak hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği için dikkatli kullanılması tavsiye ediliyor. Nane yağı ve limon otu yağı da doğal koruma yöntemleri arasında yer alıyor. Keskin kokusuyla bilinen nane yağının bazı böcek türlerine karşı etkili olduğu belirtilirken, kene üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel verilerin sınırlı olduğu ifade ediliyor. Limon otu yağının ise içeriğindeki bazı bileşenler sayesinde keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, doğal yağların yoğun konsantrasyona sahip olduğunu ve doğrudan cilde uygulanmasının alerjik reaksiyonlara ya da tahrişe neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle kullanım öncesinde küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor. Çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ise bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre keneden korunmada en etkili yöntemler uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çorap içine almak, çalılık ve yüksek ot bulunan alanlarda dikkatli olmak ve dışarıdan dönüldüğünde vücudu detaylı şekilde kontrol etmek. Onaylı kene kovucu ürünleri kullanılması da korunmada önemli rol oynuyor. Doğal yağlarsa ancak bu önlemleri destekleyici bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Kene vakalarının arttığı yaz aylarında birçok kişi doğal koruma yöntemlerine yöneliyor. Lavanta, okaliptüs ve çay ağacı yağı gibi bitkisel yağların keneleri uzaklaştırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, uzmanlar bu yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin'den Trump'a 250. yıl tebriği. Medvedev Tahran ziyareti sonrası konuştu. İstanbul'da yaz sağanağı etkili oluyor. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı ABD'nin 250. bağımsızlık yılı dolayısıyla Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında iki nükleer gücün küresel istikrar ve yapıcı ilişkiler konusundaki ortak sorumluluğunu vurguladı. Rusya Genelkurmay Başkanı duyurdu, Donbas'ta son kale Konstantinovka özgürleştirildi. Şehri tutan Kiev grubundan 13.500 kadar asker de etkisiz hale getirildi. Rus uzman Andrei Koşkin ise özel askeri harekatın seyrini değerlendirdi. Konstantinovka'nın kurtarılması Slavyansk ve Kramatorsk'un da kapılarını açtı dedi. İran dini lideri Hamani için cenaze törenleri Tahran'da başladı. Dün protokol ziyaretlerinin ardından bugün de halkın ziyaretine açılan Naş'ın Şii kentlerindeki törenlerin ardından Meşe'de defnedileceği duyuruldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'de Tahran ziyareti kapsamında yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın İran için nükleer silah kadar kritik bir caydırıcı unsur olduğunu dile getirdi. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2645'e yükseldi. İkiz depremlerde yaklaşık 15 bin kişi evsiz kaldı. Hasarın 6.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Venezuela geçici başkanı Rodriguez yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Caracas Büyükelçisi'ne teslim edildi. Meksika'da 2 Haziran'da evinden silahlı kişilerce kaçırılan gazeteci Roxana Guzman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 4 belediye polisi dahil 8 kişi gözaltında. Yurda dönelim. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle emrivaki yaparak görüştüğünü açıkladı. Ayrıca görüşmede CHP'yi salın ifadesini kullandın da doğruladı. Öte yandan Deniz Göktaş'ın Yoğurtçu Parkı'ndaki Ölü Deniz gösterisi Kadıköy Kaymakamlığı'nca yasaklandı. Toplumda infial uyandırabileceği gerekçesiyle ilçedeki etkinlikler bir günlüğüne durduruldu. İstanbul'da etkili olan yaz sağanağı yolları göle çevirdi. Pazar yerlerini ve otoparkları su bastı. Sürücüler, yayalar ve motosikletliler selde ilerlemekte güçlük çekti. Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi üzerinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sele kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan akşam saatlerine kadar tedbirli olunması istendi. İstanbul'da düzenlenecek gece maratonu yol koşusu nedeniyle de bazı yollar saat 19'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Spor. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Icardi'nin menajeri Pinola yaptığı görüşmede şu anda serbest bir futbolcuyum, her takımla görüşebilirim dediği öğrenildi. Manchester City forması giyen Nathan Ake kadrosuna katan Fenerbahçe, Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı. 5 yıldız ilk kez yan yana geldiği formalardan biri 9.499 liralık fiyatıyla dikkatleri çekti. Beşiktaş'ın net borcunun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin lira olduğu duyuruldu. Japonya'daki Tsugaru Kanalı 13 saat 44 dakikada geçen ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
0: Çok sesli haber radyosu. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yeni şeyleri konuşmak için haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen bu hafta konuklarımıza merhaba demeye başlayalım izninizle. Efendim ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Konuk. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhaba Serhat Bey.
2: Sayın Hocam, gerçekten de genetik konusu bizim böyle burada özellikle üstünde çok fazla konuştuğumuz konuların başında geliyor. Bir de bizim konuştuğumuz konuların başında yine yapay zeka geliyor. İkisini bir potada eriten bir açıklamanızı gördüm. Hemen üstüne atladım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de kabul ettiniz programımıza katılmayı.
3: Estağfurullah, ben teşekkür ederim davetiniz için.
2: Sayın Hocam, şimdi özellikle şöyle başlamak istiyorum. Biraz sizin açtığınız yoldan giderek başlamak istiyorum. Şimdi yapay zekanın birçok yönünü tartışıyoruz biz. İyi yönleri, kötü yönleri, dikkat edilmesi gereken yönleri diye. Şimdi genetikte siz özellikle bir konuya dikkat çektiniz. Yapay zeka genetik alanında ya da biyolojik alanında biyolojik silah riskini artırıyor mu sorusunu gündeme taşıdınız. Gerçekten de çok önemli ve üstünde konuşulması gereken bir konu. Bu sorudan başlayalım isterseniz.
3: Elbette. Yani sorunuz eğer bu yapay zeka biyolojik sistemlerde patojenik durumların ortaya çıkartılmasını sağlıyor mu sorusu ise evet. Bunu rahat bir şekilde evet diyebiliriz. Çünkü dünyada bildiğimiz gibi artık bazı şeyler o kadar hızlı gelişiyor ki bu gelişime bağlı olarak da kontrol sistemlerinde ciddi anlamda açıklıklar var. Bu açıklıklar neticesinde de belki şu an için bu durumu daha doğrusu bir kıyamet senaryosunu ortaya koymak çok doğru değil. Ama bu olabilecek ihtimalleri göz önüne getirmek açısından oldukça önemli. Çünkü şu anda özellikle bağlantısız ülkelerde bildiğimiz gibi Çin bunların başına çekiyor. Ve normal olarak artık biz böyle büyük küçük bir televizyon ebadındaki yeni sistemlerle DNA sentezleme imkanına sahibiz. Yani biz istediğimiz genetik kodunu sisteme vermek suretiyle 2 saat gibi bir sürede 200 pikomol düzeyinde DNA sentezi yapabiliyoruz. Şu anda da bütün dünyada çok ucuz olmasından dolayı yeni DNA sentezlerinin yaptırılmasıyla ilgili ilk başvurulan yer genelde Çin oluyor. Yani dünyadaki sentezlettirilen DNA molekülünün %30'unu onlar karşılıyor ve Çin'de yeni üretilen ve üretilecek olan DNA molekülleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama ve herhangi bir tarama yöntemi mevcut değil ve yapmıyorlar. Dolayısıyla bu bizim açımızdan bütün insanlığı belki de çok kötü sonuçlara götürecek şekilde bir takım yeni canlı, belki de yeryüzünde olmayan canlıların patojenik hale getirilip onların insanlığın yok olması veya bazı canlı türlerinin yok olmasını sağlayacak düzeyde biyolojik silah üretilme açısından oldukça önemli diye düşünüyorum.
2: Peki hocam, burada bahsettiğimiz biyolojik silah yani böyle herhangi bir yerde işe yarayacak bir biyolojik silah mı, yoksa mesela uzun zamandır tartışılan bir büyük korku var. Hani kişiye özel ya da bir ülke insanına özel, onun genetik yapısına özel bir genetik silahtan bahsetmeye başlayabilir miyiz acaba? Yapay zekanın bu gücünü kullanarak.
3: Yani bu yapay zekanın gücü kullanıldığı zaman aslında belki kişiye özel çok ileride tasarlanabilir ama temel itibarıyla bütün insanlığa etki edebilecek şekilde yeni patojenik organizmalar üretmek mümkün. Yani biyolojik silahlar bildiğimiz gibi yıllardır var. Özellikle Soğuk Savaş döneminde de belki komplo teorileri şeklinde çok konuşuldu. Ama o biyolojik silahları üretebilmek çok büyük bir altyapı ve bilgi birikimine ihtiyaç duyuyordu. Şu anda yapay zeka o bilgi birikimini çok kolay bir şekilde ortaya koymaya başladı. Mesela bu COVID-19'la ilgili olarak bizim karşımıza çıkan ve ciddi anlamda pandemi yapan SARS-CoV-2 virüsü ve grip virüsü gibi, influenza virüsü gibi virüslerin yeniden dizayn edilip bunların bağışıklık sisteminden de kaçarak bütün insanlıkta hastalık yapabilme yeteneğine sahip olmaları mümkün. Ayrıca bazı toksinler var. Mesela bu Nature dergisinde yayınlanan o makalede de belirtildiği gibi konik salyangozların ürettikleri, hatta bizim Hint yağı olarak kullandığımız bitkinin o yağı da kullanıyoruz biz değişik yerlerde, kozmetikte, eczacılıkta. Onun ürettiği bir toksin var. Ricin adı verilen bir toksin var. Bunların yapay zeka aracılığıyla o canlılarda bir takım değişiklikler yapmak suretiyle bütün insanlığa bela olabilecek şekilde toksin haline getirilip insanların hayatlarının sonuna erdirilmesi mümkün olabilir. Yani bu kişiye özgü de olabilir ama bütün insanlığa özgü de olabilir. Bu kişiye özgü aslında belki biraz böyle lüks kaçar ama normal olarak biyolojik silahlar hangi organizmayı ortadan kaldırmak istiyorsanız onların belli sistemlerini felç eden ve onları çökelten ve neticede ölümle sonuçlanan bir takım sonuçlar ortaya çıkartıyor.
2: Peki hocam, yani bunları
3: şunu
2: ben sormak istiyorum size. Şimdi baktığımızda böylesi durumlarda işte gelişmiş batılı ülkelerin, özellikle Amerika gibi ülkelerin bu konularda özellikle biyolojik yapılarda ileride olduğunu görüyoruz. Hatta komple teorilerine göre gönderme yapmak gerekirse ilk SARS-CoV çıktığında bunun Amerika'da bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimali çok derinlemesine konuşulmuştu. Şimdi yapay zekadaki gücü ve biyoloji, biyoteknolojideki gücünü bir üst üste koyduğumuzda sanki Amerika daha büyük bir riskmiş gibi duruyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
3: Yani bence bütün ülkeler bu konuda bu sisteme sahip olan ya da bu yeteneğe sahip olan ya da bu bilgi erişimine sahip olan bütün ülkeler bunu yapabilecek düzeyde diyebilirim. Aslında Batı ülkelerinde bugüne kadar 76 bin tane sentetik yeni protein sentezi yapılmış ve bunların büyük bir kısmı, yani aşağı yukarı %25'i hastalık üretebilecek düzeyde olduğu da belirlenmiş durumda. Günümüz itibariyle ki rakam bu. Dolayısıyla
2: yani şunu mu dediniz hocam, pardon, orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Hani şu ana kadar yapılan, ortaya çıkarılan biyolojik ürünlerin %25'i hastalık riski taşıyan ürünler mi?
3: Aynen öyle ve sistemlerden kaçarak hastalık oluşturabilecek moleküller. Dolayısıyla yani işte bunların bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Yani biz sadece hastalık etmeli olarak virüsleri, bakterileri görüyoruz ama mesela bu şeylerde, evcil hayvanlarda deli dana hastalığıyla başlayan, evet, ama koyunlarda, keçilerde de görülen hastalık yapan etmen aslında bir polipeptit, bir protein. Bu proteine benzer proteinlerin bile üretilmesi bir silah olarak kullanılma açısından oldukça mümkün gibi karşımıza çıkıyor.
2: Peki bu kadar geniş imkanlar verirken böylesine bir silah arama, yani silah arayışı için hocam, yani gerçekten de hani insanlığı belki de kurtaracak noktaya geliriz. Belki öyle bir protein yapacaklar ki ortada hastalık kalmayacak ya da kanser kalmayacak. Atarak söylüyorum bunu tamamen. Bunları araştırmak dururken emeklerin %25'ini buraya getirmek çok acayip geliyor bana.
3: Yani işte burada aslında Nobel biliyorsunuz dinamiti insanlığın faydası için üretmişti. Yolun, evet, yapılması, işte dağların yıkılması vesaire, ama evet, insanlık onu o yolda kullandığı gibi başkalarını öldürmek için de kullanmaya başladı.
2: Ne yazık.
3: Dolayısıyla
2: ne yazık.
3: Yani iyi insanların, iyi insanlık duygusunu taşıyan vicdan sahibi insanların eline geçtiği zaman tabii ki her ne kadar bu işte yapay zekanın yardımıyla hastalık yapabilecek yeni ilaçlar, patojenlerin üretilmesi mümkün olsa da yapay zeka bu taraftan iyi insanların elinde de o hastalıklara karşı koyabilecek yeni antitoksinlerin, yeni antivirüs ilaçların, antibakteri ilaçların üretilebilmesi açısından da imkan sağlayacak diye düşünüyorum.
2: Peki Sayın Hocam, yani siz şu anda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden bir tanesinde biyoloji ve genetik bölümündesiniz. Profesör doktorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla yine sizin gibi değerli hocalarımızdan öğrendiğim kadarıyla mesela genetik biliminde genetik ayrımcılığın önlenmesi için bayağı bir etik kurallar silsilesi, evet, var. Yani, evet, yapılamayacak bayağı bir şeyin önüne set çekilmiş durumda. Evet. En azından ahlaki olarak diye söylüyorum.
3: Evet.
2: Yapay,
3: evet,
2: zekanın bu ileriye doğru atabileceği bu adımlara yönelik böyle bir çalışma var mı?
3: Yani bu aslında Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane yasa düzeyinde bir düzenleme ortaya konulmuş. Yani bunlara uyulur mu uyulmaz mı, işte mesele orada. Çünkü yasayı siz alır geçirirsiniz, yasayı kanun haline getirirsiniz, raflara koyarsınız. Ama önemli olan insanların bunları uygulayıp uygulamayacağı, özellikle etik açıdan, ahlaki açıdan insan embriyosuyla ilgili çalışmalar mesela yasak olmasına rağmen biliyorsunuz Çin'de bir doktor CRISPR teknolojisiyle gen editleme yöntemini kullanmak suretiyle anne ve babası AIDS hastalığına yakalanma yönünden o HIV virüsünü taşıyan ebeveynlerin çocuklarında HIV virüsünün bağlanmasını sağlayan bölgeyi hücrelerden onunla ilgili geni kaldırarak, çıkartarak çocukların hiçbir zaman AIDS'e yakalanmayacak şekilde dünyaya gelmelerini sağladı. Ama bu işte Çin'in aslında bağlantısız ülke olmasından dolayı da bazı kuralları hiç tanımıyor olmasından kaynaklanıyor, ama Batı ülkelerinde bununla ilgili gerçekten ciddi düzenlemeler var. Bu konuda çalışmalar yapılsa bile yayınlanamıyor. Dolayısıyla işte burada yine insan faktörü, insani değerlere sahip insan ve insani değerlere sahip olmayan insanların nelerle uğraştığıyla çok yakından ilişkili.
2: Ne yazık ki. Peki Sayın Hocam, yani şu ana kadar şeyleri konuştuk, olası risklerden konuştuk, ama yapay zekanın bu gücü, bu örüntü bulma gücü, patern gücünü koyduğumuzda bu genetik dünyası içinde acaba o geriye kalan %75 ile insanlığın kurtuluşuna yönelik genetik sonuçlar çıkarılması mümkün olabilir mi? Böyle bu yöndeki çalışmalardan bize birkaç örnek verseniz, evet, ve bizim içimizi ferahlatsınız Sayın Hocam.
3: Tabii, çok teşekkür ederim. Elbette mümkün. Mesela biz buradaki üniversitemizdeki bizim bölüm arkadaşlarımızın yani şu müjdeyi verebiliriz kendi insanlarımıza, Türk milletine. İnşallah 2027'nin ikinci yarısından itibaren bu genetik arızayı düzeltmek suretiyle şeyle ilgili SMA hastalığının ilacını biz geliştirdik. Sağlık Bakanlığı'yla ilgili olarak da anlaşmalar yapıldı. Şu an üretim aşamasına geçme durumuna geldik. Mesela bununla ilgili, bu genetik bir hastalık ama bu genetik hastalığın önüne rahat bir şekilde geçme imkanını yakaladık. Ayrıca özellikle kan ve lenf kanserinde hastanın kendi savaşçı hücrelerini alarak onda bir takım genetik değişiklikler yapıp çoğaltıp hastaya tekrar verdiğimizde 2 ay içerisinde kanserin tamamen ortadan kalktığını gözlemledik. Yani bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca kök hücreyle ilgili çalışmalarımız, karın yağından alınan kök hücreleri kanserle mücadele eden hücreler haline getirdik ve şu anda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bunlar kullanılıyor da, yani ama üretimi Üsküdar Üniversitesi'ne ait. Hakikaten belki bazı şeyler, bazı konular açısından insanı karamsar edecek. Aslında bu karamsarlık değil, dikkat çekme ve devamlı bu konuda uyanık olmayla ilgili uyarılar. Ama genetik bilimini kullanmak suretiyle de en ölümcül hastalıkların önüne geçmek de kısa bir süre içerisinde mümkün olacak. Yani ben şöyle bir tahminde bulunabiliyorum. Bunu derslerde öğrencilerime de anlatıyorum. 2030 yılı civarında kanser hastalığı artık ölümcül hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalık haline gelecek. Ama
2: biz size güveniyoruz bu konuda gerçekten de, ama ben şunu da söylemek istiyorum. Şansınızda lütfen böylesi ileriye doğru adımlar atıldığında mutlaka görüşelim, konuşalım. Çünkü genelde diğer basın organları biraz işe şey gözüyle bakıyorlar. Patlayıcı haberler gözüyle bakıyorlar. Evet, ama bunu zamana yayarak konuşacağımız bu kanalda bu mikrofonlar sizindir. Lütfen bunları konuşalım efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgi için.
3: Teşekkür ederim. Her zaman, ne zaman isterseniz görüşmeye hazır oluruz. İnsanlarımızı bilgilendirmek bizim için bir görevdir.
2: Saygılar efendim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum.
3: Teşekkür ediyorum Serhat Bey.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Konuk'la konuştuk. Biraz evet aşağıdan başladık, yani dikkat edilmesi gereken noktalardan başladık ama Sayın Hocam bizim içimizi açtı. Şimdi efendim hemen bir diğer konuya yelken açalım istiyorum. Yine ülkenin en önemli konularından bir tanesi aslında bu. Hattımızda General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner var. Daha önce de burada kendisini ağırlamaktan büyük keyif almıştık. Merhabalar İlkay Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey.
2: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çünkü konuşmamız gereken gerçekten çok önemli bir konu var. Şimdi ülke evet geçtiğimiz aylarda 5G'nin içine girdi. 5G artık baz istasyonlarımızdan biraz sınırlı da olsa verilmeye başlandı. Ama tabii burada konuşmamız gereken şey baz istasyonlarından veriliyor olması, cihazlar bunu desteklemeyince çok da bir şey ifade etmiyor ama bu cihaz konusunda da sizin gibi değerli kurumlar herhalde ileriye doğru bayağı bir adım atmaya başladılar.
4: Evet evet, öncelikle değerli davetiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz 1 Nisan itibariyle Türkiye'de 5G sinyali almaya başladık. Şu anda da en son açıklanan sayılara göre de yaklaşık 42 milyon mobil abone 5G'ye geçiş yapmış oldu. Yani neredeyse %42'lik bir penetrasyon söz konusu. Tabii süper. Türkiye'de dijitalizasyona, teknolojiye ilgi ve alaka her zaman zaten çok yüksek olmuştur. Dolayısıyla bizim de buradaki hani hem tüketici olarak aslında hem de bu dönüşüm olarak da hızlı bir adaptasyon sağladık. Ama tabii ki sadece 5G sinyalinin aktif olması değil, kullandığımız cihazların da buna hazır olması gerekiyor açıkçası. Evet. Ki buradaki dönüşüm daha büyük bir katma değer, daha büyük bir ekonomik değer yaratsın ülkemiz adına. Burada da belli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Özellikle üretimden uygulanan finansman modellerine, üretimin artması, 5G'nin daha yaygın hale getirilmesinden nesneli internetine ve yapay zeka kadar aslında birçok da alan var. Yol, yani kat etmemiz gereken daha çok yol var aslında baktığınız zaman.
2: Kesinlikle tabii daha 3 ay oldu tabii 5G geleli ve burada hani %40'lar 45'ler seviyesine gelmiş olmamız dikkat çekici. Tamam bu güzel ama gitmemiz gereken daha bir %60 var efendim değil mi? Az buzda değil rakam.
4: Tabii, aynen öyle. %60 var ki bunun ekonomik büyüklüğüne baktığımız zaman da yaklaşık, yani en azından akıllı telefon üzerinde değerlendirecek olursak yaklaşık bir 50 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten söz etmek mümkün.
2: Müthiş.
4: Çünkü her yıl
2: Müthiş.
4: hani hem imalat hem ithalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısına baktığımız zaman yaklaşık 10 milyonla 11 milyon bandı arasında telefon sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Ki buradaki 5G dönüşümü de açıkçası hız kazanmış durumda. Dolayısıyla da önümüzdeki 3 yıl içerisindeki yaratıcı ekonomik büyüklüğü de o seviyede söylemek mümkün.
2: Peki yani devlet şu anda yerli üretime destek veriyor diyebilir miyiz? Tabii bunu destekten saymalı mıyız bilmiyorum. Mesela yurt dışından gelen telefonlara %100 vergi konması vesaireler bir yerli üretime destek midir diyebilir. Onu tam ben kafamda çözümleyemiyorum. Ama yani sizin üretim anlamında size bir destek veriliyor mu?
4: Şöyle Serhat Bey, aslında orayı belki biraz açmak ve detaylandırmakta fayda var. Şu anda
2: Lütfen.
4: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 14,8 milyon adetlik toplam üretim kapasitesi var Türkiye'de.
2: Yerli telefon üretim kapasitesi.
4: Tabii, yerli telefon üretim kapasitesi bu. Demin de
2: Evet.
4: bahsettiğim gibi yaklaşık geçen seneki kapanışta 11,6 milyon adetti ithalat ve imalat yoluyla ülkemize giren. Fakat sadece Türkiye'de üretilen telefon sayısı 5,7 milyon adet. Yani biz aslında Türkiye'deki kurulu üretim kapasitesi potansiyelinin yalnızca %36'sını şu anda kullanıyoruz ülke olarak.
2: Anladım.
4: Aslında burada ciddi bir verimsizlik söz konusu baktığınız zaman. Tabii bunda temel birçok sebebi var ama hani en önemli etkenlere baktığımız zaman şu anda uygulanan halihazırdaki ithalattaki 200 dolarlık gözetim uygulamasının olduğunu görüyoruz. Ana başlıklardan bir tanesi bu. Çünkü özellikle yapay zeka tarafına artan yatırımlar arttıkça bu veri sunucuları, veri merkezleri, data center'lar biliyorsunuz ki yüksek bant genişlik belleklere ciddi bir talep artışı yaşandı ve bir arz
2: Doğru.
4: baskısı söz konusu. Çünkü bu alana yapay zeka yatırım yapan şirketler bellek üreticilerinin neredeyse 5 yıllık üretim kapasitelerini doldurmuş durumdalar. Dolayısıyla
2: Maalesef. Yani bu yüzden de geçtiğimiz hafta Apple'ın mesela bir fiyat artışını gördük. Ortada fol yok, yumurta yokken. Hani bunları göreceğiz daha da önümüzdeki günlerde diye
4: Evet,
2: düşünüyorum.
4: kesinlikle çünkü şu yüzden de özellikle giriş ve orta segment tüketici elektronik ürünlerine baktığımız zaman bellek fiyatlarında geçen yıla göre 6 kat fiyat artışı, maliyet artışı yaşandı. Ve normal
2: Of.
4: şartlarda bir akıllı telefondan örnek verecek olursak bir belleğin telefon maliyeti içerisindeki payı geçtiğimiz yıllarda yaklaşık %15 seviyelerindeydi. Fakat bugün itibariyle orta segment bir cihazda belleğin cihaz maliyeti içerisindeki payı %50'ye kadar geldi. Yani neredeyse
2: Oo.
4: cihazın maliyetinin %50'sini sadece belleğe aloke etmeniz, ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla
2: Evet.
4: ürün fiyatlandırma ve maliyet yapıları geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir döngüye girdi. Yani 6 kat fiyat artışından bahsediyoruz. Şu anda uygulanan 200 dolarlık gözetim uygulaması da bunu baskılıyor aslında. Ya yani biz Türkiye olarak aslında diyoruz ki 5G'ye geçtik, dijital dönüşümü sağlamamız lazım, 5G'yi daha penetre etmemiz lazım ve bunu da üretimle desteklememiz lazım diyoruz. Fakat uygulanan bu politika ne yazık ki üretim tarafını baskılıyor. Buradaki 200 doların 350-400 dolarlar artması gerekiyor ki biz Türkiye'de, diğer üreticiler de aynı şekilde daha katma değerli, daha yüksek teknoloji ürünleri burada üretmeye odaklanabilirim ve buradan da gerçekten fizibilitesi yüksek de üretim ve tedarik zinciri yapıları kurabilirim.
2: Efendim biz telekom sektörüne çok aşina olan insanlar tabii o gözetim uygulaması 200 doları biliyoruz ama herkesi aynı seviyeye getirme anlamında orayı biraz açabilir miyiz? Herkes dinlediğinin farkına varsın. Çok önemli bir yer çünkü.
4: Tabii ki Serhat Bey. Şimdi siz bir üretici olarak yurt dışından eğer ki akıllı telefonu bitmiş ürün yani bir ticari ürün olarak normal ambalajlı paketli hazır bir ürün olarak getiriyorsunuz eğer Türkiye'ye, o cihazın
2: Evet.
4: maliyeti 1 dolar dahi olsa siz gümrük vergilerini 200 dolardan minimum ödemek durumundasınız. Dolayısıyla
2: Anladım.
4: buradaki politika aslında sizi üretime teşvik etmek. Ya sen ürünü az
2: Evet.
4: getirirsen, sen ürünün bedeli 200'ün altında dahi olsa ben senden bunu asgari 200 üzerinden vergilendirmesini yaparım diyor aslında şu anki uygulanan politika. Okay. Fakat şu anda cihazların maliyeti çok ciddi bir şekilde arttığı için artık hazır getirmeyle burada üretim arasındaki makas kapanmaya başladı. Dolayısıyla anladım. Oradaki asgari tutarın artması lazım ki üretici tekrardan bu arada hani biz zaten bu ülkenin yerli markası olduğumuz için zaten burada üretiyoruz bizim için belki de çok bu geçerli değil ama Türkiye'nin genelindeki evet. diğer üreticileri özellikle global oyuncuları değerlendirdiğimiz zaman bu sefer odak şuna kaymaya başlıyor. Ben neden burada üreteyim ki? Bunu zaten hazır getiririm. Çünkü burada yatırım yapacak, makinesinin, ekipmanın bakımını yapması gerekiyor. İşte birçok maliyeti var, faaliyet giderleri var. Dolayısıyla hazır getirme yoluna gidiyor. Burada üretimi baskılıyor. Şu anda zaten %35 yerli üretim kapasite kullanımı oldukça düşük bir oran baktığınız zaman ki hiçbir verimli bir üretimde gerçekleşmiyor dolayısıyla genele baktığımızda. Bunun dışında şu anda biliyorsunuz 12 aya varan tüketici finansmanındaki üst sınır 20.000 TL. Yani siz 20.000 TL üzerindeki bir akıllı telefonu maksimumda 3 ay vadeli kredili alabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla kesinlikle. Bugün itibariyle ortalama akıllı telefon fiyatları 39.000 TL seviyesine ulaştı. Bakın piyasadaki ortalama fiyatlardan bahsediyoruz.
2: Tabii 20.000 liraya telefon buldum diyeni biz omuzumuza alıp gezdiririz yani şu aralar yani gerçekten çok, öyle bir durum çok evet, söz konusu
4: çok
2: değil.
4: Çok az segmentte ürün kaldı ve orası çok sıkıştı şu anda. Yani baktığınız zaman biz aslında tüketiciye diyoruz ki şimdi bir yandan dünyada telefon değiştirme sıklıklarının geçmişe nazaran çok arttığını gözlemliyoruz. Yani şu anda neredeyse 3,5-4 yıla kadar tüketici telefonunu değiştirme döngüsüne girmiş bulunuyor. Geçmiş yıllarda bunlar neredeyse 1,5 yıllar, 1 yıllardı bundan 5-10 sene önceye gittiğimiz zaman. Şimdi dolayısıyla daha uzun ömürlü kullansın diyoruz. İşte 5G bağlantı teknolojisine sahip olsun diyoruz. Yapay zeka diyoruz ama bir yandan da tüketicinin finansmanına erişim noktasındaki opsiyonlarını da kısıtlıyoruz. Dolayısıyla burada da en azından mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde 40.000 TL yani en az 40.000 TL'ye gelmesi lazım ki hem toplam pazarda bir artış gerçekleşsin hem de bu bahsettiğimiz dijital dönüşüm 5G buralarda da bir katalizör etkisi yaratsın. Yoksa sizin de bahsettiğiniz gibi giriş orta segmentte sıkışmış ve tüketicinin yüksek teknolojiye erişimini kısıtladığımız bir yapıya geliyor. Bir de biliyorsunuz akıllı telefonlarda kredi kartı taksit yasağı uygulaması var. 2016'dan beri hayatımıza giren. Bu da hem birçok kanalın aslında satış yapması yani satış kanallarının daha aktif olmasını engelliyor. Çünkü belli kanallarda sadece bireysel tüketici finansmanı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet, bugün nasıl siz bilgisayarı, tableti, kredi kartıyla taksitle alabiliyorken aslında telefonda da bunun uygulanabilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sadece kredilendirmeli değil kredi kartıyla da ki ikisi de zaten bir finansman türü baktığınız zaman.
2: Peki efendim yani şunu da ben merak ediyorum tabii ki dünyada hani köşeleri tutmuş olan 3-4 büyük ve önemli firma var cep telefonu üretimi anlamında ya da satış anlamında marka anlamında evet. Biz bunlarla başa çıkacak teknolojileri üretmeye kadir miyiz? Yani mesela onlara %110 vergi yani yurt dışında 1000 dolara satılan bir telefon Türkiye'de 2100 dolar seviyesinde evet. satılıyor mesela bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi biz bunlarla fiyat açısından mı rekabet edebileceğiz sadece yoksa biz burada onların ürettiği teknolojilere yakın teknolojiler kullanabilecek ya da üretebilecek kapasitede miyiz? Yani sonuçta evet ben burada sizin mesela çip üretmenizi beklemiyorum doğal olarak. Aha. Ama hani onlar da zaten yurt dışında kendileri onlar da Apple'da Tayvan'dan çip alıyor öyle baktığımızda. Ama hani bunları aldığımızda onlarla kafa kafaya gelecek teknolojilerde bir şeyler üretmemiz mümkün olur muydu?
4: Yani açıkçası eğer ki konuştuğumuz konu vergilendirme yapısı özelindeyse bunun da çok teknolojiyle alakası yok aslında bana sorarsınız. Neden diyeceksiniz? Bugün cep telefonu dediğimiz şey sağlıktan eğitime, bankacılıktan günlük hayatımızdaki birçok konuda çözüm üreten bir dijital araçtan bahsediyoruz aslında. Yani biz bugün evet. artık bir özel tüketime tabi olmasının da belki tartışılması gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü bu
2: biz hep tartışıyoruz vallahi biz hep tartışıyoruz.
4: Evet bu bir temel ihtiyaç ürünü haline evet. geldi baktığınız zaman. Şimdi bir ürün grubunda bir emtiada çok yüksek vergi olması ondan yüksek oranda vergi topladığınız anlamına gelmiyor.
5: Bugün biliyorsunuz akıllı telefonlar işiyor. Size TRT payı, ÖTV payı gibi birçok vergilendirme yapısı var.
2: Maalesef.
5: Fakat geçtiğimiz haftalarda MOBİSAT'ın açıkladığı rakamlara göre Türkiye'deki yıllık kayıt dışı akıllı telefon adedi 3 ila 3,5 milyon adete ulaşmış durumda. Ve burada neredeyse 2,5 milyar dolarlık bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz.
2: Yani, yıllık satışın %25'ine falan geliyor değil mi efendim o?
5: Efendim?
2: Yıllık satışın %25'ine, dörtte birine falan geliyor.
5: Hemen %25'ine geliyor. Doğru söylüyorsunuz Serhat Bey. Şimdi aslında burada konuştuğumuz şey bu sefer teknoloji olmuyor aslında. yani Ar-Ge'den, inovasyondan başka bir şey konuşuyoruz aslında. Biz çok temel bir ihtiyaç var ortada. Ve burada kayıt dışına yönelen bir pazarda söz konusu. Bunu önlemek maksadıyla daha ulaşılabilir. Mesela bizim önerilerimizden bir tanesi 5G ve yerli üretim olan tüm modellere, yani yerli marka olup olmamasına bakılmaksızın belki vergilendirmelerde bir takım indirimler veya istisnalar olabilir. Bu hem tüketicinin aslında daha uygun fiyatlı, daha uygun fiyata cihaz almasına olanak sağlar. Hem de aslında sektördeki enflasyonu da baskılayacak. Yani bugün baktığınız zaman işte bellek maliyetlerindeki fiyat artışları olsun, kendi iç konjonktürümüzden kaynaklı baskılar olsun, %40'a varan zaten fiyat artışları gerçekleşti. Daha yılın yarısındayız.
2: Aynen öyle.
5: Dolayısıyla aslında biz bir anlamda tüketiciyi burada cezalandırmış oluyoruz.
2: Yani peki efendim, yani içinden çıkamadığım nokta orada şu benim. Yani biz yurt dışından gelen telefonlara işte %100'ün üstünde vergi koyarken ve içinde TRT payıyla bilmem nesiyle. Şimdi yerli üretimin %30 verimlilik seviyesinde kalmasının içinden çıkamıyorum. Yani ya yerli üretim de çok pahalıya satıyor, aynı fiyatlara geliyor, ya da ne olduğunu anlayamıyorum. Orayı biraz açabilir misiniz?
5: Yok,
2: neden böyle oluyor?
5: Yerli üretime, yani birim üretim maliyetlerine baktığımız zaman şu anda biz hani bu noktada Çin'i referans olarak hani almak gerekir. Sonuçta dünyanın tedarik zinciri hub'ı. Zaten şu anda Türkiye'deki birçok yerli üreticinin Türkiye'de üretim yapan şirketin maliyetleri Çin'e göre 5 kat fazla. Yani siz bugün Çin'de üretmek isteseniz zaten 3 dolar üretim yapabilecekken burada 15 dolara birim üretim maliyetine katlanıyorsunuz. Oradan zaten bir artı geliyor. Bir de bunun dışındaki bizim kendi içimizde uyguladığımız vergi uygulamaları, politikaları devreye girdiği zaman sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışında aynı ürünü 100 dolar alabilecekken burada 200 dolar alıyorsunuz.
2: Evet.
5: Yani buradaki yapılacak alınması gereken aksiyonlar aslında Türkiye'deki üretim verimliliğini çok ciddi oranda arttırır. Yani finansmanın 20.000 TL'den 40.000 TL seviyesine gelmesi, kredi kartı taksit yasağının en azından 5G yine yerli üretim cihazlara kaldırılması. Hani orada tamam, hani cari açığı hep yıllardır denir ya, işte bu alan cari açığı tetikliyor diye, en azından 5G ve yerli üretim diye bir kısıtlama, bir kapsam getirilebilir. Gözetim uygulamasından bahsettik, vergilerden bahsettik. Bir de şunu da söylemek mümkün. Şimdi hep telefon konuşuyoruz ama bu kurulan fabrikalar ve tedarik zinciri yapısı sadece telefon üretmeye yetkin fabrikalar ve tesisler değil aslında. Siz birçok teknolojik ürünü burada üretebilirsiniz ki biz General Mobile olarak 5G geniş band ürünlerinden tutun da tabletlere kadar, hatta otomotiv sanayiye devre kart üretimi dahi yapıyoruz verimliliğimizi arttırmak amacıyla. Bugün bizim yurt dışında belli pazarlarımız var. 5G ağ çözümleri, ekipmanları sunduğumuz, işte bunlar iç ünite, dış ünite modemler, cebinize koyabildiğiniz mobil, kompakt, MiFi ürünleri. Hindistan'da mesela siber güvenlik nedeniyle örnek veriyorum, belli ülkelerin markaları üretim yapmadan giremiyorlar pazara ve devlet onu yerli üretime zorluyor. Şimdi bugün biz eğer ki hani 5G dönüşme, siber güvenliği de ele aldığımız zaman, eğer ki Türkiye'de üretimi teşvik edecek bir takım uygulamaları canlı alırsak, bu sefer fabrikalarda sadece telefon üretmezsiniz, modem üretmeye başlarsınız. Yani sadece kapasite kullanımını tek bir dikeyde yapmak da bir şey değil, bir çözüm değil. Onu arttırmak lazım. Bir de tabii işin ihracat boyutu var. Hani bugün baktığınız zaman Doğu Batı cephesindeki yaşanan jeopolitik riskler ve dalgalanmalar olsun, aslında Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar getiriyor bir yandan, konumumuz gereği de. Biz buradan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ihracat yapabilecek kapasitede aslında şirketlere sahibiz ki bunu biz general mal olarak yıllardan biridir de yapıyoruz. Aslında sadece evet, kendi pazarımızı da değerlendirmemek lazım. Burada doğru teşvik yapılarıyla ve doğru yapılarla ihracata da yönelmenin çok önemli olduğunu görüyoruz açıkçası.
2: Ama Çin'den 5 kat daha maliyetli üretebiliyorsak biz ihracat da çok kolay gibi gözükmüyor. Bir de tabii bizim kur şeyimiz de var tabii. Kur da bizde biraz pahalı. O yüzden de orada da sıkışıyor olabilirsiniz.
5: Öyle. Bir tabii de ölçüyü de sağlamak gerekiyor. Yani sadece iç pazarınızda hizmet verdiğiniz ve ürün tedarik ettiğiniz zaman başka bir adette sonuçta maliyetlendirme yapıyorsunuz. Ama bugün birçok ülkeyle çalışsanız, kendi adetlerinizi arttırabilseniz ölçek ekonomisiyle belki de daha feasible hale de getireceksiniz aslında. Biz mesela bu alanda dünyanın en büyük şirketleriyle çalışıyoruz. Yani Yonga setinden ekrancıya, bataryacıya, işte örnek veriyorum kamerajıya kadar baktığın, kamera lenslerine, sensörüne kadar baktığın zaman burada belli ortaklıklar kurarak aslında ölçek ekonomisini kullanarak fiyatta rekabet avantajı yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki adet ne kadar artarsa o kadar da verimli iş yapılır.
2: Anladım. Peki insanların mantalitesi, bunu da illaki sormak istiyordum ben size. İnsanların kafasındaki yabancı iyidir, Türk o kadar iyi değildir algısı yıkılabildi mi efendim? Ya bu benim kafamda mesela çok net. Yani gerçekten yurt dışında ne yapılıyorsa Türkiye'de o yapılıyor. Evet. Zaten aynı sizin de belirttiğiniz gibi aynı tedarikçilerden aynı zamanlarda alıyorsunuz ürünleri.
5: Evet. Evet. Yani açıkçası bunun son dönemlerde yıkıldığını gözlemliyoruz. Kaldı ki bugün gerçekten tüketici elektronik ürünlerinde belli bir kalite standardı zaten birçok üründe, ürün kategorisinde ve ürün gruplarında da gerçekleşti. Yani daha oturmuş, daha stabil aslında hale geldi teknoloji. Dolayısıyla tüketicinin de algısında ya bu yerli, ben bunu almam diye bir algı yok. Bu yer olabiliyor. Bunu gözlemliyoruz bu arada. Yani kesinlikle yoktur da diyemem işin de doğrusu. Ama eğer ki siz kaliteli ürün üretiyorsanız, kaliteli hizmet veriyorsanız, geri dönüşleriniz, servise dönüşleriniz çok çok düşük oranlardaysa bu zaten azdan azda da yayılıyor. Bir de burada tüketici zaten sizi direkt cezalandırır. Piyasada var olamazsınız aksi durum olsa da. Bugün baktığınız zaman genelde benchmarklar serviste dönüşlerde %1,5-2 bandındadır mesela. Biz marka olarak bunu şu anda 1008 seviyesinde tutuyoruz. Tüketici bizim servis noktamıza eğer gidiyorsa, cihazı arızalanmışsa bir saat içerisinde onları teslim ediyoruz cihazına. Orada ağırlayarak aslında baktığınız zaman tabii bu aksiyonlar, bu uygulamalar tüketicinin algısını otomatikman iyi tarafa, olumlu tarafa çekiyor.
2: Anladım. Peki o zaman son olarak hani bu konuştuklarımızı toparlayabilme babında şöyle bir şey yapsak efendim. Ben size bir sihirli değnek versem ve o değneği dokundurduğunuzda olmasını istediğiniz her şey gerçeğe dönüşse. Hangi sıralamayla başlardınız bu işte gözetim uygulamasından, vergilerden şeye kadar?
5: Yani öncelikli olarak dediğim gibi vergi yapılandırılmasının düzenlenmesi konusunu koyardım herhalde. İlk alacağım aksiyonlardan biri olurdu. Gözetim tarafını bahsettik. Kredi tarafı çok önemli. Kredi kartı da keza aynı şekilde. Çünkü Türkiye'de tüketiciler kredi kartıyla satın almaya devam ediyor birçok ürünlerini. Bunu zaten etrafımızdan da gözlemliyoruz yani baktığınızda.
2: Zaten para kalmadı ki efendim etrafta. Pazara bile gittiğimizde insanlar birbirlerine IBAN atıyorlar yani. Azar.
5: Ama telefona geldiğinde orada farklı bir uygulamayla gidiyoruz. Yani baktığınız zaman bu aksiyonlar aslında o bahsettiğim, elinde sihirli değnek olsa o bahsettiğim her şeyi aslında bir anda hayata geçirmeyi isterdim Selahattin Bey.
2: Ya ben sıralamasını merak etmiştim. Sıralamasını da gayet güzel verdiniz. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan bir paket yaptınız bizim için. Gerçekten de düşünülmeyen şeyleri masaya yatırdınız. Umarım ki karar verici kişiler ve kural koyucular da sizin bu anlattığınız şeyleri dinlerler ve doğru bir yere doğru hep beraber gideriz.
5: Umuyoruz yani günün sonunda ülkemiz kazanır. Çünkü buradaki her bir üretici, yerli olsun, yabancı olsun hiç önemli değil. Sonuçta bir yatırım yapmış ve emek vermiş ve bu ülkede bir katma değer sağlamaya çalışan her bir paydaşın çok büyük bir önemi ve değeri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğimiz uygulamaların hayata geçirilmesi sadece bir markaya değil, aslında sektörün tümüne fayda sağlayacak ve hatta daha da önemlisi tüketiciye fayda sağlayacak değer zinciri oluşturacaktır. Burada amacımız Türkiye'nin bu yapay zeka çağında özellikle çok devrimsel bir süreçten geçiyoruz. Hem bireyler evet. olarak hem de kurumlar olarak da aynı şekilde. Bu teknolojiyi daha hızlı bir şekilde yakalayıp bu dönüşümde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de teknolojiye ulaşımın daha ulaşılabilir, daha erişilebilir olması gerekiyor.
2: Vallahi dört gözle bekliyoruz o günlere gelmeyi efendim. Çok teşekkür Buyur. Ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
5: Ben teşekkür ederim Serhat Bey, çok sağ olun.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Saygılar efendim, sağ olun. Evet, General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner'le konuştuk. Çok güzel paketledi bize, dediğim gibi çok güzel anlattı. Yani biz hani bazı şeyleri yapıyoruz, neden yaptığımızı bilelim. İlkay Bey'in de özellikle vurguladığı şeylerin başında bu geliyor. Yani evet, biz bir gözetim değeri koyuyorsak ona, o 200 doları niye koyduğumuzu artık o işin geçerli olup olmadığına bakalım. Ya da işte ne bileyim, 20 bin liranın altına taksit var, 20 bin liranın üstüne taksit yok deyince, abi 20 bin liraya telefon mu kaldı diyebilsin birileri, ya buna baksınlar artık. Ya her şeyi biz söylemeyelim. Ya bir de tabii ki o telefonlara, her aldığımız telefon için TRT'ye ben para vermek istemiyorum arkadaş. Ya böyle bir hakkım varsa ben bu hakkımı kullanmak istiyorum. Biliyorum böyle bir hakkım yok. Hak bize bu hakkı verenler de, ama yani lütfen artık ya. Lütfen, sene 2026 oldu. Ben TRT'nin yanlış maçı anlatan spikerlerini sübvanse etmek istemiyorum yani. Telefonumdan en azından. Telefonumdan zaten vergilerimiz oraya gidiyor. Bir de onun için özel vergi vermesek mi acaba sorusu hepinizin aklında, biliyorum. Şimdi efendim bir iki haber size vermek istiyorum. Böyle özellikle benim kenara koyduğum, sizinle paylaşmak istediğim. Şimdi enteresan bir haber çıktı pazartesi günü. Bu haberi böyle bir gördüm, kendi içim geçti. Allah'ım dedim, neden böyle bir şey var? Yani ülkemizin

Ama yapay zekaya sorduk, bize bilmem ne cevabını verdi. Konuları haber olamaz. Özellikle de mesela hangi ilimizdeki kadınlar diğer illere göre daha güzel diye bir şey olamaz efendim. Böyle bir haber olamaz. Böyle bir habercilik olamayacağı gibi teknik olarak da böyle bir haber olamaz. Neden? Çünkü kadın güzelliği bakımından yapay zeka tarafından sıralanmış kadınlar. Hele bakın. Yani olmaz böyle bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi bir kere hani ortada şöyle bir şey yok. Güzellik nereden gelir? Gençlikten gelir. İşte bilmem atıyorum Balkan göçmenliğinden gelir. Genetik miras, duru cilt yapısı, karakteristik yüz hatları falan. Şimdi yapay zekaya bunların hepsini yüklemeniz lazım. Yapay zekanın 81 ildeki kadınların o istatistik olarak doğru olması ihtimali olan sayı da kadına incelemesi lazım ve ortaya böyle sonuçları çıkması lazım. Yoksa ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi kadının hangi ilde daha güzel. Böyle bir şey olmaz. Ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi parti daha iyi. Ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi gazete daha mantıklı şeyler yazıyor. Teknik olarak böyle bir şey olamaz efendim. Gerçekten de olamaz yani. Ne olur biraz kendimize gelelim ya. Habercilik konusu bu kadar basite alınmamalı. Yani magazin haber yapacağız diye oraya güzel kadın resmi koyacağız. İşte ne bileyim Çorumluların, Iğdırlıların dikkatini çekeceğiz diye böyle bir şey yapmayın ne olursunuz ya. Ne olursunuz gerçekten yani çok aşağıya çekiyorsunuz basını. Neyse geçtik bunu. Şimdi her hafta bir Google haberi yapmazsam ben biliyorsunuz kaşınıyorum. Şimdi Google özellikle şu aralar çok tartışılıyor. Neden? Çünkü Google bizim için web'e açılan, internete açılan bir kapıydı. Biz internete Google üstünden giriyorduk. Herkes tarayıcı değil Google kullanıyordu neredeyse. Çok özür dilerim. Şimdi ne yapıyorduk? Biz mesela diyorduk ki abi işte üniversitelerle ilgili bilmem ne bilgisi almak istiyorum. Google beni oraya götür. Google alıyordu bizi oraya götürüyordu. Biz de o sitenin içine giriyorduk. Tıkır tıkır baştan sona bütün verileri inceliyorduk efendim. Şimdi Google böyle bir kapıyken, internet dünyasına açılan bir kapıyken Google bir duvara dönüştü. Yani eskiden siteler trafik kazanıyordu Google üstünden. Şimdi siteler Google yüzünden trafik kaybediyor. Neden? Yapay zekanın getirdiği imkanlarla Google en tepeye bir şey koydu. Siz mesela üniversitelerle ilgili bir şey arıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Evet, Google şimdi tepesine koyduğu yapay zeka sistemiyle eskiden sizi bir yere götürürken artık oradaki bilgiyi alıp size getiriyor. Teknik olarak bu size çok hoş geliyor. Oo ne güzel ya uğraşmadım falan diye giriyor. Bakın bütün dünya şu anda teknik olarak bunu tartışıyor. Google size bir şey getiriyorsa Google oraya kendi bakış açısıyla bir şeyler getiriyor. Dün sevgili Fethi'nin programına katıldım ve o bana şeyi söyledi. Arkadaşlar, radyodaki editör arkadaşlar NATO ile ilgili bir araştırma yapmışlar ama yapay zeka bunun sonuçlarını bekledikleri gibi vermemiş. Bayağı yanlı vermiş ve NATO'nun tersine gidebilecek konuyu onlara vermemiş. Vermez tabii. Neden? Çünkü NATO batı eşittir batı ve adamlar NATO'ya kötü gelebilecek şeyleri bize anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Neden? Çünkü anahtar onlarda. Anahtar onlarda olunca bize onların uygun gördüğü şeyleri anlatıyorlar. Yani mesela siz diyorsunuz ki ya NATO iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey diyor. Ama şunları şunları şunları yapıyor diyorsunuz. Olsun iyi bir şey diyor. Abi tamam da bunları yapmak kötü mü? Evet kötü. O zaman NATO bunları yapıyor o zaman o da kötü. Hayır NATO iyi bir şey diyor. Yani yer ve gök bir araya gelse size bazı şeyleri kendi bakış açısının dışına çıkarıp vermiyor. Şimdi hal böyleyken efendim Google mesela siz Google'a bir şey sordunuz. Dediniz ki ya Google işte şu nedir? O size bir bilgi getirdi. Siz de aldınız o bilgiyi kullandınız. Peki o gelen bilgiyi diğerleriyle kıyasladınız mı? Google'ın size doğru bilgi getirdiğini biliyor musunuz? Google'ın size doğru bilgi getirdiğine emin misiniz? Google bir Amerikan bir batı şirketi ve tarihinde de bayağı kara lekeler var. Böyle büyük büyük kara lekeler var. Şimdi oradan bize getirdiği şeyi kendi bakış açısını ya da kendi iletişim gücünü bize dayatmak için getirmediğine emin olabiliyor musunuz? Ben olamıyorum. Ben olamıyorum.
O yüzden

Sen de elinize bir şeyler kolay geliyorsa onun sizi kandırma ihtimali çok yüksektir. Siz bir bilgi arıyorsanız o gelen bilgi öncelikle doğru mu yanlış mı diye bakmak birkaç kaynaktan kontrol etmek gerekir. Google size diyor ki o öyle değil böyle. Kanıtla diyorsunuz ya o öyle diyor. Zaten altına ona ekstra soru sorabileceğiniz bir bölüm yok. Siz ona bir soru sordunuz o da size bir cevap verdi. Yersen papaz eriği diyor. Al bunu istediğin yerde kullan diyor yani. Yapma işte onların bakış açısını biz kullanıyoruz. Dolayısıyla Google şu anda kendi ayağına kurşun sıkıyor. Ve Google bir internete giriş kapısıyken şu anda internetin önüne çekilen bir set, bir duvar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim en çok nereye gitmemizi istiyorsa bizi oraya götürüyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu neden tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Çünkü hani diyorlar ya böyle Batı'nın bakış açısına bize dayatıyorlar falan diyorlar ama bunların da seslerini çıkartmıyorlar mesela sevgili iktidardakiler. Yani bugün belki şunu söyleyebilir. Evet ya, hani en güzel parti hangisi? Hangisine oy vereyim? Hangisi yanlış yapıyor filan dediğinizde belki size bugün en iyi parti olarak iktidarı söyleyebilir. Ama yarın başka bir şey söyleyebilir. Sizi gerçeklerden uzaklaştıran her şey sizin yararınıza olmayabilir. Değil zaten. Yani parti için de söz konusu. Bugün sizin partiniz için iyi bir şeyler söylüyor olabilir. Ama insanları buna alıştırırsanız, insanları kolay bilgiyle yanılmaya alıştırırsanız yarın öbür gün bu sizin ayağınıza da sıkılabilir kurşun olarak. Çünkü ortada bir tabanca varsa mesela filmlerde vardır. Einstein'ın filmlerinde vardır. Ortada bir bıçak varsa o filmin sonuna kadar mutlaka bir yerde kullanılır birine girer o bıçak. Onun gibi. Ortada bir kurşun varsa bu kurşun mutlaka sizden benden birilerine sıkılacaktır efendim. Ve sıkılıyordu zaten. O yüzden de Google'ın bu tür uygulamalarını ne olursunuz çok dikkatli kullanın. Çok yoğurdu üfleyerek yerin. Çünkü bizim sütten çok ağzımız yandı. Bunları söyledikten sonra arka planda müziğimiz de girdi. Bu programın sonuna geldiğimizi gösteriyor efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın yapay zeka saatinde buluşmak üzere. Yine aynı saatlerde diyorum. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti. Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti. İstanbul'u süper hücre vurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Bugün görüşmelerde ise ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere iki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP üyeliğinden istifa etti. Bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı. Ölü Deniz gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Tutuklanmadan önce görüştüğü Kılıçdaroğlu'na lütfen CHP'yi salın dediğini doğruladı. Diyarbakır merkezi 6 ilde yapılan operasyonda vatandaşları dolandıran 27 şüpheli yakalandı. TOKİ, işe alma ve ceza sildirme vaadiyle 1 milyar liralık vurgun yapan örgüt MASAK incelemesiyle deşifre oldu. Kayseri merkezi 6 ilde internet modem dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. 17.156 kişinin yaklaşık 757 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 53 şüpheliden 31'i tutuklandı. Maltepe'de motosikletli, maskeli ve silahlı iki şüpheli bir kuyumcuyu soydu. Tezgah üzerinde bulunan altın bilezikleri alarak olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bugün süper hücre etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Beşiktaş'ta ise yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.
0: Ekonomi.
1: Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor. Çevre Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemi ile 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını ve vatandaşlara da 4,5 milyon lira kazandırıldığını açıkladı. Türkiye'de sıcak hava balonlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu 2026 yılının ilk yarısında 308 bin yolcunun uçtuğunu duyurdu. Uçuşların %80'den fazlası Kapadokya'da gerçekleşti. Ayçiçeği'nde üreticiyi koruyacak ithalat düzenlemesi hayata geçirildi. 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ve buna karşılık 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için tarife kontenjanı açıldı.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası final yolunda son 16 takım dün ve bu sabaha karşı oynanan maçların ardından belli oldu. Hemen sonuçlara bakalım. Mısır dün normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta Avustralya'yı penaltılarda 4-2 yenerek Arjantin'de Yeşil Burun Adaları'nı 3-2'lik skorla eleyerek son 16'ya kaldı. Kolombiya'da Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bu akşam kritik bir karşılaşma oynanacak. Kazananın çeyrek finale yükseleceği, kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği zorlu mücadelede Kanada ile Fas kozlarını paylaşacak. İlk düdük Türkiye saatiyle 20'de çalacak. Dünya Kupası'nda yarının menüsüne bakalım. Paraguay ve Fransa son 16 turun mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12'de başlayacak. Futbol severleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri de Brezilya ile Norveç arasında oynanacak. İki ekip çeyrek final bileti için yarın akşam saat 23'te New Jersey Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: Özledik seni ya.
3: Saygılar.
2: Hoş geldin abi.
3: Merhabalar.
2: Trafik sıkışır ve trafikte bir şeyler satarlar ya. Trafikte ya, ben o zaman oğlan küçük benim. Ona böyle hani müzik kültürü gelirsin diye. Adamın bir tanesi elinde org var, böyle kocaman ama. Böyle 2 metrelik
1: org, falan org var.
4: Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya.
2: Dedim olayım yani, hani nedir org çünkü. Yani ama plastiği hayatım bozdursan o para eder falan böyle, tamam mı? Yani çünkü org yani.
5: Ne çıkacak acaba, dur bakalım.
2: Org şöyle çıktı.
4: O ne öyle?
2: Ya zaten dedim
5: abi, cevap geldi zaten.
2: İçine...
4: Org şöyle çıktı.
2: Aldım orgu, götürdük, dedim oğlum çalsana. Tabii o, oha ne güzel, sevindi falan 4-5 yaşında da.
4: Mükemmel.
2: Bastı, bir şeyler, sesler geliyor falan. Ondan sonra dedim ki bak, hep aynı notaya basma. Ondan sonra değişik değişik. Her tuş aynı notayı çalıyormuş meğerse.
6: Çok iyiydi oldu çok.
2: Ha, ya adam bir tane ses koymuş oraya. Hani o sesi hangi tuşa basarsan bas çıkıyor.
1: Ay çok
2: o sesi
1: fena
2: öğretmek için. Ama do majör müydü neydi artık o?
1: Ha,
2: do majör bizim ailemizin sesi oldu.
1: Trafikte org satıldığında ilk defa duydum.
4: Tamam inandım ya, tamam.
6: Trafikte org alındığında da ilk defa duydum.
7: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
8: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
9: Bazen biri çıkıp en olmayacak şeye bile içerler. Üzülmeye değmeyecek bir sebepten dünya kadar yaygara koparır. Ne denir böyle birine? Hoşafın yağı kesildi herhalde. Ama durun, hoşaf yağlı olur mu ki yağ kesilsin? İşte hikaye burada başlıyor. Tarihler Sultan II. Mahmut devrini gösteriyor. Yeniçeriliğin bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde ocak mensupları buluttan nem kapmaya ve her yapılan işten kendileri aleyhine bir sonuç çıkarmaya başlamışlar. Bir gün Ramazan'ın 15'i geliyor ama baklava alayı bir gün gecikmeyle düzenleniyor. Yeniçerilerde bahşişleri bir gün geç geldi diye günlerce homurdanıyorlar. Ama asıl hikaye mutfakta. Mutfak meydancısı büyük bir kepçeyle önce etli yemekleri, sonra da hoşafı dağıtırmış. Kepçe sıcaktan yağlanınca sonraki hoşaflarda üstten yağlı yağlı gidermiş ortalara. İster istemez hoşaf baklacanın üzerinde bir parmak kalınlığında yağ yüzermiş. Günün birinde akıllı bir yeniçeri ağası bu durumu fark etmiş, meydancıyı yanına çağırmış ve "Önce hoşafı dağıt, sonra pilavı, yahniyi. Hem tatlar karışmasın hem yemek soğumasın." demiş. Meydancı emri uygulamış. Ancak bu defa sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağları göremeyen yeniçeriler kazanı kaldırmışlar. Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, hoşafın yağını bile kestiler. Yağlı hoşaf isterük. Ve o gün tarihe geçer. Hoşafın yağı kesildi. Bugün biri sudan sebeple alınır, hiç yoktan bir meseleyi büyütürse ya da kendi çıkarı zedelendi diye yaygara koparırsa hoşafın yağı kesildi denir. Bugün bu deyimin izini Yeniçeri Ocağı'nda aradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Bir zamanlar lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain enzimi bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim ve iltihaplanma süreçlerine de katkı sağlayabiliyor. Bir dönem yalnızca ithal ve pahalı bir ürün olarak görülen ananas, artık hemen her markette kolayca ulaşılabilen meyveler arasında yer alıyor. Artan tüketimiyle dikkat çeken ananasın popülerliğinin arkasındaysa yalnızca lezzeti değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da bulunuyor. Araştırmalara göre 3 yılda yetişen ve çok sayıda küçük meyvenin birleşmesiyle oluşan ananas, çilekten sonra en çok tercih edilen meyveler arasında gösteriliyor. Beslenme uzmanları, ananasın güçlü bir C vitamini kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken cilt sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor. Ananas, ayrıca enerji üretimi, metabolizma ve kemik sağlığı için önemli minerallerden biri olan manganez açısından da zengin bir içeriğe sahip. Yaklaşık 80 gramlık bir porsiyon ananas, 33 kalori, 8,1 gram karbonhidrat ve yaklaşık 10 mg C vitamini içeriyor. Aynı porsiyonda yaklaşık 8 gram doğal şeker bulunurken uzmanlar bu nedenle ananasın ölçülü tüketilmesini öneriyor. Konserve ananas tercih edilecekse, ilave şeker içermeyen, mümkünse meyve suyunda hazırlanan ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor. Ananasın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bromelain adı verilen doğal enzim. Bu enzim, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken, iltihaplanmanın azaltılmasına katkı sağlayabilecek etkileriyle biliniyor. 2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir analizde, bromelain'in özellikle sinüzit tedavisinde faydalı olabileceğini ortaya koydu. Buna karşın uzmanlar, aynı etkinin kalp ve damar hastalıkları için henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtiyor. Ananas tüketildikten sonra bazı kişilerde hissedilen dil ve ağız karıncalanmasının nedeni de yine bromelain enzimi. Uzmanlara göre meyvenin doğal asitliğiyle birleşen bu enzim ağız yüzeyinde hafif ve geçici bir tahrişe neden olabiliyor. Bu durumun çoğunlukla zararsız olduğu ve alerjiyle karıştırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, ananasın tek başına hastalıkları tedavi eden bir besin olmadığını hatırlatıyor. Dengeli ve çeşitli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini destekleyebileceği, sindirim sistemine katkı sağlayabileceği ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bir dönem lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim sağlığına ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine de katkı sağlayabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşaması, uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan göl ve sulak alanlarda dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre 2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 mm yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 mm, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 mm olarak ölçüldü. Son yıllarda su seviyelerinin kritik seviyelere gerilediği, bazıları ise tamamen kuruduğu için gündeme gelen birçok göl, yoğun yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. En yüksek artış %49'la Güneydoğu Anadolu bölgesine kaydedildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege bölgesinde son 42 yılın, Doğu Anadolu bölgesinde son 38 yılın, İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın ve Marmara bölgesinde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü. İl bazında en fazla yağış 1150,8 mm ile Rize'ye, en az yağış ise 296 mm ile Iğdır'a düştü. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışlar göllerdeki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü, kurak dönemlerde büyük ölçüde çekilen su seviyesinin ardından yeniden geniş bir alana yayıldı. Bitlis'teki Heybeli Gölü de yağışlarla birlikte yeniden dolarak bölgedeki doğal görünümünü geri kazandı. Manisa'da yıllardır kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde de son yağışların ardından bazı bölümlerde yeniden su birikimleri oluştu. Bir dönem çatlayan toprakların görüldüğü alanlarda yeniden su yüzeylerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Sipil Dağ Milli Park etiklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu. Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Yine Sivas'ta kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Alan, kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu. Toroslar'da da son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl, yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Yağışların etkisi yalnızca göllerle sınırlı kalmadı. Birçok baraj ve gölette doluluk oranları yükselirken dere yatakları ve mevsimsel sulak alanlarda yeniden canlandı. Sulak alanların yeniden suyla buluşması doğal yaşam üzerinde de etkisini gösterdi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bazı bölgelerde kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi. Ancak son yağışların oluşturduğu olumlu tabloya rağmen geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığın izleri tamamen silinmiş değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllar içinde küçülen veya kuruyan çok sayıda göl bulunuyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, kuraklık haberleriyle gündeme gelen birçok göl ve sulak alanda yeniden umut verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklık tablosunun ardından gelen bu değişim, doğanın uygun koşullar oluştuğunda ne kadar hızlı toparlanabildiğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2026 su yılında ölçülen yağış miktarı normalin %34, geçen yılın ise %75 üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda kuruyan çok sayıda göl yeniden su tutarken doğal yaşamda canlanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deneyimli finans analisti Paul Gonçaraf, Sputnik'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise %18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık %40'a ulaştığını, G7'nin payının ise %29'un altında olduğunu belirtmişti. Bu rakamları değerlendiren Gonçarov, bu BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi. ABD doları veya euro tarafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında mevcut engeller ortadan kalkacak ve küresel güneyin hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir ifadelerini kullandı. Analist, BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya şeklinde konuştu. Gonçarov, bu ülkeler çoğu zaman ABD veya Avrupa Birliği gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine daha pragmatik adımlar atma eğiliminde. Bu durumda verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son 5 yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo bu farkı açıkça gösteriyor dedi. Deneyimli finans analisti Paul Gonçarov, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan payına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamaları değerlendiren analist, çok kutuplu ekonomik yapının güçlendiğini ve Batı merkezli finans sistemlerinin etkisinin giderek azaldığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Gıda güvenliği konusunda en büyük risklerden biri çapraz temas olarak bilinen bulaşma şeklidir. Peki bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu sağlık açısından büyük önem taşır. Peki bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu sağlık açısından büyük önem taşır. Çapraz temas, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların bir yüzeyden başka bir yüzeye taşınmasıdır. Bu bulaşma genellikle 3 farklı şekilde gerçekleşir. Fiziksel bulaşma. Bu tür bulaşmada yabancı cisimler yiyeceklere karışır. Örneğin plastik, metal, cam parçaları veya saç telleri fiziksel bulaşmaya neden olabilir. Kimyasal bulaşma. Temizlik malzemeleri, tarım ilaçları veya paketleme malzemeleri gıdalara temas ettiğinde kimyasal bulaşma oluşur. Örneğin deterjan kalıntılarının yanlışlıkla yiyeceklere karışması buna örnek gösterilebilir. Biyolojik bulaşma. Bakteri, virüs, küf ve maya gibi mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleşen bulaşmadır. En yaygın çapraz

0: Su ve sıvılar. Çiğ et, tavuk veya balıklardan sızan sıvılar, mutfak yüzeylerinde ve diğer gıdalarda çapraz temas oluşturabilir. Peki, çapraz bulaşma nasıl önlenir? Gıda güvenliğini sağlamak için bazı temel önlemler alınmalıdır. En etkili yöntemler şunlardır. Farklı yiyecek grupları için farklı kesme tahtaları kullanılmalıdır. Bu sistem, mutfakta çapraz temas riskini en aza indirir. Elleri yıkamak basit gibi görünse de, etkili bir temizlik için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. En az 20 saniye boyunca su ve sabunla elleri yıkamak önemlidir. Çiğ gıda ile temas ettikten sonra, eller mutlaka tekrar yıkanmalıdır. Çiğ gıdaların pişmiş veya tüketime hazır gıdalara temas etmesini önlemek için, buzdolabında da belirli bir düzen oluşturulmalıdır. Üst raf, pişmiş yiyecekler, süt ürünleri. Orta raf, sebze ve meyveler. Alt raf, çiğ et, tavuk, balık gibi bir düzen oluşturmalıdır. Bu sıralama, çiğ gıdalardan sızan sıvıların diğer gıdalara bulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Mikroorganizmalar gıdalara birçok yerden bulaşabilir. Bulaştıkları gıdada uygun ortamı buldukları an, gelişimleri ve çoğalmaları hızlanır. Tat, koku ve renkte değişiklikler meydana getirerek bozulmalara neden olabilir. Hatta bu tür gıdaları tüketen insanlarda gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Söz konusu eserdeki muz, daha önce birkaç kere sergi sırasında yenmiş ve yerine yeni bir muz konmuştu. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olarak gösterilen duvara bantlanmış muz çalındı. Müze görevlileri eserin bir parçası olan muzun yerinde olmadığını fark edince olay polise bildirildi. Müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer çalınan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden sergilenmeye devam ettiğini duyurdu. 6,2 milyon dolar değer biçilen ve duvara bantlanmış bir muzdan oluşan çağdaş sanat eseri Fransa'daki Centre Pompidou Müzesi'nden çalındı. Yetkililer eserin yalnızca muz kısmının kaybolduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daha önce de sergi sırasında yenilen muzun yerine yenisinin konduğu eser bu kez de yeni bir muzla yeniden sergilenmeye başlandı. Tartışmalı sanat çalışması çalınmasının ardından bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Tahran aylar sonra Ali Hamane'ye veda ediyor. Deniz Göktaş'tan Kılıçdaroğlu'yla görüşme açıklaması. Sigarayı bırakmada 1 milyon vatandaşa daha ücretsiz destek yolda. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rus lider ABD'nin 250. bağımsızlık yılı dolayısıyla Trump'a bir tebrik mesajı gönderdi. Putin dünyanın en büyük iki nükleer gücü olarak küresel güvenlik ve istikrardan özel olarak sorumlu olduklarını kaydetti. Donbas'taki son kale düştü. Konstantinovka Kiev rejiminden temizlendi. Ukrayna çatışmalarda yaklaşık 13.500 asker, 14 tank ve 200 topçu bataryasını kaybetti. Rus uzman Gagin, Konstantinovka'nın kurtarılmasının ardından Kiev ordusunun panikle kaçtığını belirtti. Bu zaferle Nazi işgali altındaki Kramatorsk ve Slavyansk'a giden yolun tamamen temizlendiği vurgulandı. İran'da Ali Hamane için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Naş bugün halkın ziyaretine açıldı. Şii kentlerindeki törenlerin ardından da Meşe'de defnedilecek. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de Tahran ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran için nükleer silah kadar kritik bir caydırıcı olduğunu kaydetti. Yurda dönelim. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker parti içindeki hukuksuzlukları gerekçe göstererek istifa etti. Beker siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini duyurdu. Ölü Deniz gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Tutuklanmadan önce görüştüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na lütfen CHP'yi salın dediğini doğruladı. Sağlık Bakanı sigara bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbi desteğin ücretsiz sağlanacağını duyurdu. Başvuru için Alo 171 aranması veya sigara bırakma polikliniklerine gidilmesi yeterli olacak. Kastamonu Tosya'da kiraz yedikten sonra hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti. Eşinin tedavisi ise sürüyor. Çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı tespit edildi. Sivas'ta ise çamaşır yıkarken Kızılırmağa düşen 3 kardeşten biri kurtarıldı, birinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 gün önce meydana gelen acı olayda kayıp Gülseren'i arama çalışmaları sürüyor. 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni ön otopside kalp krizi olarak belirlendi. Tayland tatilindeki maymun saldırısı iddiası ve kollarındaki yara izleri de çok yönlü olarak soruşturuluyor. İstanbul'da bugün etkili olan yaz sağanağı yolları göle çevirdi. Zincirlikuyu ve Beşiktaş'ta araçlar mahsur kaldı. İBB ise kent genelinde 2000'den fazla araçla su baskınına müdahale edildiğini duyurdu. Beşiktaş'ta Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadınsa sele kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Kocaeli Valiliği ise kent genelinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin saat 24'e kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.
2: Spor.
1: Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz anlaşamayan Icardi'den şok hamle geldi. Bonservisi elinde olan Arjantinli yıldızın menajerine her takımla görüşebilirim dediği öğrenildi. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Gökhan Sazdağ'ın bonservisiyle Çorum'a transfer olduğu açıklandı. 665. Kırkpınar yağlı güreşlerinde bugün favoriler galip geldi. Ali Gürbüz ve Orhan Okullu gibi isimler son 16'ya kaldı. İsmail Balabansa tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine erken veda etti. 25 yaşındaki ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'daki 45 kilometrelik Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Büyük Britanya Grand Prix'si yarın Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Bir bidon tozu sulandırmak suretiyle 4-5 litrelik bir suyu bir gün boyunca içmek suretiyle ertesi gün girdim ve yaklaşık 15-20 dakika içinde de bu iş bitmişti. Yani aslında bu kadar basit. Bilmiyorum, benim görmediğim ve bilmediğim daha zor bir tarafı var mı
3: bu işin? Yok, esasında bu toplumdaki yanlış bilgilendirme ve biraz efsaneler, hurafeler nedeniyle işte ağırlıdır, ondan sonrasında doktordur, işte şeydir. Esasında kolon kanserinin başlangıcı küçük poliplerden kaynaklanıyor. Yani bağırsağın iç yüzünü örten mukoza dediğimiz tabakadan kaynaklanan ufak poliplerden başlıyor. O polipleri çıktığınız zaman, erken dönemde kolonoskopiyle çıkarıldığınız zaman bunlar tedavi edilmiş oluyor. Kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Sizin de tarif ettiğiniz üzerine 15 dakika, 20 dakikalık bir işlemle beraber bütün bir hayatınızı en azından 5 sene garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir şey saptanmadığı takdirde.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? 1972'deki Apollo 17 görevi sırasında ay yürüyüşünden sonra uzay aracına dönen astronot Harrison Schmitt de göz sulanması, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi nezleye benzeyen belirtiler görüldü. Çünkü ayın yüzeyini kaplayan toz parçacıkları dünyadaki toz parçacıkları gibi yuvarlak değildir. Toz parçacıklarının kenarları keskindir. Bu nedenle astronotların gözlerini, solunum yollarını ve akciğerlerini tahriş edebilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
3: Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Şahbaz Şerif'e bırakıyorum.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, my dear brother President.
2: Evet değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısını düzenliyor. Az önce açıklamalarını dinledik Erdoğan'ın. Pakistan'ı ABD-İran savaşında yürüttüğü müzakerelerdeki etkisine değindi. Erdoğan arabulucu yönüne özellikle dikkat çekti. Yaptığı basın toplantısında İsrail'in savaş bağımlısı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ve barış ikliminin tesisi içinde gayret gösterdiklerini dile getirdi. Şahbaz Şerif'in bugün İstanbul'da yatırımcılarla buluşmasına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Pakistan iş formu düzenlenmişti biliyorsunuz. Burada alınan kararlara dikkat çekti. Pakistan'la yapılan savunma anlaşmalarına değindi ve birçok alanda yapılacak anlaşmalarla da Pakistan'la işbirliğinin güçlendirileceğini dile getirdi diyelim ve biz de burada noktalayalım.

0: Radyo Sputnik canlı yayın. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Vautumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç, Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı.
Ayrıca ABD'deki

0: Politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO, harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le ortak basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel bugün Zonguldak'tan verdi mesajlarını. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i ağırladı. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, müzakerelerdeki rolü nedeniyle Pakistan'a teşekkür etti.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i, Pakistanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararının ardından başlattığı saha programı kapsamında bugün Zonguldak'taydı. Yaptığı konuşmada yeni parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
3: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık. Ne zaman ki butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar. Atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık. Eskimiş bir siyaseti geri bıraktık.
1: CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti. CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu belirten Beker, bağımsız kalacağını ifade etti. Türkiye'de tip öncülüğünde NATO zirvesine karşı barış zirvesi düzenlenirken DİSK de an itibarıyla NATO'ya hayır yürüyüşü gerçekleştiriyor. Taksim AKM'den Dolmabahçe'ye yapılacak yürüyüş sonrası bir basın açıklaması yapılması da bekleniyor. Dış gelişmelere bakalım. Rusya Devlet Başkanı ABD'nin 250. bağımsızlık yılı dolayısıyla Trump'a bir tebrik mesajı gönderdi. Mesajda iki nükleer gücün küresel istikrar ve yapıcı ilişkiler konusundaki ortak sorumluluğu vurgulandı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı duyurdu. Donbas'ta son kale Konstantinovka özgürleştirildi. Şehri tutan Kiev grubundan 13.500 asker de etkisiz hale getirildi. ABD ve İsrail bombalarıyla katledilen İran dini lideri Hamane'nin cenaze töreni için hazırlanan programın ikinci gününde İran halkı sokaklara indi. Musalla Camisi'nde düzenlenen törende ABD ve İsrail aleyhine intikam sloganları atıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Medvedev de Tahran ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran için nükleer silah kadar kritik, caydırıcı olduğunu belirtti.
4: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası final yolunda son 16 takım dün ve bu sabah karşı oynanan maçların ardından belli oldu. Hemen sonuçlara bakalım. Mısır normal süresi ve uzatma devresi 1-1 tamamlanan maçta Avustralya'yı penaltılarda 4-2 yenerek, Arjantin'de Yeşil Burun Adaları'nı 3-2'lik skorla eleyerek son 16'ya kaldı. Kolombiya'da Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bu akşamda kritik bir karşılaşma oynanacak. Kazananın çeyrek finale yükseleceği, kaybedenin ise turnuvaya veto edeceği zorlu mücadelede Kanada ve Fas kozanı paylaşacak. İlk düdük Türkiye saatiyle 20'de çalacak. Dünya Kupası'nda yarının menüsüne bakalım. Son finalist Fransa son 16 turun mücadelesinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele cumartesi pazara bağlayan gece saat 12'de başlayacak. Futbol severleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri de Brezilya ile Norveç arasında oynanacak iki ekip çeyrek final bileti için yarın akşam saat 23'te New Jersey Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Dönüp bir bakmak lazım. Halka bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun? Bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın. Dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Bazen bir şey o kadar hızlı olur ki göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişebilir. Kaşla göz arasında deyimi de tam olarak bu hızlı, hemen olan olayları anlatmak için kullanılır. Bu deyim çok kısa bir süre içinde hemen kimsenin fark etmesine fırsat vermeyecek kadar hızlı anlamına gelir. Günümüzde göz açıp kapayıncaya kadar bir anda gibi ifadelerle benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Kaşla göz arasında deyimi Osmanlı dönemine kadar izlerine rastlanan bir deyimdir. 19. yüzyılda yayımlanan Kamus-ı Türki ve 20. yüzyılın başlarında yayımlanan Yeni Türkçe Lügat gibi kaynaklarda deyim bir anda hemen anlamında kullanılmıştır. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bu deyim yer alır ve olayın ne kadar hızlı geliştiğini aktarırken kaşla göz arasında onu gördük ki Nurettin Sultan 40 bin Kırım askeriyle göründü şeklinde kullanılmıştır. Halk edebiyatında ve masallarda da benzer kullanımlar gözlemlenir. Kahramanlar veya sihirli yaratıklar birdenbire ortaya çıkıp kaybolurken bu deyim kullanılır. Kaşla göz arasında deyimi Osmanlı döneminin yazılı kaynaklarında da yer almış ve halk edebiyatı eserlerinde sıkça görülmüştür. Günümüzde de popüler kültürde hız anlatılırken sıkça başvurulan bir deyim haline gelmiştir. Kaşla göz arasında deyimi zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatan bir uyarıdır. Her şey o kadar hızlı gelişebilir ki bir anda gözlerinizin önünden kaybolur. Hızlı olan bazen hayatın ta kendisi olur. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yazın korkulu rüyası Kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları artış eğilimini sürdürüyor, uzmanlar uyarılarını yineliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kene kaynaklı hastalık riski yükselirken tablo hem kırsalda hem de yerleşim yerlerine yakın alanlarda endişe yaratıyor. Sağlık otoritelerinin en son paylaştığı toplu verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 17 bini aşkın Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası bildirilirken 800'ün üzerinde can kaybı kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık vaka ve ölüm verileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle uzmanlar özellikle yaz aylarında artan risk nedeniyle bireysel korumanın önemine dikkat çekiyor. Ölümcül virüsü taşıyan kenelere karşı koruma yöntemlerini bilmekse her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bugün Radyo Sputnik'te son yılların en önemli halk sağlığı başlıklarından biri olan kene vakalarını ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Tam 24 yıldır gündemimizde olan özellikle yaz aylarının korkulu rüyası kene, sandığımızdan çok daha fazlası. 225 milyon yıldır dünyada var olan bu zorunlu parazitler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kene ısırığıyla bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, enfekte hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla, nadiren de olsa hasta bireylerin vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 900 kene türü bulunuyor. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından en riskli tür Hyoelma cinsi keneler. Hastalık, kenenin vücuda tutulmasından genellikle 1-3 gün, en geç 9 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı, ateş ve üşüme gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Bazı vakalarda bulantı, kusma, ishal görülürken ağır seyreden olgularda yaklaşık %10 ila 15 oranında kanama bulguları ortaya çıkabiliyor. Peki kenelerin taşıdığı bu hastalığın ismi nereden geliyor? Kırım-Kongo kanamalı ateşinin adı hem coğrafi kökenini hem de klinik tablosunu yansıtıyor. 1944 yılında Kırım'da tanımlanan ilk vakalar nedeniyle hastalık Kırım adını aldı. 1956'da Kongo'da benzer vakaların görülmesiyle Kongo ifadesi eklendi. Kanamalı ateş tanımı ise hastalığın yüksek ateş ve kanamalarla seyreden ağır klinik tablosunu ifade ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda yaşayanlar için risk oluşturan Kırım-Kongo kanamalı ateşi can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Tokat'ta tanımlanan hastalık 2003'te kesin tanı aldı. O tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 17 bini aşkın vaka bildirildi ve 800'ün üzerinde ölüm kaydedildi. Vakalar en çok Kelkit Vadisi hattında yer alan Tokat, Sivas, Amasya, Erzincan ve Yozgat'la Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlara göre vaka artışına etkili faktörler arasında sıcaklık artışı, kuraklık ve iklim değişikliği öne çıkıyor. Göçmen kuşlar ve yaban hayatı da kenelerin farklı bölgelere taşınmasında rol oynuyor. Hayvancılığın yapıldığı alanlarda ise kene temas riski belirgin şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı, Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle mücadele kapsamında güncellenen vaka yönetimi saha rehberlerini uygulamaya devam ediyor. Uzmanlar, bireysel koruma önlemleri ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tarla ve açık alanlarda çalışanların vücutlarını düzenli kontrol etmesi, kenenin mümkünse 12 ila 24 saat içinde doğru yöntemle çıkarılması kritik görülüyor. Halk arasında yaygın olan alkol, yağ, kolonya veya gaz yağı dökme gibi yöntemler ise kesinlikle önerilmiyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin tedavisinde hastalığa karşı onaylanmış spesifik bir ilaç veya yaygın kullanıma girmiş bir aşı bulunmuyor. Ancak destek tedavileriyle özellikle erken müdahale edilen hastalarda ölüm oranları azaltılabiliyor. Aşı geliştirme çalışmaları ise Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde sürüyor. Unutulmamalı ki kene ısırıklarına karşı en etkili mücadele kişisel koruma ve hızlı müdahale ile mümkün. Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de Kırım-Kongo karamalı ateşi vakalarında yeniden artış eğilimi sürüyor. Başta İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede risk devam ediyor. Türkiye, Kırım-Kongo karamalı ateşi vakalarının en yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer alırken toplam yük yıllardır yüksek seyrini koruyor ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık istatistikler henüz açıklanmış değil. Radyo Sputnik'te kere dosyasını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayazağa bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kol ordusu ise NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kol ordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kol ordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kol Ordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kol Ordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikaları açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumuna ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Maden Tetkik ve Arama tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl aradan sonra güncellendi. Yeni çalışmada 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı yapılan saha araştırmaları ve bilimsel veriler ışığında 700'e yükseldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 2026, Bilimsel Etkinlikler Haftası ve kurumun 91. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda kamuoyuyla paylaşıldı. Tanıtım toplantısında konuşan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, 2022 yılında yatırım programına alınan güncelleme projesinin kapsamlı saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda tamamlandığını söyledi. Yeni haritada dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri Türkiye genelindeki diri fay sayısındaki artış oldu. Vedat Yanık konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak. MTA tarafından hazırlanan güncel harita ve sayısal veri tabanının başta deprem tehlike analizleri olmak üzere birçok stratejik alanda kullanılacağı belirtildi. Küresel ölçekte enerji, maden ve kritik ham madde rekabetinin giderek arttığını belirten Yanık, yer bilimlerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer aldığına işaret eden Yanık, aktif tektonik yapının güncel verilerle ortaya konulmasının yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi. Güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yaşadıkları bölgenin aktif faylara yakınlığı geliyor. AFAD tarafından sunulan hizmet kapsamında vatandaşlar evlerinin veya bulundukları konumun aktif fay hattı üzerinde olup olmadığını ya da en yakın diri faya olan mesafesini çevrim içi olarak sorgulayabiliyor. Aktif fay hattı sorgulaması AFAD'ın Türkiye Diri Fay Haritası sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sorgulama işlemi için E-Devlet hesabıyla giriş yapılması gerekiyor. MTA'nın 13 yıl aradan sonra güncellediği Türkiye Diri Fay Haritası, ülkedeki aktif fay sayısının sıralandan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Yeni çalışmaya göre 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı, kapsamlı saha araştırmaları ve bilimsel veriler sonucunda 700'e yükseldi. Uzmanlar, güncellenen haritanın deprem tehlike analizleri, altyapı yatırımları ve afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarda temel kaynak olarak kullanılacağını belirtiyor. Türkiye'nin aktif tektonik yapısının daha doğru şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan MTA yetkilileri, bu verilerin ulusal güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Traditional Winger, çizgiye inip orta yapan. Traditional Winger takımın hücum hattında sağda ya da solda oynayan, çizgiyi terk etmeyen, topu aldığında ilk hedefi rakip beki geçip son çizgiye inmek olan oyuncudur. Bu oyuncuların temel görev tanımı şudur: hızla çizgiye in, adamı geç, ortayı yap. Kaleye gitmek ikinci plandadır. Asıl amaç ceza sahasına topu ulaştırmak, genelde de forvet oyuncusuna asist hazırlamaktır. Bu rol özellikle 4-4-2, 4-3-3 ya da klasik 4-2-4 gibi sistemlerde çok kullanılır. Takımın merkezden değil kanatlardan hücum ettiği, ceza sahasında bir targetmen ya da golcü ikilinin olduğu yapılar için biçilmiş kaftandır. Klasik kanat oyuncusu rakip savunmanın dengesini bozar, beki meşgul eder ve ceza sahasına sağlıklı orta yapılmasını sağlar. Böylece takım yerleşik savunmalara karşı çizgi avantajı elde eder. Bu oyuncular fiziksel olarak çok hızlı, çevik ve çabuk yön değiştirebilen yapıda olmalıdır. Özellikle top ayağındayken rakibi geçebilecek patlayıcı güce sahip olmaları gerekir. Ayrıca dayanıklılıkları da yüksek olmalıdır çünkü sık sık ileri geri koşu yaparlar. Modern futbolda bu oyunculardan savunmaya dönüş de beklendiği için çift yönlü oynayabilme becerisi önemlidir. Zihinsel olaraksa klasik kanat oyuncusunun karar verme süresi çok kısadır. Rakibi geçmek için ne zaman dripling yapmalı, ne zaman pas vermeli, ne zaman orta açmalı gibi kararları saniyeler içinde almak zorundadır. Ayrıca orta yaparken kafasını kaldırıp ceza sahasındaki arkadaşlarını görebilecek kadar oyun görüşüne sahip olmalıdır. Soğukkanlılık ve tekrar eden aksiyonlara rağmen motivasyon kaybetmemek bu oyuncularda kritik meziyetlerdendir. Bu rolün tarihteki en parlak örneklerinden biri David Beckham'dır. Manchester United ve İngiltere milli takımında sağ kanatta oynarken çizgiden neredeyse hiç ayrılmazdı. Ama topu aldığı anda kusursuz ortalarıyla ceza sahasını adeta bir hedef tahtasına çevirirdi. Beckham hızla değil teknikle adam geçen ama her zaman çizgiye sadık kalan bir klasik kanattı. Ryan Giggs kariyerinin ilk yarısında Manchester United için klasik sol kanattı. Hızlıydı, adam geçerdi, çizgiye inerdi ve ceza sahasına net toplar atardı. Zamanla oyununu içe evritse de gençliğinde tam anlamıyla bir traditional winger'dı. Yakın dönemde bu rolde öne çıkan oyunculardan biri Jesus Navas'tır. Sevilla ve İspanya milli takımında sağ kanatta oynarken çizgiden neredeyse hiç çıkmazdı. Çok hızlıydı, bekle birebir oynar, çizgiye iner ve yerden ya da havadan ortasını yapardı. Türk futbolundan örnek vermek gerekirse Ümit Davala Galatasaray'da sağ çizgide oynadığı dönemde çok net bir klasik kanat oyuncusuydu. Ceza sahasına yaptığı bindirmeler, ortalar ve çizgi sadakatiyle bu rolün önemli temsilcilerindendi. Ayrıca daha önceki kuşaktan Recep Tekin hem defansif hem ofansif çizgi kullanımıyla bu profile zaman zaman yakındı. Bu rolün avantajı takıma genişlik sağlamasıdır. Rakip savunmayı yatay olarak açar, forvete net servis yapar, hücumda tahmin edilmeyen varyasyonlar yaratır. Ayrıca takımı top kaybından sonra savunma dizilimine daha kolay sokar çünkü klasik kanat oyuncuları genelde kendi bölgelerine sadıktır. Ancak dezavantajları da vardır. Bu oyuncular bazen tahmin edilebilir hale gelir. Sadece çizgiye inip orta yapmak özellikle savunmaya kapanan takımlara karşı etkisiz kalabilir. Ayrıca içeriye kat etmedikleri için rakip kaleye dikine tehdit oluşturamazlar. Bu yüzden hücumda çeşitlilik istenen sistemlerde bazen yetersiz kalabilirler. Sonuç olarak traditional winger hücumun en eski ama en güçlü silahlarından biridir. Onun çizgide kalması takımın dengesini kurar. Oyun genişler, top ceza sahasına taşınır, fırsatlar oluşur. Modern futbolun içe kat eden kanatları arasında belki biraz unutulmuş olabilir ama doğru oyuncu ve sistemle hala fark yaratır. Çünkü bazen çözüm en sade olandır. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında hücumun en eski ama en güçlü silahlarından olan traditional winger, yani çizgiye inip orta yapan oyuncuları anlattık. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa Ankara Farkı programında 7 ile 8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi, NATO'nun Türkiye'ye etkileri ve savunma sanayine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Sefa, Türkiye'nin NATO içinde en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bunun karşılığını alamadığını dile getirdi. Türkiye'nin yıllarca savunmaya büyük kaynak ayırarak Avrupa'nın güvenliğine katkı sunduğunu, buna karşın Avrupa ülkelerinin savunma dışındaki noktalara kaynak ayırarak hızla kalkındığını belirten Sefa şunları söyledi.
2: Pek çok ülkede sırayla oluyor NATO zirvesi başkentlerinde. Ama hiçbirinde böyle yasaklar, kısıtlamalar yok. Son derece yanlıştır. Bu şekilde tedbirler alması, katı tedbir alması. Ama tabii şu da var. NATO artık bu önemli bir zirve. Çünkü NATO ülkelerinin NATO'ya güveni kalmamıştır.
3: Evet.
2: Son mesela şeyde Şubat ayında yapılan bir anket var ki Amerikalı bir firma yaptı bu anketi. Avrupa ülkelerinde yapılan anketlerde Avrupalıların büyük bölümü %50 küsür galiba tam hatırlayamam rakamı tehdit olarak Amerika'yı görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'yı tehdit görüyorlar. Netice itibariyle yani Amerika'nın hegemonyasındaki bir NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleri ciddi bir rahatsızlık yaşıyorlar. Ve NATO'ya karşı da artık Avrupa'ya karşı da Avrupa'da ülkelerinde Amerika hegemonyasına karşı da bir tepki var. Şimdi Fransa diyor ki yani artık Amerikan hegemonyası bitsin burada diyor. Amerikan hegemonyası yeterli bitsin. Biz diyor Avrupalılar NATO'ya hakim olalım. NATO artık savunma faktörlerinden çıkmıştır. Avrupa ülkeleri de bunun farkındalar.
3: Peki Türkiye'nin merkez olma olayı, yani şimdi gerek Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman, gerekse bazı yetkililerin açıklamalarına baktığımız zaman sanki Türkiye NATO içinde çok önemli bir konuma geldi gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
2: Bakın bu kötü bir şey, bir kere şunu söyleyeyim. Zaten Türkiye NATO içerisinde NATO'ya en çok katkı sağlayan ikinci ülke. O soğuk savaş yıllarında, Türkiye'ye bütçesinden yani yurtçı gayri safi milli hasıladan %3,5-4 pay ayırırken ki bunun bütçe yansıması da baktığım zaman da şöyle, savunmaya %28 ayırmışız, sağlığa %3, eğitime %2,5, kalkınma yok artık ortada ve bayındırlığa yok. Bu dönemde biz habire silahlanarak Avrupa'yı korumuşuz, onları korumuşuz. Bu arada onlar da savunmadan ayırdıkları payı, yani savunmaya pay ayırmak için de ne oluyor? Kalkınıyorlar. Ondan sonra Türkiye'ye yukarıdan bakıyorlar. Kalkınmış ülke havalarına giriyorlar. Türkiye fedakarlıklarıyla onları korudu. Zaten Türkiye NATO'nun en güçlü silahlı yüzüğü. Yani evet Amerika teknolojik üstünlüğü vesaire ama savaşan orduya baktığı zaman Amerikan ülkeler savaşamaz. Savaşan Mehmetçik'tir. Bu yönden Türkiye zaten doğal olarak her yere asker gönderen, hatta Saros'un 2013 yılında Sabancı Üniversitesi yaptığı bir konferansta verdiği bir konferansta bir soru üzerine George Soros şunu diyor. Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü Mehmetçik askeri diyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Türkiye zaten NATO'da ama şimdi Türkiye'yi pohpohlayacaklar. Şimdi daha noktalı NATO'ya karşı Türkiye'yi pohpohlayarak Türkiye'den bir takım tavizler daha kopararak Türkiye'yi NATO'da işte etkinin falan vesaire. Arkadaş madem etkinim ben önce sen Türkiye'ye NATO'nun düşmanlığını kaldırın. Soruyorum.
3: Evet.
2: Doğu Akdeniz'deki silahlar kime geliyor? Dönmüş NATO'nun silahları. Türkiye'ye yönelik. Kıbrıs'a silahlanan kimler? Kıbrıs'a silah gönderen kimler? NATO üyeleri. Ege'de kalkmayanlara saldıranlar kimler? NATO üyeleri. Nasıl Türkiye lider olacak? Ve şimdi Türkiye'ye bir takım havuçlara sunuyorlar. Bu zirvede önce. Trump.
3: Evet. O havuçlara gelirsek tek tek gelelim isterseniz. Bunlardan birisi 6. kol ordunun NATO'ya tahsisi. Doğru mu ifade kullandım?
2: Doğru. Altıncı kolun
3: bizim anlama geldim.
2: Evet. Bakınız şimdi 2002 Prag zirvesinde bir NATO'nun acil müdahale gücü olsun diye bir kriz bölgelerine hemen müdahale edecek bir kuvvet olsun diye bir karar aldılar. 2003'te bu uygulamaya geçildi. 2000 lojisi düzeltiyorum şeyden sonra Ukrayna Savaşı'ndan sonra bunun genişlettiler. Bu acil müdahale gücü işte müttefik kuvveti olarak adı değiştirildi ve büyütüldü. Bu tabii hava, kara, deniz, uzay ve siber saldırıları karşılayan bir güvet yapısına dönüşmeye başladılar. Acil müdahale edecek hemen. Bu çerçevede de işte 2023'te düzeltiyorum. 2023'te dediler ki işte Güneydoğu'da bir acil müdahale kol ordusu kuralım. Türkiye hemen atladı. 2024'te ben bu kol orduyu size verebilirim. 6. kol ordumuzu diye teklif etti. Onlar zaten bunu kabul etmeye hazırlar. Şimdi bununla ilgili altyapılar işte hazırlandı. Nedir bu kol ordu? Adana'da konuştu bir kol ordumuz bizim. Bu kol ordumuzun görevi ne oluyor peki? NATO Güneydoğu bölgesinde müdahale edecek. Acil müdahale. Peki NATO'nun Güneydoğu bölgesinde kim var? Türkiye'nin dostları var. İsrail'in
3: evet,
2: dostları değil
3: mi? Yani kime evet. Karşı mücadele edeceğiz? Yani bizi ciddi bir riske sokmuyor mu bu durum?
2: Evet, çok büyük riske sokuyor. Bakın orada 6. kol ordunun müdahale edeceği yerleri ben size söyleyeyim. Mısır, Irak, Suriye, İran ve Kafkasya bölgesi. Yani Rusya. Peki bunlar kim? Bunlar Türkiye'nin şu an dostları. Şu an evet. Türkiye tehdit NATO'dan gelirken bunlar bizim müttefik potansiyelimiz. Yani biz bu ülkelerle müttefik olma şansımız var şu anda.
3: Evet. Sayın Bahçeli de TRC'yi ittifakı dedi. Yani evet. Hükümetin Cumhur İttifakı'nın ortağı.
2: Evet. İşte onun dediği gibi yani Türkiye, Rusya, Çin, İran ittifakına bir potansiyel hazırlığımız var. Şimdi ne olacak? Bu kol orada olmakla bir kere Türkiye olan güven sarsılacak. Türkiye NATO'ya girmekte ısrarla söylüyorum geri kalmıştır. Geri bıraktırılmıştır. Birçok yönden.
3: Evet.
2: Türkiye NATO'ya girmekte geri bıraktırılmıştır. Bu millet varını yoğunu savunmaya ermiştir.
3: Evet. Evet.
2: Bu milletin varını yoğunu silaha verdik. Kalkınamadık. NATO bizi kalkındırmamıştır. NATO bize düşmandır ya.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu olan emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa, NATO'nun Türkiye'ye güvenlik değil bağımlılık ve maliyet ürettiğini savunarak 6. Kolordu'nun NATO'ya tahsisinden savunma sanayi tekliflerine kadar pek çok başlığın Ankara'yı bölgesel risklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Sefa, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması halinde bölgesel güç olabileceği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Özel röportaj. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendimizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.

0: the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia.
1: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Sizlerle birlikteyiz haftanın tam kapanışında bir cuma günü. Efendim zor zamanlar yaşıyoruz, enteresan zamanlar yaşıyoruz ve bu zamanların içinden geçerken ne yapacağımızı, ne edeceğimizi tam bilemiyor konumdayız. Özgür, sevgili Özgür, ölü deniz... Yani Deniz Göktaş, Özgür dedim ama Deniz Göktaş böyle kafada gidiyor artık bir saatten sonra. Az önce tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun haberi geçti. Tutuklandı. Ben de bu haftaki programı, aslında bu haftaki programı bütün şarkıları, türküleri, her şeyleri hazırken sizler için programa bir takla attırdım ve... tutuklanma talebiyle, evet, mahkemeye sevk edildiğinde arkadaşlarımız özellikle vurguluyorlar. Yani tutuklanmadı daha diyorlar ama hani gidişatı az çok hepimiz görüyoruz. Mizahı ben masaya yatırmak istedim sizlerle. Sosyolojik ve hukuki tarihini masaya yatıralım istedim. Tarih boyunca bizim başımızdan geçen doğrular, yanlışlar vesaireler, yani bu yeni icat olmadı. Evet, bu iktidar birçok şeyi icat etti ama bunu onlar icat etmedi. Tarih boyunca mizah yapanların, sanat yapanların başından neler geçtiğini size anlatmak istiyorum. Mesela şu anda arka planda Strange Fruit şarkısını dinliyorsunuz. Billie Holiday'in şarkısı bu. Enteresan bir şarkı. Burada Strange Fruit dediği şey aslında 1900'lerin başlarında Güney eyaletlerde siyahi insanları linç etme şarkısı. Bir tane yazılmış bir şiir üstüne yapılmış bir şarkı Billie Holiday tarafından. Oradaki strange fruit, yani tuhaf meyveler, aslında ağaçlara asılan, yakıldıktan sonra ağaçlara asılan siyahi insanları temsil ediyor. O zamanlarda 1930'larda o beyazların egemen olduğu toplumda mesela bu şarkının söylenmesi yasaklanmış. Mesela Billie Holiday özellikle Güney eyaletlerinde aforoz edilmiş, plaklar aforoz edilmiş, plak dükkanları plağı satmayı reddetmiş. Hatta kuzey taraftaki o bir sözde daha özgürlükçü şeylerde kısmında bile Amerika'nın bu şarkıyı kimse çalmaya cesaret edememiş ve üstüne üstün radyolarda ambargo uygulanmış, özellikle de sponsorlar tarafından kimse bu şarkının çalınmasını istememiş. İşte bu dünya böyle bir dünya. Yani daha sonra bu yapılan her şey çok saçma, çok aptalca geliyor. Ama işte bunları yaşarken insanlar bunu sizler için doğallaştırıyorlar. Yani şu anda baktığımızda Deniz Göktaş'a yapılanlar bundan bir 2-3 sene sonra, 5 sene sonra toplumun tamamı tarafından ne kadar aptalca hareketler olduğu vurgulanacak. Biz şu anda da vurguluyoruz tabii ki, o ayrı. Ama toplumun tamamına yayılacak bu. Aa, çok yanlışmış ya falan diyecekler çıkacak. Ama o zamana kadar biz konuşmaya devam etmemiz lazım. Hadi o zaman sizlerle bir mizahın sosyolojik ve hukuki tarihine hep birlikte yelken açalım efendim. Mizah insanlığın bilişsel evriminin en karmaşık ve en katmanlı ürünlerinden biri. Yani yüzeyde, yani ne var? Eğlence var, neşe kaynağı var ama işte derinlemesine bakıldığında aslında toplumsal hiyerarşileri yerinden oynatan, kültürel sınırları çizen ve o güç dinamiklerini, toplumun o eser meser hayata geçirdiği güç dinamiklerini, iktidar dinamiklerini vesaireleri sarsan bir sosyopolitik araçtan bahsediyoruz. Neye güldüğümüz, kime güldüğümüz ve kimin bizimle gülmesine izin verdiğimiz bir toplumun özgürlük, hoşgörü ve tahakkümünü yansıtıyor. Mizahın o doğasını anlamak, otoritenin, sansürün ve ifade özgürlüğünün evrimini de anlamak anlamına geliyor aslında. Krallar, diktatörler ve dogmatik kurumların kahkahadan korkması, çok korkması tesadüf değil. Bütün tarihte bunun örnekleri var. Mizah, iktidardakinin, muktedirin zırhını delen görünmez bir kılıç gibi, ezilenin travmalarıyla baş etmesini sağlayan bir kalkan gibi. Ama aynı mizah, hedef aldığı gruba göre ayrımcılığı normalleştiren, nefreti körükleyen bir saldırı silahına da dönüşebilir mi? Böyle bir imkan da var, evet. Şimdi Platon'dan bu yana mizahın ne olduğu günümüz nörobilimine kadar tartışılmış bir yerde. Yani çağdaş akademik literatürde biyolojik, işte sürpriz, psikoanalitik ve benzer çok sayıda teori olsa da tartışmalar genelde 3 ana hatta toplanıyor mizahla alakalı. 1. Uyumsuzluk teorisi, 2. üstünlük teorisi, 3. rahatlama teorisi. Yani uyumsuzluk, üstünlük ve rahatlama mizahı oluşturan 3 ana temel. Bu teoriler aslında birbirinin rakibi de değil. Yani hayır o teori yok, bu teori var falan gibi bir şey değil. Ama işte mizahın o farklı boyutlarını anlatıyor bize. Şimdi uyumsuzluk deyince ne anlamalıyız? Uyumsuzluk teorisi mesela modern o stand-up'ın komedisinin de kökeni. Bugün yapılan o stand-up'ın Ölü Deniz'in de kökeninde yatıyor. Aristoteles mesela bunu ta o zamanlar yazdıklarına kadar gidiyoruz. İşte Kant, Schopenhauer, Kierkegaard bunlar hep bu mizahın bu uyumsuzluk tarafını sistematize etmişler. Buna göre komik olan şey zihnin olağan kalıplarının mantıksal beklentilerinin ya da toplumsal normların aniden ve beklenmedik bir biçimde ihlal edilmesi. Yani sizin kafanızda oturmuş şeyler var. Diyorsunuz ki aa bu böyledir, bu şöyledir, kitaplar budur, bilmem neler şudur falan. Sonra birisi çıkıyor diyor ki ya aslında öyle olmayabilir mi? Aslında içinde şu var. Bir anda sizi bu gülmeye sevk ediyor. Neden? Çünkü o toplumsal normlar ihlal ediliyor. İnsan beyni neden sonuç ilişkisi ve algısal kalıplar üzerinde kendini anlamlandırıyor. Şimdi şaka önce bir beklenti kuruyor, sonra beklenmedik bir dönüşte o kurduğu, kendi kurduğu beklentiyi yıkıyor. Kant bunu gergin bir beklentinin aniden hiçliğe dönüşmesi olarak niteliyormuş mesela. Yani yine uzmanlar yapısal bir şakanın dinleyiciyi hazırlıksız yakalaması ve anlatıcının dinleyiciyi anlık olarak kandırması gerektiğini vurguluyor. Mesela bakın yine Deniz'in gösterisinden bir örnek verelim isterseniz hep birlikte. Şöyle bir şey yapıyor. Mesela diyor ki Deniz'den insanlar çıkıyordu. Baktım üstlerindeki elbiseler simsiyahtı. Başları kapalıydı falan. İnsan aklı hemen nereye gidiyor? Böyle acaba diyor işte bu dini kesime, dini bütün kesime mi saldıracak? Hayır, onların balık adamlar olduğunu söylüyor mesela. Ve salon gerçekten de böyle bir geriliyor önce, sonra kahkahalara gömülüyor. İşte bu tam bu. Gelelim ikinci teoriye, hadi üstünlük teorisine gelelim. Şimdi üstünlük teorisi mizahın karanlık, duygusal ve saldırgan yönünü anlatıyor. Yine Platon'a kadar, Aristoteles'e kadar gidiyor. Şimdi Platon Filemus'a gülmeyi başkalarının talihsizlikleri ve kusurları karşısında ruhta duyulan, hissedilen zevk ve acı karışımı olarak tanımlıyor. Yani Aristoteles de komedinin merkezinde aşağılık ve çirkin bireyler bulunduğunu ve gülmenin içinde düşmanlık ve saldırganlık bileşiğini taşıdığını savunuyor. Thomas Hobbes mesela 1650 yılında Human Nature ve 1651 yılındaki Leviathan'da, o devden bahsettiği Leviathan'da, insanın başkalarının zayıflıklarını, aptallıklarını, eksikliklerini görerek kendi konumunu onayladığını söylüyor. Ona göre oradaki gülme bu güç farkındalığından doğan ani bir yücelik hissi. Üstünlük teorisi, kelime oyunları ve kendi kendimize güldüğümüz durumları açıklamakta zayıf kalsa da mizahın neden çoğu zaman bir öteki ya da bir hedef gerektirdiğini anlatıyor bize. Gelelim rahatlama teorisine. Burada da biraz Freud'a gideceğiz. Rahatlama teorisi mizahı psikolojik ve sosyokültürel bir basınç tahliye mekanizması olarak görüyor. İşte burada da ülkemizde bunu çok görüyoruz. Toplumsal tabular, ahlaki yasaklar, medeniyetin kısıtlamaları o insanın psikolojisindeki gerilimi biriktiriyor. Kahkaha bu fazla enerjinin güvenli bir yolla dışarı atılmasını sağlıyor. İşte Freud'a göre mizah bilinç dışının sansür mekanizmalarını zekice atlatıp normalde ifade edilmesi yasak olan cinsel ve saldırgan arzuları dışarıya vurduğunu söylüyor. İşte bu yüzden cinsellik, ölüm, din, otorite figürleri mizahın en verimli malzemeleri diyor. Bunu kim diyor? Freud diyor. Modern fizyolojide Spencer ve Freud'un o sinirsel enerji akışkanı reddetse de bugünkü psikoloji, okey. Teorinin güncel çerçevesi aslında geçerli. Yani mizah o zihinsel gerilimi çözen bir şey. Şimdi Biraz insanlık tarihine gidelim, o mizahın işlevine gidelim isterseniz. Orada neler olmuş, neler bitmiş. Şimdi mizah deyince krallıklar, imparatorlar, feodal yapılar içinde yalnızca bir eğlence aracı olarak kalmamış, sistemin işleyişine de entegre edilmiş bir mekanizma var. Bunun mesela işte iki güçlü örneği, bir tanesi saray soytarıları, bir tanesi de işte karnavalesk kavramı Bakhtin'in. Şöyle ki mesela saray soytarılarına girelim, orada bir imtiyazlı delilik var. Yani insanların deli olması için, delilik yapması için seçilmiş soytarılar var. Orta Çağ ve Rönesans'ta, Eski Mısır'da, Çin'de, Roma'da, Japonya'da saray soytarıları var. O mizahın politik danışmanlık ve eleştiri aracına dönüşmüş hali bunlar. Soytarılar iki ayrı grupta ele alınıyor. Bir tanesi fiziksel farklılıkları veya zihinsel engelleri nedeniyle soylular tarafından bir evcil hayvan gibi beslenen, alay edilen doğal soytarılar ve keskin zeka, akrobasi, müzik ve oyunculukla bilinçli komedi icra eden lisanslı, imtiyazlı soytarılar. Şimdi imtiyazlı soytarılar deyince aa diyeceksiniz değil mi? O imtiyazlı soytarılar kralın mutlak otoritesi altında paradoks gibi bir dokunulmazlığa sahipler. Yani birisi krala gözünün üstünde kaşın var dese kelle gidiyor, ama soytarı imtiyazlı dediğimiz zaman soytarının kralı, saray mensuplarını, devletin hatalarını ağır biçimde eleştirmesine, onlara alay etmesine, cezalandırmasına imkanlar veriliyor. O dal kavuklarla çevrili hükümdar için soytarı, acı gerçekleri şaka kisvesiyle söyleyen tek kanal. Şimdi bugüne baktığımızda mesela, hani Türkiye için demeyelim de başka ülkeler için diyelim, Türkiye için deyince sıkıntı çıkıyor hep. Yani baktığınızda etrafı dal kavuklarla çevrili olan bir kişi, o bu komedyenlerin ne dediğine aslında baksa çok daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Yani onu gerçekten eleştirmeyen insanların ona getiremeyeceği eleştirileri zekice yollardan, şakalarla kendisine söyleyen birisinin varlığı ona huzur vermeliydi. Bir ülkede böyle bir şey olmuş olsaydı. Yani imtiyazlı delilik verilmiş insanların bir şeyler yapmış olması gerekirdi. Ah efendim, ah evet. Peki şöyle diyelim şimdi. Mizah her zaman mizah, her zaman her istediğinde yapmalı mı? Hayır. Şimdi mizahın araç olduğu zamanlar varmış ve saldırı aracı olduğu zamanlar varmış. Mizah niye saldırsın ya diyeceksiniz. Şimdi bakın, söyleyince size de mantıklı gelecek. Şimdi mizah yukarı vurmak diye bir şey var mesela. Mizah zayıfların, marjinalleştirilmiş grupların ve sıradan vatandaşların iktidar sahiplerine, dogmalara ve baskıcı yapılara karşı kullandığı bir silah olduğunda demokratik ifade özgürlüğünün temel bir pratiği haline dönüyormuş. Hiciv ve parodi araçları o kibri kurumların hatalarını ve gücün keyfiliğini ifşa ediyormuş. Buna yukarı vurmak deniyor, punch up deniyormuş. Yani bunda bir sürü örnekler var elimizin altında, bunları da ben size vereceğim. Ama bir de aşağı vurmak diye bir şey varmış, punch down deniyormuş buna. Bu da şu: dezavantajlı ve savunmasız azınlıklara yöneldiğinde mizah, onları ötekileştiren stereotipleri yeniden ürettiğinde saldırı aracına dönüşür diyorlar. İşte mizah kisvesiyle nefret söylemi yayanlar olmuş, azınlıkları hedef gösteren ve tarihsel travmaları, mesela işte holokostlar vesaireler falan, bu özgürlüğün sınırının aşıldığı nokta olarak kabul ediliyor. Hadi o zaman biraz tarihte, yani bu mizahçıları tarih boyunca gerçekten de döven ve işte onların yaptığı şeyleri kötü bulan, onları hapse atan insanlar olmuş mudur acaba? Vardır değil mi? Mesela lèse majesté diye bir kavram varmış. Lèse majesté Latince laesa maestias'tan geliyormuş ve hükümdarın, majestelerinin yaralanması anlamındaymış. Feodal Avrupa'da mutlak monarşilere kadar hükümdarın şahsına, dolayısıyla devletin onuruna yapılan saldırıyı vatana ihanetle eşdeğer görmüşler. Bakın ta gittik 1400'lere, 1500'lere. Yani o zamanlarda hükümdarın şahsına bir şey söylediği zaman vatana ihanet etmiş sayılıyormuşsunuz. 1400'ler, 600 sene önce, 700 sene önce bunlar oluyormuş dünyada. 700 senede tabii biraz ileriye gitmeyi bekleriz biz. Ama bazen de beklemeyiz. Neyse, hükümdarın bedeniyle devletin siyasi varlığı birleşik sayıldığı için kralla alay etmek devletin meşruiyetine saldırmak kabul edilmiş o yıllarda. Bu yasalar yalnızca Avrupa'da değil, 19. yüzyılda Batı'yı örnek alan başka ülkelerde, monarşilerde de ortaya çıkmış. Mesela Fransız karikatürist Honoré Daumier, böyle bir dava varmış. Daumier, La Caricature için Kral Louis Philippe'in Rabelais'in dev karakteri Gargantua olarak çizmiş. Rabelais'in o Gargantua'sını okumadıysanız okuyun. Dev bir karakterin neler yapabileceği inanılmaz sembollerle dolu filan bir şey. Neyse. Armut kafalı bir dev kral, yoksul halkın taşıdığı paraları dev ağzıyla böyle hop diye yutuyor. Lazımlık biçimindeki tahtından yandaşlarına rütbe, madalya ve ayrıcalığı dışkılıyor diyeyim artık. O paraları yuttuktan sonra. O karikatür o kralın açgözlüğünü ve halkın sömürülmesini gösteriyormuş. Yayında olmuş, engellenmiş. Daumier hükümete karşı nefret uyandırmak suçundan 500 frank para ve 6 ay hapis cezası almış. 1830'larda bu. Efendim, bugün de karşımıza çıkan ve yakından bildiğimiz bir yasa varmış. Blasphemy deniyor buna. Dine küfür yasaları. Şimdi dine küfür İbrani İncil'ine, Roma hukuki kodifikasyonlarına, Orta Çağ Kilise hukukuna kadar gidiyormuş. Kutsal varlıklara ve dini doktrinlere saygısızlığı çoğu kez ölümle cezalandırmışlar. Matbaanın icadıyla birlikte yayın öncesi sansürün temeline dönüşmüş ve 17. yüzyıl İngiltere'sinde Star Chamber tarafından hem dini hem siyasi suç olarak yorumlanıp Common Law parçası haline getirilmiş. Yani genel anayasa, mevcut o yılların genel anayasasının içine konmuş. Ama ne zaman? 17. yüzyılda. 17. yüzyıl ne demek? 1600'ler demek. Yani 400-500 sene öncesinden bahsediyoruz. 400-500 sene öncesinden. İnsanlar o 400-500 senede bir şeylerin değişmesini beklerler. Ama olmuyor işte, olmayınca olmuyor, ne yapalım yani. Amerika ve Avrupa'ya biraz bakalım. İfade özgürlüğünün iki farklı felsefesine bakalım isterseniz. Bunları söyledikten sonra bir şarkı müzik arasına da gideceğiz. Yine size enteresan şarkılar çalacağız. Şimdi şöyle, Amerika'da Amerika Anayasası birinci değişikliği ifade özgürlüğüne neredeyse mutlak koruma sağlıyor. Birinci madde ifade özgürlüğü. Tamam, güzel. Avrupa'daki gibi geniş nefret söylemi istisnaları içermiyor. Mizah ve parodinin sınırlarını belirleyen en önemli dava mesela Hustler Magazine davası varmış. O Larry Flint filmi de vardı bunun, hatırlarsınız belki. Larry Flint'in Hustler dergisi muhafazakar vaiz Jerry Falwell'i hedef alan bir reklam, içki reklamı parodisi yayınlamış. Metin, Falwell'in ilk seferini sarhoş halde annesiyle birlikte bir şeyde, tuvalette yaşadığını ima eden böyle çok kaba bir metinmiş. Altında da parodi olduğu da yazıyormuş ama mahkeme iftirayı reddetmiş ama kasıtlı duygusal yıkım gerekçesiyle ciddi bir tazminat vermiş. Sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne gitmiş. Amerikan Yüksek Mahkemesi bunu bozmuş. Avrupa'da bu bozmalar nasıl oluyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesinde ifade özgürlüğünü koruyormuş. Ancak 2. fıkra bu hakkın görev ve sorumluluk getirdiğini, kamu güvenliği, ahlak ve başkalarının şöhret ve haklarının sınırlandırılacağını söylemiş. Avrupa, Amerika'dan farklı olarak nefret söylemini daha aktif bir biçimde suç saymaya başlamış. Platformlara içerik kaldırma yükümlülüğü getirmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi politik mizah söz konusu olduğunda politikacıların daha yüksek eleştiri toleransına sahip olması gerektiğini de özellikle vurgulamış. Bunun bir örneği var mesela. Merkel'e birisi aptal diyor. Ondan sonra buna şey yapıyorlar, dava açıyorlar, sen nasıl aptal dersin o zamanın Alman Cumhurbaşkanı'na diye. Sonra mahkeme şöyle bir şey diyor, eğer bu sıradan birinin aptal demiş olsaydı şey yapabilirdi, bu dava olabilirdi ama Merkel tanınmış bir kişi, göz önünde bir kişi, dolayısıyla böylesi şeyleri daha çok kaldırabiliyor olması lazım diyorlar. İşte dünya buna, bu bakış açısıyla bakıyor. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim efendim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Ferhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: 1977 yılından Sex Pistols'ın God Save the Queen şarkısını dinledik efendim. Niye bu şarkıyı dinledik? Çünkü bu şarkı yasaklanmış şarkılardan bir tanesi. Nerede? İngiltere'de, hatta BBC tarafından. Şundan dolayı yasaklanmış bu şarkı, Kraliçe Elizabeth'in, o evet geçtiğimiz yıllarda ölen Kraliçe Elizabeth'in 25. yılı, yani tahttaki o gümüş jubile kutlamaları sırasında piyasaya sürülmüş. God Save the Queen, yani Tanrı Kraliçeyi korusun diyor, ama hemen ardından faşist bir rejim olarak niteliyor bunu da. Yani bu monarşiyi faşist bir rejim olarak niteliyor ve bu yüzden de BBC şarkının gündüz ve gece hiçbir şekilde çalınmamasına karar vermiş. Ama öyle bir ters tepmiş ki bu yaptıkları, şarkı listelerde 2 numaraya kadar yükselmiş. Plak şirketleri listeleri yayınlarken 2 numarayı boş bırakarak, hani God Save the Queen yazısını silip boş bırakarak tarihin en absürt sansürlerinden birine imza atmışlar. İşte dünya böyle bir dünya. Mizahla kavga ettiğiniz zaman gerçekten de çok komik duruma düşüyorsunuz ya. Çok komik duruma düşüyorsunuz. Peki o zaman modern dünyada mizah ve sanat nedeniyle yargılananlara şöyle bir isterseniz bir bakalım. Mesela Lenny Bruce ismi geçiyor. 1960'larda sistem eleştirisini küfür, cinsellik ve din gibi tabularla harmanladığı için sivil polislerce izlenip müstehcenlik suçundan tutuklanan bir stand-upçı. Ne güzel değil mi? Charlie Hebdo, biliyorsunuz belki 2006 yılında hatırlarsınız, yaşı yetenler hatırlarlar. Hazreti Muhammed'i bombayla resmeden karikatürler yüzünden Paris'te yargılandı vesaireler. Jan Böhmermann, evet o da bizimle yine alakalı bir şey. 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küfürlü ve alaycı bir şiir yazdı ve bunu da okuduğu için yargılandı. Ve işte 1871'den kalan bir kanunla yargılanmış ve bu 103. madde Alman parlamentosu tarafından 2017 yılında yürürlükten kaldırılmış. Oğlum bu kanun niye hala bize duruyor ya filan demişler ve kaldırmışlar. El Hueve, İspanyol hiciv dergisi bebek yardımını eleştirmek için veliaht prens ve prensesi cinsel ilişki sırasında resmeden bir kapak yayınlamış. Kraliyet ailesine hakaret gerekçesiyle o basılmış 70 bin kopya toplatılmış ve şeylere de 3'er bin euro çizerlerine ceza verilmiş. Şimdi yani bunlar böyle, mesela Türkiye'de olmuyor mu? Türkiye'de oldu ya, yani saymakla bitmez ama ben aklıma gelen bir şey var. Musa Kart olayı var. İşte TCK'nın 299. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. İşte Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerinde soğutucu etki yarattığı gerekçesiyle eleştirildi bu dava. 2014-2019 yılları arasında 128 binden fazla soruşturma açıldı. 10 binlerce dava görüldü. Cumhuriyet çizeri Musa Kart yıllarca iktidar eleştirisi çizdi. 2004'te başbakanı yumağa dolanmış bir kedi olarak, işte 2014'te hologram olarak çizdiği için yargılandı ki bunların hepsinin bir bağlamı vardı o zamanlarda, yine hatırlayanlar bilirler. Suçlama mizahı aşarak gazetenin yayın politikasını değiştirip FETÖ ve PKK'ya yardım etmek ve görevi kötüye kullanmak gibi iddialara kadar gitti. 29 yıl kadar hapsi istendi. İşte bir karikatürün içinde yaşıyor gibiyim sözüyle Musa Kart durumu anlattı. 2018'de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İstinaf onanmasından sonra 2019'da tekrar hapse girdi gibi bir durumu var. Yaşıyoruz bunları yani. Peki Amerika'da mesela buna benzer şeyler var mı ya, biraz baktım. Yani mizah deyince gerçekten de o kadar çok şey var ki, ama isterseniz bir müzik arasına gidelim. Gerçekten de yine yasaklanması çok istenmiş şarkılardan bir tanesini sizlere çalacağız. Serge Gainsbourg ve Jean Berkin'in Je t'aime moi non plus şarkısını bir dinleyelim. Hem güzel şarkı hem de üstünde konuşacak şeyler var.

Efendim Serge Gainsbourg ve Jane Birkin İtalya'da, İspanya'da, İsveç'te, Brezilya'da, Birleşik Krallık'ta, Vatikan'da aşırı müstehcenlik yüzünden yasaklandı bu şarkı. Yani o dönemin en büyük uluslararası diplomatik ve ahlaki krizlerinden birini yaşattı bu şarkı. Batı Avrupa'nın büyük bölümlerinde radyolardan aforoz edildi. Vatikan'da bir gazete şarkıyı resmen kıradı. İtalyan polisin o plakları toplamasını sağladı filan. Şimdi şarkı aslında şey diyor, ben seni seviyorum, ben de seni seviyorum ama orada bir kelime oyunu var. Böyle negatif bir şeyler söylediğinizde ben de dediğinizde başka bir şey söylüyorsunuz. Pozitif bir şey söylerken o negatifi kullandığınızda orada iş daha böyle tensel temasa doğru gidiyor. Bunu benim gibi Fransız okulunda okuduysanız ve işte bu şarkıyı söylüyorsanız etrafta Fransız hocalar oğlum ne yapıyorsun sen filan diye uyardığında anlıyorsunuz. O zamanlar tabii biz de bilmiyoruz ki bu şarkıda tamam bir erkek kadın böyle güzel inleyerek biraz şarkılar söylüyorlar ama kafa oraya gitmiyor ki 300 çocuğuz 12 yaşındayız. Ben bunu zor yoldan öğrenmiştim buradaki şeylerin aslında kötü şeyler olduğunu. Neyse böyle işte yani her şarkının başından bu geçecekti. Şimdi biraz McCarthyizm dönemine gidelim isterseniz Amerika'da. Yani yasakçılık falan deyince Amerika yasaklamalar olmasın falan diyor da o Amerika'nın başından neler geçti. Mesela Hollywood onlusu diye bir kavram var. Dalton Trumbo'nun yaşadıkları devletin güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünü nasıl askıya aldığının zamanları. 1947'de Hollywood'u mercek altına aldığı o Amerika'da kurulmuş bir yapı komitede şüpheli gördüğü yazar ve yönetmenlere şu anda ve geçmişte Komünist Partisi üyesi oldunuz mu diye sordular. Yani burada 10 sinemacı soruya cevap vermemiş bu Hollywood onlusu dedikleri 10 sinemacı. İşte ve onlar birinci değişikliğe sığınmışlar. Yani ifade özgürlüğüne sığınmışlar. Demişler ki ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğünü savunup komitenin meşruiyetini tartışmaya açmak istemişler. Ama strateji başarısız olmuş çünkü Amerika o sırada o kadar korkuyor ki komünizmden. Kongreye itaatsizlik suçundan mahkum olmuşlar ve yani oradaki sinemacılar falan böyle 10 ay 1 yıl hapis yatmışlar orada. Ve 50 üst düzey stüdyo yöneticisi toplanmış ve Waldorf bildirisiyle Hollywood onlusu maaşsız olarak uzaklaştırılmış. Endüstrinin komünist çalıştırmayacağı ilan edilmiş ve 1960'a kadar süren o yüzlerce sanatçının kariyerini bitiren kara listenin bu resmi bir başlangıcı olmuş. İşte bu stüdyoların ideolojik değil ticari teslimiyeti de denmiş buna. Yaşandı bunlar. Ha, Amerika demişken tabii ki Amerika'da böyle çok çirkin tipler vardı. Mesela J. Edgar Hoover 1924-72 yılları arasında FBI yönetti adam. 24 ve 72 yıllar arasında yaşamış diyeceğim gibi zannediyorsunuz ama hayır. Adamın yaşamı daha uzun. Adam sadece 1924'ten 72'ye kadar FBI yönetmiş. Kurucu yöneticisi bu arada. Yani ama adamın neler neler var ya. Hayatında neler var. Albert Einstein hakkında 1427 sayfalık dosya hazırlatmış adam. Fiziği nasıl yapıyor falan diye değil. Yani o şey böyle sosyalist mi bu adam acaba, komünist mi bilmem ne mi falan diye yani. Adam düşünün ki şantaj yapmış koskoca başkanlara, senatörlere falan böyle. Ama işte yani yaptığı her şey o bütün insanları aşağı çekmek, onları yasaklamak, işte ne bileyim onun gibi düşünmeyen herkesi alaşağı eden bir FBI başkanından bahsediyoruz burada. Yani mesela Billie Holiday, en başta şarkısını çaldım, Strange Fruit şarkısını hatırlıyorsunuz. İşte burada mesela güneydeki o siyahi linçleri anlatan, o tuhaf meymeler olarak adlandıran bir şiirin üstüne yazdığı şarkıyla. Yani kadının üstüne şeylerle gitmişler, narkotik bürosuyla falan gitmişler. Yani aslında kadını yargılamak istedikleri şey, sen nasıl böyle bir şarkı söylersin? Ama o taraflardan çok vuramadıkları için biraz da utandıklarından mıdır nedir? Kadını narkotikle yargılamışlar mesela. Sen de çok eroin kullanıyorsun. Aa filan diye yargılamışlar kadını. Yine böyle bir isim mesela Amerika'dan Pete Seeger. O Seeger davası devletin yalnız müzisyenden değil kitleleri aynı anda şarkı söyleten koro gücünden de korktuğunun göstergesi. Seeger banjo çalıyor ya, türkücü adam, Amerika'nın türkücüsü. Sendika grevlerinde, işte sivil haklar yürüyüşlerinde onların yanında duruyor. Birilerinin karşısında duruyor. Ama onu tehlikeli yapan sadece sözleri değil, o katılımcıların çevresindeki adamların da performansı. Çünkü neden, o bir şey çalarken izleyiciler koroya dönüşüyor. Mesela işçi hakları, ırk eşitliği söylerken etrafındaki herkes, binlerce kişi onunla beraber şarkı söylemeye başlıyor.
Ve onu da tabii ki 1955 yılında bu konseyin önüne çıkartıyorlar. Amerikalıların nerede şarkı söylediğimi, kimin için şarkı söylediğimi, ne söylediğimi veya ne düşündüğünü sorma hakkı yoktur diyor. Bakın çok güzel bir cümle. Şöyle diyor, Amerikalıların nerede şarkı söylediğimi, kimin için şarkı söylediğimi, ne söylediğimi veya ne düşündüğümü sorma hakkı yoktur. İsterseniz bu şarkıları size burada söyleyebilirim. Ama inançlarımı ve kiminle arkadaşlık ettiğimi sizinle tartışmayacağım diyor. Komitenin sorularını yanıtlamadığı için kongreye itaatsizlik suçuyla yargılanıyor tabii ki. Her biri için toplam 10 yıl isteniyor. Mahkeme cezaları eş zamanlı sayıp fiilen 1 yıl hapse mahkum ediyor. Kefaletle serbest kalıyor. 7 yıl bunun için mücadele ediyor. 1962'de Temiz Mahkemesi teknik usulsüzlükler nedeniyle mahkumiyeti bozuyor. Hapisten kurtuluyor ama medya ambargosu onun için hep devam ediyor. İşte o sansürün anatomisi içinde bunun çok önemli bir yeri var. Peki yok artık diyeceğiniz bir ismi getirelim mi size? Yok artık, hani tam mizah da bu kadar mı filan? Charlie Chaplin efendim, Charlie. Charlie Chaplin devletin en tanınmış, zengin ve sevilen süperstarı. Tek bir bürokratik hamleyle ülkeden atılabiliyor. O bir İngiliz vatandaşı aslında. Ama Amerikan sinemasını inşa eden isim, Amerikan sinemasını, Amerikan sineması yapan isim. İşte o politik bilinç FBI paranoyasıyla çarpışınca o dokunulmazlık dağılıyor. Nerede dağılıyor biliyor musunuz? Modern Zamanlar filmini hatırlıyor musunuz? 1936 yapımı. O Modern Zamanlar filminde kapitalizm, sanayileşme, işçilerin makineleşmesini eleştiriyor ya. İşte muhafazakar çevreler, o zamanın örümcek kafaları bunu komünizm propagandası sayıyor. Sonra Büyük Diktatör filmi 1940'taki. Amerika daha savaşa girmemiş düşünün. Amerikan sermayesinin bir kısmı Nazi Almanyası'yla iş yapıyor diye Hitler ve faşizmle dalga geçtiği için Charlie Chaplin'i milliyetçilerin hedefi haline getiriyor. Bakın ya böyle söyleyince gerçekten çok acayip gözüküyor ama Büyük Diktatör filminde Hitler'le dalga geçtiği için milliyetçilerin hedefi oluyor Charlie Chaplin. Bu size başka ülkeleri hatırlatıyor mu? Bakın bu dünya böyle örümcek kafaların IQ düşüklük seviyesinin alt limiti yok. 1940 yılında Hitler'le dalga geçtiği için yargılanıyor ve yani tartışmaların hedefi haline geliyor. O Edgar Hoover, o size demin bahsettiğim pislik FBI'nin başındaki adam, onu salon bolşeviği olarak niteliyor. Sovyet ajanı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ve 2000 sayfalık dosya hazırlattırıyor onun için. Kanıt bulamıyor. Sonra özel hayatına giriyor. Genç kadınlarla ilişkilerine bakıyor. Evlilikleri üzerinden işte onu yargılatmaya çalışıyor. Charlie Chaplin her seferinde beraat ediyor ama çok saçma yani bu. Ama işte FBI sürekli onun imajını zedeliyor. Sonra 1952 yılında Sahne Işıkları filmi için, Limelight filmi için Londra'ya gidiyor. O Amerika'nın başsavcısı James P. McGarney diye bir adam var. Ahlaki gerekçeler ve siyasi bağlantılar nedeniyle ülkeye yeniden giriş izni iptal ediyor Charlie Chaplin'in. Dönmek isterse Ellis Adası'nda yabancılar gibi sorgulanıp komünist olup olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Ve gidiyor. Ve sonra ne oluyor peki? 1952'den bahsediyoruz ya. Sonra ne oluyor? 20 yıl sonra. 1972'de Oscar ödül töreninde Charlie Chaplin Hollywood'un o Amerikan sistemini McCarthy dönemi korkaklığıyla yüzleştiği günah çıkartma ayinine dönüştürüyor. 1952'deki o Soğuk Savaş, Kore Savaşı, kızıl tehlike paranoyaları yerinde 1972'deki o Vietnam Savaşı, Nixon yalanları, Watergate, 68 kuşağı, sivil haklar, sivil savaş karşıtı hareketler falan Amerika'yı değiştirmişken Charlie Chaplin 20 yıl önce ihanetle suçlanıp gönderildiği ülkeye barışçı ve antikapitalist söylemlerini tekrar oraya getiriyor. Charlie Chaplin 83 yaşında, sağlığı zayıf ve yuhalanmaktan korkarak oraya geliyor. Akademi yetkilileri onu ikna ediyorlar ve Amerikan hükümeti ona bu tören için sadece 2 aylık sınırlı transit vize veriyor. 10 Nisan 1972'de 44. Akademi törenlerinde Charlie Chaplin montajı gösteriliyor. Ardından Charlie Chaplin sahneye çıkıyor. Modern Zamanlardan Smile şarkısı çalıyor efendim. Ve Smile şarkısı çalarken o Do You Have This Aching,
şarkısı çalarken işte Jack Lemmon'dan, Jane Fonda'dan herkes, bütün o çiçekler ağlıyorlar. Ve alkış 12 dakika sürüyor. Oscar tarihinin en uzun ayakta alkışlanan karakteri oluyor Charlie Chaplin. Charlie Chaplin şunu söylüyor: siz harika tatlı insanlarsınız, teşekkür ediyorum diyebiliyor sadece. Ve bizi affet diyor Amerika. İşte bizi affet. Sizin neyinizi affetsinler. Neyse. Hadi o zaman bir şarkımıza daha gidelim. Bu şarkı daha enteresan bir şarkı. Gerçekten yasaklanma sebebini duyunca yerlere yatacaksınız gülmekten. The Kingsman'dan Louie Louie şarkısını dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, The Kingsman Loyal Loyal şarkısını dinledik. Şimdi bu şarkıyı niye çaldım size biliyor musunuz? Çünkü bu şarkı yasaklanmış bir şarkı. Ama yasaklanma öyküsü öyle böyle değil. Gerçekten yerlere yatacaksınız. 1963 tarihli bir yasağı getiren Amerikan Federal Hükümeti ve Indiana Eyaleti. Gerekçe ne? Sözlerin arkasına gizlenmiş varsayılan müstehcenlik. Oğlum gizlenmiş varsayılan müstehcenlik ne demek diyeceksiniz. Şimdi şarkıyı tekrar bir ara dinleyin vaktiniz olduğunda. Adamın tonlaması, adamın konuşması çok böyle yuvarlayarak kelimeleri söylüyor. La falan diye böyle. Acayip kötü söylüyor. İngilizcesi de kötü gibi sanki. Ve bu işte dünyanın en komik, tarihin en komik devlet paranoyalarından birini yaratıyor. Ve muhafazakar ebeveynler diyorlar ki bu şarkının içinde gizli mesajlar var. Adam bunu böyle vare falan diyerek saklıyor bunları diyorlar. Ve devlete, o zamanın Amerika'sının CİMER'ine şikayet ediyorlar. FBI bunu bir görev olarak üstüne alıyor. Kahraman FBI. J. Hoover'la. Ve 31 ay boyunca, yani evet 3 yıl boyunca devletin tüm imkanlarını kullanarak şarkıyı her hızda, yani hızlandırarak, yavaşlatarak, tersinden dinleyerek falan analiz yapıyorlar. Ve 119 sayfalık bir FBI raporu çıkıyor 31 ayın sonunda. Şöyle diyor raporda: şarkının ne dediği hiçbir hızda anlaşılamamıştır. Yani şarkının ne dediğini anlayamıyorlar. Ama Indiana valisi şarkıyı eyalet sınırları içindeki radyolarda ne olur ne olmaz diye yasaklıyor. Ya bunda kesin kötü bir şeyler var. Gel biz bunu çalmayalım abi diyor. İşte bakın, yasakçı kafa, örümcek kafa, bu zihniyetler hep aynı ve hep mizahın ta kendisi. Oh, gerçekten de ya. Neyse efendim. Biraz Türkiye'de bir şeylerden bahsedelim. Bu biraz iptal kültüründen bahsedelim. Şimdi sansürün kimlik değiştirdiğini ama genetiğini koruduğunu size anlatmak istiyorum. Şimdi sansür her zaman o dönemin kutsalına dokunduğunda devreye giriyor. İşte 1970'lerde kutsallar din, aile, devletin bekası, gelenek, genel ahlak falan böyle. İşte size örnekler verdim. Bu işte kutsallara saldıranlar hemen toplumun dışına itiliyor ve sansür mekanizması çalışıyor. Şimdi günümüzde modern batıda geleneksel kurumlar o eski dokunulmazlığını yitirdiğinden yeni kutsallar bireyin kimliği, travmaları ve azınlık haklarına dönüşmüş durumda. Yani komedyen artık işte ne bileyim dini kutsallarla dalga geçtiği için değil, cinsiyet kimliğiyle, ırkla, kiloyla ilgili şaka yaptığı için yargılanıyor, eleştiriliyor. Dave Chappelle gibi isimlerde aforoz ediliyor. Yani ilerici korumacılığın paradoksu diye bir durum varmış. Diyor ki bu, geçmişte sansürü savunanlar çoğunlukla otoriterdi. Bugün sansür talep edenler şefkatli ve eşitlikçi toplum hedefiyle hareket ediyor. Nefret söylemini engellemek ve dezavantajlı grupları korumak asil görülebilir. Ama bu amaçla devlete ceza verme, yasaklama ve platformdan atma yetkisi verildiğinde araç yine despotik bir araç haline dönüşür diyorlar. Devlete neyin incitici olduğuna karar verme tekeli verildiğinde o güç yarın tam tersi yönde de kullanılabilir diyorlar. İşte bu tam bizim anlatmaya çalıştığımız şey. Muhafazakar sansürle ilerici sansürün ortak noktası yine de aynı, bağlamı yok ediyorlar. Yani kız arkadaşınla yapılan absürt şaka veya işte ne bileyim antisemitik bir eylem, ikisi aynı yere konmaya başlıyor. Devletin ve linç kültürünün mizah anlayışı yoktur. Devlet ve kitleler, o geniş kitleler mizahtan anlamazlar. Mizah bireylerin güldüğü bildiği bir şeydir. Onlar, devlet ve genel kitleler, kelimelere ve algoritmalara bakarlar. Şakanın kimi hedef aldığını, ne amaçla yapıldığı ve ironisi bir anda anlamsız hale gelir. Çünkü tekraren söylüyorum, devlet ve linç kültürünün mizah anlayışı yoktur. IQ'su da düşüktür. Evet. Şimdi
mesela batıdaki o ilerici korumacılık Türkiye'ye ithal ediliyor bir süre sonra ve sosyolojik mutasyon geçiriliyor. Yani batıdaki o iptal kültürü çoğu zaman sivil boykot ve reklam veren dışlaması olarak işlemeye başlıyor. Türkiye'de ise bu kültür yerel dinamiklerle bağlaşıp çift taraflı giyotine dönüşüyor. Batı'da bir komedyen ofansif açıklama yaptığında abonelik iptali, salon boykotu ya da sponsor baskısı devreye giriyor. Türkiye'de özellikle X platformu, Twitter platformu üzerinden dijital linçlerde muhalif, ilerici bir tepki bile saniyeler içinde et Emniyet Müdürlüğü, et Rütük, et Cumhurbaşkanlığı, et CİMER gibi o savcıların görebileceği etiketlemeye dönüşüyor. Böylece hani ifade özgürlüğü kısıtlamasından şikayet edilen devlet aygıtı bizzat sansüre davet ediliyor. Gel sansür, gel bunlara sen bir bak, bunlar bana dokunuyor, bunlar olmasın diyor. İşte o sivil linç kültürü otoriter mekanizmanın değirmenine su taşıyor. Mesela o derinlikli içeriklerde, şeylerde, bütün podcastlerde vesairelerde böyle bağlamlar kuruluyor. Yani işte özellikle bu iptal edilsin, sansürlensin diyen insanlar bağlamlara düşmanlar. Çünkü genel bağlama bakmıyorlar. Mesela balık adamları küfür etti diyor. Oysa oradaki bağlam balık adamları küfür etmek değil, yakın bile değil. Adam orada sizi başka bir yerden başka bir yere götürüyor deniz. Yani o oradan 15 saniyelik örneği alıp oraya koyunca, sağından solundan bağlamından kopartınca olay bambaşka bir yere gidiyor. Bir de tabii bunun içinde şey var. Reklam verenlerin ürkekliği var. Yani bir şey böyle birazcık işte hedefe konduğunda reklam verenler ama aman aman abi biz bu işten çıkalım dur filan deyip kaçıyorlar mesela. Şimdi mizaha baktığımızda mizah yalnızca bir güldürme sanatı değil. Toplumun nereye kadar konuşabildiğini, kime gülebildiğini, kiminle dalga geçmenin serbest, kiminle dalga geçmenin tehlikeli olduğunu gösteren hassas bir özgürlük ölçer aslında. Bir ülkede mizahın sınırlarına bakıp o ülkenin hukuk düzenini, siyasal kültürünü, kutsallarını, korkularını, tahammül kapasitesini öğrenebilirsiniz. Türkiye'de mizahın hikayesi tam olarak böyle bir hikaye. Kahkahayla suç, karikatürle hakaret, taşlamayla propaganda, şakayla linç, eleştiri, hassas değerlere saldırı arasında çizgi sürekli yer değiştiriyor. Bir orada, bir burada. Programın sonuna geldik değil mi efendim? Arka tarafta A Day in the Life çalıyor Beatles'tan. Evet, bu şarkı da yasaklanmış bir şarkı BBC tarafından. Düşünün ya, düşünün ya. Bu şarkı

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
2: Ben de hiçbir deprem yakınıza, biz bu acılara rağmen asla yıkılmayız onların yaptıkları binalar gibi. Çünkü biz vicdandan, merhametten ve ahlaktan oluşuyoruz. Bu kadar uğraşıyorum ya, bu kadar şeye rağmen, ne olacağını bilmememe rağmen. İnanın başka insanlar, Allah korusun, bir daha böyle bir şey yaşanırsa, göçük altında kalırsa Allah korusun, ya da ne bileyim başka bir yakını ölürse bizim kadar uğraşmasın diye. Zaten emsal kararlar olsun diye. Bir daha ben yine aynı binayı yaparım diyemesinler diye, ne olur gelsinler bizim yanımıza, tanıklık etsinler. Yeşil nasıl olsa orada zaten savunmalar yapıp demesinler. Ben de yoruluyorum.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Ne zaman yeni bir işe başlasak, bir dükkan açsak, bir ev taşısak, bir nişan yüzüğü taksak, biri mutlaka kulağımıza fısıldar. Bekle hele, eşref saatin gelsin. Ya da bir işimiz yolunda giderse birileri şöyle der: demek ki eşref saati denk geldi. Peki nedir bu eşref saat? Bir deyim mi, bir inanç mı, yoksa yıldızların fısıldadığı kadim bir sır mı? Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izinden gidiyoruz. Eşref saati kelimesi aslında astrolojinin içinden çıkıp gelen bir terimdir. Eşref-i saat, yani zamanın en uğurlu, en hayırlı anı demektir. Ve bu deyim öyle laf olsun diye söylenmez. Yıldızların, burçların, gezegenlerin büyük bir hesapla belirlediği anlara işaret eder. Eskiden gökyüzü bir takvimdi. Sümerler, Keldaniler, Mezopotamya'nın gözcüleri. Onlar yıldızlara bakar, gezegenlerin hareketlerini izler, o hareketlerin insan kaderine etkilerini hesap ederdi. Şimdi astroloji dediğimiz ilmi ahkamı nücumun esası işte buraya dayanır. Astrolojiye göre her şey bir burçla ve onun yöneticisi olan bir gezegenle bağlantılıdır. Ve bu gezegenler gökyüzünde kutlu anlara da, uğursuz zamanlara da sahiptir. İşte bu yüzden bir yıldız kendi yörüngesine dönerken tekrar ilk konumuna döndüğünde o an zamanı şereftir. Bazı kaynaklar buna şerefi şems, yani güneşin kutlu saati, bazıları da şerefi kamer, yani ayın uğurlu anı der. Astrolojiye göre bu anlar bir tür ilahi denk gelmedir. Evrenin çarkı bir yere tıklayıverir ve işte tam o anda yapılan işler bereketlenir, alınan kararlar güçlenir, edilen dualar yerine ulaşır. İşte tam bu yüzden Osmanlı saraylarında eşref saat sadece bir inanç değil, resmi bir uygulamaydı. Padişah tahta mı çıkacak, yeni bir caminin temeli mi atılacak, ordu seferi mi çıkacak, hepsi müneccim başının tespit ettiği eşref saatte olurdu. İstanbul'un fethine bile o saatte çıkıldığı rivayet edilir. Eskiler boşuna eşref saatini bekle dememiş, çünkü bazen bir dakikalık fark bir ömrün gidişatını değiştirebilir. Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Türkiye'nin NATO serüveni, güvenlik şemsiyesi mi, bağımlılık ilişkisi mi? Türkiye 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gözler yeniden Ankara'nın 74 yıllık NATO üyeliğine çevrildi. 1952 yılında ittifaka katılan Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak üyelik süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin NATO ile ilişkisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal tartışmalarında merkezinde yer aldığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şekillenen yeni uluslararası düzende Türkiye, kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloğu arasındaki jeopolitik mücadelenin tam ortasında buldu. 1945 sonrasında Sovyet lideri Joseph Stalin yönetimindeki Moskova'nın Türkiye üzerindeki talepleri NATO üyeliğine giden sürecin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Dönemin Batı yanlısı siyasi figürleri Sovyetler Birliği'nin Kars ve Ardahan'ın kendisine verilmesini istediğini, Boğazların ortak savunulmasını talep ettiğini ve Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştığını öne sürüyordu. Bu görüş uzun yıllar boyunca Türk dış politikasının temel argümanlarından biri oldu. Ancak tarihçiler arasında bu konuda farklı değerlendirmeler bulunuyor. Bazı araştırmacılar Sovyetlerin özellikle 1945-1946 döneminde Boğazlar rejiminin değiştirilmesini ve bölgede askeri üs talebini gündeme getirdiğini, bunun Ankara açısından ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını savunuyor. Buna karşılık bazı tarihçiler ise Sovyet tehdidi söyleminin zamanla büyütüldüğünü, Moskova'nın doğrudan işgal planı olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını söylüyor. Toprak isteme iddiasının temel dayanağı 1945'te Tiflis'te çıkan Pravda isimli gazetede yayımlanan bir yazı. Yazıda Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bağlanması gerektiği anlatılıyor. Yazı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kazım Karabekir kınama mesajı paylaşıyor. Yani doğrudan Sovyetler Birliği'nin böyle bir talep ve hak iddiası bulunmuyor. Boğazlarla ilgili tartışmanın temelinde ise Sovyetler Birliği'nin Nazi tehdidine karşı İstanbul ve Boğazlar'da üs kurmak istemesi yatıyor. Karadeniz'in Nazi kontrolüne geçmesi durumunda büyük avantaj sağlayacağını değerlendiren Sovyetler Birliği'nin bu talebi Türkiye tarafından reddediliyor. Ancak devamında bir askeri gerginlik yaşanmıyor. Ayrıca Türkiye'ye olası bir Sovyet saldırısı iddiası o dönemde bizzat ABD tarafından da reddediliyor. 19 Ağustos 1950'de ABD Politika Planlama Dairesi'nin NATO üyeliği için Türkiye'nin talebi başlıklı değerlendirmesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye sınırında herhangi bir askeri örgütlenmeye dair istihbaratın bulunmadığı, Türkiye'nin NATO üyeliği talebinin sadece iç politika kaygılarından kaynaklandığı, Türkiye'nin Kore'ye asker yolladığı için ABD'den ödül istediği belirtiliyor. Türkiye'nin ilk NATO üyeliği başvurusunu CHP iktidarı yaptı. Başvuru 11 Mayıs 1950'de reddedildi. Bundan yalnızca 3 gün sonra Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes'in seçim kampanyasının odak noktasını da NATO üyeliği teşkil ediyordu. Menderes 26 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'nı NATO üyeliği için iyi bir fırsat olarak gördü. Hükümet Batı bloğuna bağlılığını göstermek amacıyla Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. 1950 yılında başlayan savaş kapsamında yaklaşık 21 bin Türk askeri Kore'ye sevk edildi. Türk Tugay'ı özellikle Kunuri Muharebesi'ndeki direnişiyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Ancak bu süreç ağır bir insan bedeli de doğurdu. Resmi verilere göre 721 Türk askeri hayatını kaybetti, 2000'den fazla asker yaralandı, yüzlerce asker esir düştü veya kayboldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı NATO üyeliğinin önünü açan en önemli adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan bu adım sonrasında 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Partili Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Türkiye Kore'de bir avuç kan verdi ama büyük devletler arasına katıldı. Kamuoyunda ise Türkiye'nin Kore'de verdiği kayıpların doğrudan ulusal güvenlikle ilgisi olmayan bir savaşta yaşandığı ve üyelik uğruna ağır bir bedel ödendiği eleştirileri hiçbir dönemde bitmedi. Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci yalnızca dış politikada değil, iç siyasette de önemli sonuçlar doğurdu. 1951 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda 1951 tevkifatı ya da komünist tevkifatı olarak anılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Operasyonların hedefinde NATO karşıtı olan Türkiye Komünist Partisi çevreleri ve solcu aydınlar bulunuyordu. Behice Boran, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Vedat Türkali, Sevim Belli, Ruhi Su, Enver Gökçe gibi dönemin önde gelen komünistleri Sirkeci'deki Sansar Yanan'da aylarca işkence gördü. Tutuklananlar uzun yıllar hapis yattı. Resmi makamlar operasyonları yasa dışı örgütlenmelere karşı güvenlik tedbiri olarak savunurken, karşı çıkanlar Türkiye'nin Batı bloğuna entegrasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasını destekleyen isimlerin başında geldi. İnönü yönetimi Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında ABD ile ilişkileri geliştirdi. NATO üyeliği hedefi de büyük ölçüde bu dönemde şekillendi. Başbakan Adnan Menderes ise NATO üyeliğinin fiilen gerçekleştiği dönemin lideriydi. Menderes hükümeti Kore'ye asker gönderme kararını alarak Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçladı. Demokrat Parti yönetimi NATO üyeliğini Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. NATO üyeliği Türkiye'ye güvenlik garantileri sağlasa da ilişkiler zaman zaman ciddi gerilimlere sahne oldu. Johnson Mektubu 1964. Kıbrıs'taki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin askeri müdahaleyi gündeme aldığı dönemde ABD Başkanı Johnson tarafından gönderilen mektup Ankara'da büyük tepki yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde NATO'nun Türkiye'yi koruyamayabileceği yönündeki ifadeler uzun yıllar tartışıldı. Bu olay Türk kamuoyunda NATO ve ABD'ye yönelik ilk büyük güvensizlik dalgalarından biri olarak değerlendirildi. Kıbrıs Barış Harekatı ve Silah Ambargosu. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ardından ABD Kongresi Ankara'ya silah ambargosu uyguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadının en önemli ülkelerinden biri olmasına rağmen müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini savundu. Ambargo yılları Ankara'nın savunma sanayisinde yerli üretim arayışlarını hızlandıran dönüm noktalarından biri oldu. Yunanistan'la sürekli gerilim. Türkiye ve Yunanistan, NATO içinde yer almalarına rağmen Ege Denizi, hava sahası, kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi. Ankara'da birçok çevre, NATO'nun iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda çoğu zaman etkisiz kaldığını veya Yunanistan lehine tutum sergilediğini savunuyor. Özellikle Ege hava sahası anlaşmazlıkları, adaların silahlandırılması tartışmaları, Doğu Akdeniz enerji rekabeti, iki ülke arasındaki sorunların önemli başlıkları arasında yer aldı. 1974 sonrası Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü. Kıbrıs Harekatı sonrasında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan, 1980 yılında yeniden ittifakın askeri yapısına döndü. Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ankara'nın çıkarlarının yeterince gözetilmediğini savunurken, dönemin hükümeti Batı ittifakı içindeki dengeleri korumayı tercih etti. Çekiç güç tartışmaları. 1991 Körfez Savaşı sonrasında kurulan çekiç güç operasyonu Türkiye'de uzun yıllar tartışıldı. NATO karşıtları operasyonun Kuzey Irak'taki fiili yapının oluşmasına katkı sağladığını ileri sürerken, destekleyenler bunun bölgedeki insani krizin önlenmesi için gerekli olduğunu savundu. Suriye krizi ve Patriot tartışmaları. Suriye iç savaşı sırasında NATO Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Ancak Ankara özellikle sınır güvenliği ve terör örgütleri konusunda müttefiklerinden yeterli desteği alamadığını sık sık dile getirdi. S-400 krizi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması NATO içinde son yılların en büyük krizlerinden birine dönüştü. ABD Türkiye'yi F-35 Lightning II programından çıkardı ve yaptırımlar uyguladı. Ankara ise hava savunma ihtiyacının karşılanmadığını ve egemenlik hakkını kullandığını savundu. Netice olarak Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda iki temel yaklaşım öne çıkıyor. Destekleyenlere göre NATO, Türkiye'ye Soğuk Savaş boyunca önemli bir güvenlik şemsiyesi sundu. Sovyet baskısına karşı caydırıcılık sağladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuna katkıda bulundu. Eleştirenlerse NATO'nun Türkiye'yi Batı eksenine bağımlı hale getirdiğini, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs krizine kadar birçok olayda Ankara'nın ağır bedeller ödediğini ve ittifakın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla her zaman örtüşmediğini savunuyor. Temmuz ayında yapılacak zirve öncesinde bu tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri 74 yıl sonra da ülkenin dış politika gündemindeki en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin NATO üyeliğine giden yol, Sovyetler Birliği tartışmalarından Kore Savaşı'na, iç siyasetteki operasyonlardan Kıbrıs krizine kadar ilk dönemeçten geçti. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın ittifakla 74 yıllık ilişkisi yeniden mercek altında. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Radyo Sputnik özel haber.
7: Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 1952 yılından bu yana Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yani NATO üyesi olan Türkiye'nin ittifaktaki konumu, son yıllarda yaşanan güven krizleri, ambargolar ve bölgesel jeopolitik gerilimler nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geldi. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın Batı güvenlik mimarisi içindeki rolü ve olası alternatif güvenlik yapılanmaları daha yüksek sesle gündeme taşınıyor. NATO'dan ayrılma düşüncesi resmi devlet politikası olmasa da siyasi liderler, emekli askerler, akademisyenler ve Avrasyacı olarak tanımlanan çevreler tarafından farklı güvenlik modelleri uzun süredir tartışılıyor. Türkiye'de alternatif arayışlarını tetikleyen başlıca başlıklar şöyle sıralanıyor. Amerika ve bazı NATO ülkelerinin PKK, YPG gibi yapılarına Suriye sahasında verdiği askeri ve lojistik destek. S-400 alımı sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması. Savunma sanayine yönelik örtülü ve açık ambargolar. Katsa yaptırımları ve teknoloji kısıtlamaları, FETÖ elebaşının iadesi konusunda yaşanan gerilim, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar. Bu gelişmeler NATO Türkiye'yi gerçekten koruyor mu yoksa sınırlıyor mu sorusunu siyasi ve askeri çevrelerde daha görünür hale getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri zaman zaman NATO müttefiklerini sert ifadelerle eleştiriyor. Açıklamalarda özellikle terörle mücadelede müttefik desteğinin yetersizliği, savunma sanayinde uygulanan kısıtlamalar ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının yeterince dikkate alınmaması ön plana çıkıyor. Hükümet kanadı, gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ve Türkiye alternatiflere sahiptir mesajları verirken, buna rağmen NATO'dan ayrılmaya yönelik resmi bir politika açıklanmış değil. Yaşanan bu gerilimler, bazı alternatif güvenlik ve ittifak senaryolarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bunlardan ilki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği TRÇ'ye yaklaşımı. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin yalnızca Batı eksenine bağlı olmaması gerektiği fikrine dayanıyor. Bu model çok kutuplu dünya düzenine uyum, ekonomik ve diplomatik işbirliği alanlarının genişletilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi ve stratejik manevra alanının artırılması gibi hedefleri içeriyor. Model NATO'ya doğrudan alternatif bir askeri bloktan çok, çok katmanlı bir jeopolitik denge arayışı olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda en somut ilerleyen alternatif işbirliği başlıklarından biri ise Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında şekillenen dörtlü yapı olarak öne çıkıyor. Bu modelde Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi, Suudi Arabistan'ın finans gücü, Mısır'ın askeri kapasitesi ve jeopolitik ağırlığı, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı bir araya getirilerek bölgesel krizlere karşı bağımsız bir güvenlik kuşağı oluşturulması hedefleniyor. Zaman zaman gündeme gelen Kudüs Paktı modeli ise Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir bölgesel savunma mekanizması fikrine dayanıyor. Öneriye göre Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Azerbaycan ve bazı Körfez ülkeleri ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturabilir. Amaç bölgesel çatışmalara dış müdahaleyi azaltmak, terörle mücadelede koordinasyonu artırmak ve ortak savunma üretimi geliştirmek olarak ifade ediliyor. Avrasyacı çevrelerse Türkiye'nin Batı merkezli güvenlik sisteminden tamamen çıkarak Asya eksenine yönelmesi gerektiğini savunuyor. Bu perspektifte Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi yapılara tam üyelik öneriliyor. Rusya ve Çin ile daha derin savunma işbirlikleri kurulması halinde ise Türkiye'nin ambargolardan bağımsız teknoloji ve askeri kapasite geliştirebileceği savunuluyor. Türkiye NATO dışında da çeşitli platformlarda yer alıyor. Bunlar Türk Devletleri Teşkilatı, D8 Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı olarak sıralanabilir. Bunların çoğu ekonomik ve siyasi odaklı olsa da son yıllarda savunma sanayi işbirlikleri ve ortak projelerle güvenlik boyutu da güçleniyor. Ayrıca Azerbaycan ve Pakistan ile geliştirilen üçlü savunma işbirliği mekanizmaları da dikkat çekiyor. NATO Antlaşması'nın 13. maddesine göre herhangi bir ülke ittifaktan kendi isteğiyle ayrılabilir. Ayrılmak isteyen ülkenin Amerika'ya resmi bildirim yapmasıyla bir yıllık süre başlıyor. Bu sürenin sonunda da üyelik sona eriyor. NATO tarihinde bugüne kadar hiçbir ülke bu maddeyi işleterek ayrılmadı. NATO üyeliği kısa vadede resmi olarak tartışmaya açılmış bir süreç olmasa da Türkiye'nin batılı müttefikleriyle yaşadığı güven krizleri alternatif güvenlik arayışlarını daha görünür hale getiriyor. Ankara'nın gelecekte hangi güvenlik mimarisine yöneleceği yalnızca NATO ile ilişkilerini değil aynı zamanda çok kutuplu uluslararası sistemde üstleneceği stratejik rolü de belirleyecek en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye'nin NATO üyeliği son dönemde yaşanan güven krizleri ve savunma alanındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden tartışılıyor. Ankara'nın alternatif güvenlik arayışları gündemde. Bu kapsamda TRÇ, bölgesel işbirlikleri ve bazı çevrelerin Şanghay ile BRICS önerileri öne çıkarken Türkiye, NATO dışında da çok taraflı platformlarda yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: I like sunshine and rain. Sing it with me right now. Joy, ooh, and pain. I like sunshine and rain. Ain't it the truth right now? Joy and pain. Ooh, I like sunshine and rain. Sing it with me one time. Joy, Lord, and pain. I like sunshine and rain. Joy. Oh, oh.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Dünyanın en prestijli müzik topluluklarından biri olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu Türkiye turnesinin ilk durağında muhteşem bir işbirliğine imza attı. Koro, Türk rock müziğinin güçlü ve sıra dışı sesi Hayko Cepkin'le Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde aynı podyumu paylaştı.

Gecede Hayko Cepkin, Kızıl Ordu Korosu'nun ünlü solistleri Maxim Maklakov ve Ekaterina Jukova ile bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışında heyecanını gizleyemeyen Hayko Cepkin, salondakilere şöyle seslendi. Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızıl Ordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde. İki perde olarak düzenlenen konserin ilk bölümünde Kızıl Ordu Korosu geleneksel Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve nefes kesen dans gösterileriyle seyirciyi büyüledi. İkinci perdede ise sahne tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Hayko Cepkin'in dinamik rock repertuarı asırlık koro geleneğiyle birleşerek modern rock tınılarını Harbiye'nin büyülü atmosferine taşıdı. İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin, 4 şehirde daha sahne alacak. Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören turne, 3 ve 4 Temmuz'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sağ olun.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
2: Bir öldüremediler emekliyi. Biz şu üzerimizde yük olarak gördüğümüz emekliden kurtulalım. Bizim seçtiklerimiz seçilmişler. Bizim yaşantımızı, insanca yaşantımızı elimizden alıyorlar. Bunun hiçbir izahı yok. Çıkıp da pazarlık yaparcasına 1000 lira mı arttıralım, 5000 lira mı arttıralım? Ya bunun hesabı vardır, bunun kitabı vardır. Bunun bütçede çokça ayrıştırılacak, üstüne eklenecek durumları vardır. Ya biz bilmiyor muyuz aklımızı peynir ekmekle yediğimizi mi zannediyorlar? Çok doluyuz Mustafa Bey, çok.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç, Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Bunu biliyor muydunuz? Günümüzde yaklaşık %80'i buzullarla kaplı olan Grönland'da 2 milyon yıl önce söğüt, huş, kavak ve sedir ağaçları vardı. Ayrıca ren geyikleri, mamutlar, yaban tavşanları ve kazlar yaşardı. Yani geçmişte Grönland bugünkünden çok farklı bir doğaya ve biyoçeşitliliğe sahipti. Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birini görürüz, gözümüzün önünde döner dolaşır ama hiçbir şey fark etmeyiz. Bir bakmışsınız, kâr onda, kayıp sizde. Ve hemen biri şöyle der: o mu? Gözden sürmeyi çeker alimallah. Ama siz zannetmeyin ki bu deyim göz makyajıyla ilgili. Bir insanın gözü açıkken kirpiklerindeki sürmeyi çaldırması kendisi için ne kadar ahmakça görülürse hırsız için de o derece ustalıklı olarak yorumlanır. Evvel zaman içinde denizler ötesine gemiler gönderilen, fermanlarla dağlardan ağaçlar indirilen bir memlekette, yani Osmanlı tersanesinde kereste işi başlı başına bir sanattı. Ormanlardan tomruklar getirilir, güzelce dirinir, işlenir ve sonra göz göz barakalarda istiflenirdi. İşte bu işlenmiş kerestelere tersane ustaları sürme derdi. Keresteleri sakladıkları o küçük bölmelere ise göz adı verilirdi. Yani göz bir oda, sürme ise kıymetli bir kereste. Ama insanın olduğu yerde düzen kadar hile de eksik olmaz. Kimi uyanıklar barakanın duvarına küçük bir delik açar, bekçinin haberi olmadan o kıymetli sürmeleri birer birer çeker. Yani gözden sürmeyi çeker. İşte deyimin aslı budur. Ama zamanla gözümüzle gördüğümüz sürmeye yakıştırılmış ve anlamda yön değiştirmiş. Artık hırsızlığı değil, becerikli kurnazı anlatır olmuş. Evliya Çelebi ne güzel der: bir adamdı ki sürmeden gözü, ağızdan sözü çalardı. Bugün biri gözünüzün içine baka baka çıkarını alıp yürürse ya da ortalıkta yokken işin en karlı tarafını kaparsa bu lafı unutmayın. O gözden sürmeyi çeker alimallah. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: ...15 Temmuz ve NATO desteği. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, egemenlik haklarına ve milli iradeye yönelik dış destekli müdahalelerin ağır bedelleriyle doludur. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen askeri darbelerin ve muhtıraların arkasındaki NATO koruyuculuğu ve örgütün gizli yapılanması olan Gladio'nun ayak izleri bugün artık gizlenemez birer tarihi gerçekliktir. Kuzey Atlantik İttifakı'nın stratejik çıkarları doğrultusunda Gladio eliyle zaman zaman Türkiye siyasetine kanlı ve karanlık müdahalelerde bulunulmuş, milletin kendi seçtiği irade antidemokratik yöntemlerle rehin alınmıştır. Bu kirli silsilenin taşeronluğunu yapan FETÖ marifetiyle sahneye konan son kanlı örneği ise 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi, özellikle İncirlik üstündeki ABD'li askerlerin rolü ve batılı ülkelerin bekle gör tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara konu olmuştur. Şimdi 15 Temmuz ve NATO'nun rolüne ilişkin tartışmalara mercek tutmak için o günlere gidelim. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Girişim sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada köprüler, havaalanları ve kamu kurumları hedef alındı. Olaylarda 251 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün bulunduğunu söyledi. Soylu'nun ifadelerine dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan şöyle yanıt geldi: 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar sadece olan biteni kaygıyla izliyoruz demişti. ABD ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı gecenin ilerleyen saatlerinde hükümetin yanında olduğunu söyledi. Dönemin Avrupa Birliği Başkanı Ömer Çelik meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu şöyle eleştirdi. Aramızdaki en büyük kırılma 15 Temmuz gecesi olmuştur. İlk açıklama şu şekilde yapıldı. Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Taraflara itidal tavsiyesi ediyoruz. Tabii bu taraflara itidal tavsiye etme cümlesine karşı biz büyük bir infial gösterdik. Çünkü bu cümlenin aynısını Mısır'da Sisi darbe yaptığında da kullanmışlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını söyledi. Batı'nın 15 Temmuz'da sergilediği tutum duyarsız olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden ABD'den beklediğimiz hassasiyeti göremedik. O akşam bir darbe kalkışmasının olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan Avrupa Birliği Bakanımız, bir yandan da bizler tanıdığımız Avrupalı ve Amerikalı siyasetçileri aradık ve onlardan demokrasi yanlısı bir tavır sergilemelerini istedik. Yok demediler ama bir şekilde oyaladılar. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milyonlar meydanlara taştı, o zaman akıllarına demokrasi geldi ve demokrasiye yönelik demeçler yağmaya başladı, dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ancak pek çok ülke pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin maalesef bu batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor ama bizim canımız yanıyor, dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından Üsteğmen Hızır Özyuva kendilerine bu talimatı TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Bekir Ercan Van'ın verdiğini belirtti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik üstündeki NATO birliğinde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı. Eski Tuğgeneral Bekir Can Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin NATO ile ilişkili olduğu konusunda gazeteciler, köşe yazarları ve siyasetçiler tarafından eleştiri ve tartışmalara konu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü aparat olarak kullanan NATO'nun darbesi olduğuna, darbenin arkasında bizzat NATO'nun bulunduğuna dair çok sayıda eleştiri dile getirildi. Bazı askerlerin yurt dışındaki NATO görevlerinde bulundukları ülkelerde iltica başvurusunda bulunmaları, kamuoyunda NATO'nun rolüne ilişkin tartışmaları arttırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin ilk açıklamaları, NATO bağlantısı iddiaları ve İncirlik Üssü üzerinden yürüyen tartışmalar yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Peki o günün ardından neler yaşanmıştı? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korunmayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek,

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: Kardeşim sana ne?
3: Niye soruyorum ama?
2: Yok sen soramazsın canım.
3: Niye soramıyorum?
2: Soramıyorsun bana niye soruyorsun?
3: Hüküm veriyorsunuz.
2: Sen yönetici misin?
3: Yok.
2: Kalk kardeşim burada.
4: Fikir söyleniyor.
2: Kalk masada.
4: Sayın savcı.
3: Siz kimsiniz ki?
4: Lütfen sakin ol.
2: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
4: sayın
2: ya?
4: Sayın savcım Ali Bey.
2: Seninle mi konuşacağım ben?
5: Hayır siz diyorsunuz ya sen kimsin bana soru soruyorsun seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
6: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız buyursunlar kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
5: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
6: Yok azizim ya.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
7: Bunu biliyor muydunuz? Uzay kıyafeti olmayan bir insan uzayda ancak 15 saniye hayatta kalabilir. Uzayda vakum ortamı, yüksek enerjili radyasyon, oksijensiz ortam, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklar gibi farklı zorlayıcı koşullar olsa da bu durumun temel nedeni boğulma. Çünkü vakum ortamında akciğerlerdeki hava hemen dışarı verilmezse aniden genişleyerek akciğerlerin hasar görmesine neden olur. Ayrıca vakum ortamında oksijen kan dolaşımında dışarı yayılır ve beyne oksijen ulaşmadığı için 15 saniye içinde bilinç kaybı ortaya çıkar ve ardından beyin ölümü gerçekleşir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin NATO serüveni, güvenlik şemsiyesi mi, bağımlılık ilişkisi mi? Türkiye 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gözler yeniden Ankara'nın 74 yıllık NATO üyeliğine çevrildi. 1952 yılında ittifaka katılan Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak üyelik süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin NATO ile ilişkisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal tartışmalarında merkezinde yer aldığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şekillenen yeni uluslararası düzende Türkiye, kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloğu arasındaki jeopolitik mücadelenin tam ortasında buldu. 1945 sonrasında Sovyet lideri Joseph Stalin yönetimindeki Moskova'nın Türkiye üzerindeki talepleri NATO üyeliğine giden sürecin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Dönemin Batı yanlısı siyasi figürleri Sovyetler Birliği'nin Kars ve Ardahan'ın kendisine verilmesini istediğini, Boğazların ortak savunulmasını talep ettiğini ve Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştığını öne sürüyordu. Bu görüş uzun yıllar boyunca Türk dış politikasının temel argümanlarından biri oldu. Ancak tarihçiler arasında bu konuda farklı değerlendirmeler bulunuyor. Bazı araştırmacılar Sovyetlerin özellikle 1945-1946 döneminde Boğazlar rejiminin değiştirilmesini ve bölgede askeri üs talebini gündeme getirdiğini, bunun Ankara açısından ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını savunuyor. Buna karşılık bazı tarihçiler ise Sovyet tehdidi söyleminin zamanla büyütüldüğünü, Moskova'nın doğrudan işgal planı olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını söylüyor. Toprak isteme iddiasının temel dayanağı 1945'te Tiflis'te çıkan Pravda isimli gazetede yayımlanan bir yazı. Yazıda Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bağlanması gerektiği anlatılıyor. Yazı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kazım Karabekir kınama mesajı paylaşıyor. Yani doğrudan Sovyetler Birliği'nin böyle bir talep ve hak iddiası bulunmuyor. Boğazlarla ilgili tartışmanın temelinde ise Sovyetler Birliği'nin Nazi tehdidine karşı İstanbul ve Boğazlar'da üs kurmak istemesi yatıyor. Karadeniz'in Nazi kontrolüne geçmesi durumunda büyük avantaj sağlayacağını değerlendiren Sovyetler Birliği'nin bu talebi Türkiye tarafından reddediliyor. Ancak devamında bir askeri gerginlik yaşanmıyor. Ayrıca Türkiye'ye olası bir Sovyet saldırısı iddiası o dönemde bizzat ABD tarafından da reddediliyor. 19 Ağustos 1950'de ABD Politika Planlama Dairesi'nin NATO üyeliği için Türkiye'nin talebi başlıklı değerlendirmesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye sınırında herhangi bir askeri örgütlenmeye dair istihbaratın bulunmadığı, Türkiye'nin NATO üyeliği talebinin sadece iç politika kaygılarından kaynaklandığı, Türkiye'nin Kore'ye asker yolladığı için ABD'den ödül istediği belirtiliyor. Türkiye'nin ilk NATO üyeliği başvurusunu CHP iktidarı yaptı. Başvuru 11 Mayıs 1950'de reddedildi. Bundan yalnızca 3 gün sonra Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes'in seçim kampanyasının odak noktasını da NATO üyeliği teşkil ediyordu. Menderes 26 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'nı NATO üyeliği için iyi bir fırsat olarak gördü. Hükümet Batı bloğuna bağlılığını göstermek amacıyla Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. 1950 yılında başlayan savaş kapsamında yaklaşık 21 bin Türk askeri Kore'ye sevk edildi. Türk Tugay'ı özellikle Kunuri Muharebesi'ndeki direnişiyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Ancak bu süreç ağır bir insan bedeli de doğurdu. Resmi verilere göre 721 Türk askeri hayatını kaybetti, 2000'den fazla asker yaralandı, yüzlerce asker esir düştü veya kayboldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı NATO üyeliğinin önünü açan en önemli adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan bu adım sonrasında 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Partili Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Türkiye Kore'de bir avuç kan verdi ama büyük devletler arasına katıldı. Kamuoyunda ise Türkiye'nin Kore'de verdiği kayıpların doğrudan ulusal güvenlikle ilgisi olmayan bir savaşta yaşandığı ve üyelik uğruna ağır bir bedel ödendiği eleştirileri hiçbir dönemde bitmedi. Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci yalnızca dış politikada değil, iç siyasette de önemli sonuçlar doğurdu. 1951 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda 1951 tevkifatı ya da komünist tevkifatı olarak anılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Operasyonların hedefinde NATO karşıtı olan Türkiye Komünist Partisi çevreleri ve solcu aydınlar bulunuyordu. Behice Boran, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Vedat Türkali, Sevim Belli, Ruhi Su, Enver Gökçe gibi dönemin önde gelen komünistleri Sirkeci'deki Sansar Yanan'da aylarca işkence gördü. Tutuklananlar uzun yıllar hapis yattı. Resmi makamlar operasyonları yasa dışı örgütlenmelere karşı güvenlik tedbiri olarak savunurken, karşı çıkanlar Türkiye'nin Batı bloğuna entegrasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasını destekleyen isimlerin başında geldi. İnönü yönetimi Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında ABD ile ilişkileri geliştirdi. NATO üyeliği hedefi de büyük ölçüde bu dönemde şekillendi. Başbakan Adnan Menderes ise NATO üyeliğinin fiilen gerçekleştiği dönemin lideriydi. Menderes hükümeti Kore'ye asker gönderme kararını alarak Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçladı. Demokrat Parti yönetimi NATO üyeliğini Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. NATO üyeliği Türkiye'ye güvenlik garantileri sağlasa da ilişkiler zaman zaman ciddi gerilimlere sahne oldu. Johnson Mektubu 1964. Kıbrıs'taki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin askeri müdahaleyi gündeme aldığı dönemde ABD Başkanı Johnson tarafından gönderilen mektup Ankara'da büyük tepki yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde NATO'nun Türkiye'yi koruyamayabileceği yönündeki ifadeler uzun yıllar tartışıldı. Bu olay Türk kamuoyunda NATO ve ABD'ye yönelik ilk büyük güvensizlik dalgalarından biri olarak değerlendirildi. Kıbrıs Barış Harekatı ve Silah Ambargosu. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ardından ABD Kongresi Ankara'ya silah ambargosu uyguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadının en önemli ülkelerinden biri olmasına rağmen müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini savundu. Ambargo yılları Ankara'nın savunma sanayisinde yerli üretim arayışlarını hızlandıran dönüm noktalarından biri oldu. Yunanistan'la sürekli gerilim. Türkiye ve Yunanistan NATO içinde yer almalarına rağmen Ege Denizi, hava sahası, kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi. Ankara'da birçok çevre NATO'nun iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda çoğu zaman etkisiz kaldığını veya Yunanistan lehine tutum sergilediğini savunuyor. Özellikle Ege hava sahası anlaşmazlıkları, adaların silahlandırılması tartışmaları, Doğu Akdeniz enerji rekabeti, İki ülke arasındaki sorunların önemli başlıkları arasında yer aldı. 1974 sonrası Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü. Kıbrıs Harekatı sonrasında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan, 1980 yılında yeniden ittifakın askeri yapısına döndü. Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ankara'nın çıkarlarının yeterince gözetilmediğini savunurken, dönemin hükümeti Batı ittifakı içindeki dengeleri korumayı tercih etti. Çekiç güç tartışmaları. 1991 Körfez Savaşı sonrasında kurulan çekiç güç operasyonu Türkiye'de uzun yıllar tartışıldı. NATO karşıtları operasyonun Kuzey Irak'taki fiili yapının oluşmasına katkı sağladığını ileri sürerken Destekleyenler bunun bölgedeki insani krizin önlenmesi için gerekli olduğunu savundu. Suriye krizi ve Patriot tartışmaları. Suriye İç Savaşı sırasında NATO Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Ancak Ankara özellikle sınır güvenliği ve terör örgütleri konusunda müttefiklerinden yeterli desteği alamadığını sık sık dile getirdi. S-400 krizi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması NATO içinde son yılların en büyük krizlerinden birine dönüştü. ABD Türkiye'yi F-35 Lightning II programından çıkardı ve yaptırımlar uyguladı. Ankara ise hava savunma ihtiyacının karşılanmadığını ve egemenlik hakkını kullandığını savundu. Netice olarak Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda iki temel yaklaşım öne çıkıyor. Destekleyenlere göre NATO Türkiye'ye Soğuk Savaş boyunca önemli bir güvenlik şemsiyesi sundu. Sovyet baskısına karşı caydırıcılık sağladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuna katkıda bulundu. Eleştirenlerse NATO'nun Türkiye'yi Batı eksenine bağımlı hale getirdiğini, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs krizine kadar birçok olayda Ankara'nın ağır bedeller ödediğini ve ittifakın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla her zaman örtüşmediğini savunuyor. Temmuz ayında yapılacak zirve öncesinde bu tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri 74 yıl sonra da ülkenin dış politika gündemindeki en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin NATO üyeliğine giden yol, Sovyetler Birliği tartışmalarından Kore Savaşı'na, iç siyasetteki operasyonlardan Kıbrıs krizine kadar pek çok kritik dönemeçten geçti. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın ittifakla 74 yıllık ilişkisi yeniden mercek altında. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu Horon Bizimdur sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansının ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Dünyanın en prestijli müzik topluluklarından biri olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesinin ilk durağında muhteşem bir işbirliğine imza attı. Koro, Türk rock müziğinin güçlü ve sıra dışı sesi Hayko Cepkin'le Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde aynı podyumu paylaştı.

Gecede Hayko Cepkin, Kızıl Ordu Korosu'nun ünlü solistleri Maxim Maklakov ve Ekaterina Jukova ile bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışında heyecanını gizleyemeyen Hayko Cepkin, salondakilere şöyle seslendi. Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızıl Ordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde. İki perde olarak düzenlenen konserin ilk bölümünde Kızıl Ordu Korosu geleneksel Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve nefes kesen dans gösterileriyle seyirciyi büyüledi. İkinci perdede ise sahne tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Hayko Cepkin'in dinamik rock repertuarı asırlık koro geleneğiyle birleşerek modern rock tınılarını Harbiye'nin büyülü atmosferine taşıdı. İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin, 4 şehirde daha sahne alacak. Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören turne 2 Temmuz'da Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda, 3 ve 4 Temmuz'da ise Ankara Oran Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayaza bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kol ordusuysa, NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kol ordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kol ordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kol Ordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kol Ordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikalar açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumuna ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en uzun tren rotalarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor. Tren, Doğu Anadolu bölgesindeki rotasında yer alan dağların yamacından Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Fotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Van Gölü Ekspresi, Elazığ'dan Bingöl'e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerinde seyrediyor. Yolculardan 80 yaşındaki Sebahattin Korkut, "Doğa şahane, böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim," dedi. Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi. Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor," diye anlattı. Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Bir Gönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirdi. Bir Gönül, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı," dedi. Ankara ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi kat ettiği 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanı sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İran'ın meşhur kamikaze İHA SİHA'ları. Şahitler, Rusya Federasyonu bu İHA'ları teknolojisini kullanmış ve geliştirmişti. Onun üzerine tabii çok güncellemeler yapıldı. Ama Amerika'dan bu beklenecek bir şey değil doğrusu. Oysa Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk Amerikan uzun menzilli kamikaze İHA filosu düşük maliyetli insansız savaş saldırı sistemi konuşlandırdığını duyurdu. Amerikalılar çok utangaç değiller. İran'ın sistemlerini inceleyerek oluşturmuşlar bunları. Tabii Amerikalıların bu MQ-9 Reaper dediğimiz Yemen çatışmasında son dönemde Amerikan operasyonlarının son verilmeden önce çok ismi geçiyordu. Karadeniz'de de geçiyordu MQ Reaper'lar. Bunlar çok pahalı. 16 milyon dolarcık maliyette. Oysa İran'ın ürettikleri 35 bin dolar civarında. Çok da daha ucuza. Ve şimdi TLM-136 Lucas diye Amerikalılar İran esini, İHA'larını devreye sokmuşlar. Tabii ki teknoloji tartışmaları bağlamında dikkat çekici bir not aktarmak istedim size.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar oldu. 1968 yılının Mayıs ayında düzenlenen NATO'ya Hayır Haftası bu protestoların fitilini yaktı. Dönemin öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabında bu haftadan NATO'ya karşı temel sloganımız NATO'nun gerçek niteliğini tanımlamaktan ibaret. NATO, emperyalizmin sömürme aracıdır sözleriyle bahseder. 1967 yılındaki NATO tatbikatı sebebiyle ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesiyle artan tepkiler 18 Temmuz 1968'de Amerikan askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesiyle devam etti. Dönemin devrimcilerinden Deniz Gezmiş'in önderliğini yaptığı öğrenci grubunun bu eylemi sonrası 6. filo 8 günlük ziyaretini bitirmeden limandan ayrılmak zorunda kaldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Ankara Balgat'taki NATO üssünde görev yapan 4 Amerikan askeri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil tarafından kaçırıldı. Kaçırılan askerlerin sorgulanmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarına götürülmesinin ardından polis üniversiteyi bastı. Silahlı çatışmaların yaşandığı olaylarda ABD'li 4 asker tanınan 36 saatlik sürenin bitiminden 56 saat sonra serbest bırakıldı. Olayların ardından Gezmiş ve arkadaşlarının farklı illerde polise yakalanması idamlarıyla sonuçlandı. Ancak yine dönemin devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları NATO karşıtı eylemleri sürdürdü. Ordu üyedeki NATO radar üstünde görevli teknisyenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için kaçırıldı. Teknisyenler 30 Mart 1972 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götürüldü. Teslim olmayacaklarını belirten Çayan ve arkadaşları yine NATO destekli operasyon sonucu katledildi. İdam ve katliamların yanı sıra 1974'te düzenlenen Kıbrıs Harekatı'nda ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması NATO karşıtı protestoları güçlendirdi. Dönemin sendika, dernek, meslek odaları ve öğrenci hareketleri üstlere el konması için mitingler düzenledi. Hız kesmeden süren NATO ve ABD karşıtı eylemlerin yine ABD destekli 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sesi kısılmaya çalışıldı. Muhaliflere dönük ağır baskı ve tutuklama dalgasının yaşandığı 80'li yılların başları oldukça sancılı geçse de NATO üslerinde görevli personellerin araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi, askerler hedef alındı. Kitleselliğin önüne geçmek için yapılan baskılar çok sayıda insanın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ancak NATO karşıtı eylemler 2000'li yılların başında da devam etti. 26 üye ülkenin katıldığı ve ittifakın 17. buluşması olarak tarihe geçen 28-29 Haziran 2004 İstanbul Zirvesi ciddi bir eylemlilikle karşılandı. Eylemlerde Irak ve Afganistan'a karşı savaş başta olmak üzere ABD'nin saldırganlığı protesto edildi. 2003 yılında Irak Savaşı'na asker gönderilmesinin önünü açan 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi halkın mücadelesinin çıktısı olarak okundu. Bu sürecin aktif bir parçası konumunda olan üniversitelerde NATO'ya hayır kampanyaları düzenlendi. 27 Haziran 2004'te NATO'ya karşı Büyük İstanbul Buluşması gerçekleştirildi. NATO karşıtlığı sokağın yanı sıra sahnelerde, konser alanlarında da kendisini gösterdi. Bulutsuzluk Özlemi, Kardeş Türküler, Mor ve Ötesi gibi sanatçıların konserlerinde binlerce insan savaş karşıtı sloganlar attı. Mamak'taki NATO yolunun girişine üzerinde barış yolu yazan tabela yerleştiren eylemciler basın açıklamasıyla NATO'yu ve dönemin ABD Başkanı Bush'u protesto etti. 2009 yılına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mitingler düzenlendi. NATO'ya karşı birlik platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde NATO'nun anti-komünist bir yapılanma olarak kurulduğu vurgulandı. Eylemciler Obama'nın Türkiye ziyaretini de protesto etti. Bu yıl başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günler öncesinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto düzenlendi. Siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu NATO'ya hayır koordinasyonu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine karşı bir araya geldi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle bir araya gelen çok sayıda yurttaş askeri anlaşmaların sona erdirilmesi çağrısında da bulundu. NATO zirvesi Hopa'da da protesto edildi. Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi güçleri zirveye karşı bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe ve Taksim'e yürümek isteyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. NATO defol kampanyası yürüten ve hakkında gözaltı kararı verilen çoğu öğrenci ev baskınlarının ardından tutuklandı. Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda da eylem gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı'na yürüyen işçiler zirvede silahlanma ve müdahaleleri derinleştiren politikaların tartışılacağını vurgulayarak NATO'dan çıkılması çağrısı yaptı. Zirve öncesi çok sayıda ilde protesto ve eylemler yasaklansa da NATO karşıtı ses yükseltilmeye devam ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi çok sayıda ilde ittifak ve ABD karşıtı protestolar düzenlendi. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana çok sayıda eyleme sahne olan Türkiye için bu tablo yeni değil. 1960'lı yıllarda fitili atılan NATO karşıtlığı, sendika, gençlik örgütleri ve öğrenciler arasında yükselmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uykuyla birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 39 yaşındaki Kadir Demir'le 40 yaşındaki abi Cemal Demir İşkur üzerinden 7 yıl önce işçi olarak göreve başladı. Kardeşler doğup büyüdükleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık ediyor. Kazı alanında omuz omuza çalışırken toprak altındaki tarihi izleri ortaya çıkarmak için emek harcıyorlar. Kardeşlerden Cemal Demir yaşadıkları topraklara hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Kazı çalışmalarını severek yaptıklarını belirten Demir, ekip arkadaşlarıyla tarihi gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Harran'ın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, Harran binlerce yıl boyunca ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerden biri olmuş. Burası Mezopotamya'nın en verimli, en kadim şehirlerinden biri. Böyle bir yerde tarihi ortaya çıkarmak bizi mutlu ediyor. Bu çalışma bize aynı zamanda iş imkanı da sağladı, diye konuştu. Kadir Demir de kazıda görev alarak hem ailesine katkı sunduğunu hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasına tanıklık ettiğini ifade etti. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran'da 12 yıldır kazı çalışması yaptıklarını kaydetti. Kardeşlerin özveriyle çalıştığını ifade eden Önal şöyle konuştu. Cemal ve Kadir kardeşlerle 7 yıldır Harran kazısında omuz omuza çalışıyoruz. Kazılarımızda özellikle daha önce deneyim kazanmış kişileri tercih ediyoruz. Kendilerine de her fırsatta bunu söylüyoruz. Harran gibi iki kez başkentlik yapmış, İslam ve Türk uygarlığı açısından çok önemli kalıntılara ev sahipliği yapan bir yerde bu eserler sizin emeğiniz ve alın terinizle gün ışığına çıkıyor. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza burada ortaya çıkardığınız eserleri gösterip bu tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında sizin de payınız olduğunu gururla anlatacaksınız. Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nda sürdürülen kazılarda görev yapan Kadir ve Cemal Demir kardeşler 7 yıldır birlikte çalışarak tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Genişlemesini her geçen yıl sürdüren NATO silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor. 32 üye ülkenin savunma harcaması hedefi milli gelirin %2'sinden %5'ine çıkarıldı. Enerji krizi yaşayan Batı ülkeleri milyarlarca dolarlık yeni askeri harcamaların nasıl finanse edileceğini tartışıyor. İspanya hedefin refah devletini zayıflatacağını savunurken küresel askeri harcamaların rekor seviyeye ulaştığını açıklayan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü silahlanma yarışının hızlandığına işaret ediyor. Dünyada artan çatışmalar ve jeopolitik gerilimler ülkeleri her yıl daha fazla silahlanmaya itiyor. Bu silahlanma yarışta kısır bir döngü halinde yeni çatışmaları körüklüyor. NATO'nun yayımladığı 2014-2025 savunma harcamaları raporu da bu eğilimin üye ülkelerin bütçelerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Rapora göre NATO ülkelerinin toplam savunma harcaması 2025 yılında yaklaşık 1,58 trilyon dolara ulaştı. En yüksek savunma harcamasını yaklaşık 980 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. ABD'yi yaklaşık 93,7 milyar dolarla Almanya, 90,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 66,5 milyar dolarla Fransa, 48,8 milyar dolarla İtalya ve 44,3 milyar dolarla Polonya takip etti. Kanada'nın savunma harcaması yaklaşık 43,9 milyar dolar, İspanya'nın 35,7 milyar dolar, Türkiye'nin ise 32,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika, Romanya ve Finlandiya'da milyarlarca dolarlık savunma bütçeleriyle listede yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre ise dünya genelindeki askeri harcamalar 2025 yılında 2,89 trilyon dolar oldu. Toplam harcamalar kadar ülkelerin ekonomilerinden savunmaya ayırdığı pay da dikkat çekiyor. NATO verilerine göre Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının %4,48'ini savunmaya ayırarak ilk sıraya yükseldi. Litvanya %4 ile Polonya'yı izlerken Letonya %3,73, Estonya %3,38, Norveç %3,35 ve ABD %3,22 ile listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin savunmaya ayırdığı pay %2,33 olarak hesaplandı. Artan askeri bütçelere rağmen NATO, üye ülkelerden savunmaya daha fazla kaynak ayırmalarını talep ediyor. Örneğin, Hollanda'nın La Haye kentinde düzenlenen zirvede alınan kararla uzun yıllardır uygulanan %2 hedefi yerini %5 hedefine bıraktı. Buna göre üye ülkelerin milli gelirlerinin %3,5'ini doğrudan askeri harcamalara, %1,5'ini ise güvenlik ve savunmayla bağlantılı altyapı yatırımlarına ayırması öngörülüyor. Yeni hedefin 2035 yılına kadar uygulanması planlanıyor. Yeni hedef Avrupa

0: Ama bütçelerindeki sürekli artışın eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim yatırımları gibi alanlara ayrılabileceği kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özetle NATO ülkelerinin silahlanma bütçesi son 10 yılda reel olarak %39, nominal olarak %77 arttı. Avrupa'daki NATO üyeleri ve Kanada'da ise artış çok daha sert oldu. Bu grubun savunma harcamaları reel olarak %106 arttı. NATO'nun savunma bütçesi her yıl büyümeye devam ederken üye ülkelerin toplam askeri harcaması 1,58 trilyon dolara ulaştı. NATO üyesi ülkelerin silahlanmaya ayırdığı payın her yıl artması ve kamu kaynaklarının temel ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara yönelmesi eleştirilere yol açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf orada da çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
2: Trump son bir hamleyle dünyayı haraca kesiyor ama yetmiyor. Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
1: Evet evet.
2: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkar Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Şimdi gözlerini kapatıp vazifemi yaparım mı döndü. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığı uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye'ye yönelik olarak da hiçbir demokratik bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa'da Birliği'nde var.
1: Demek ki bunlar, olmadı
2: bunlar
1: galiba.
2: Bir yalanmış yani. Aşırı bir yalanmış da yaşanıyor. Aşırı bir yalanmış demokrasi aşırı.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanyası'nı bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması'yla NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
1: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
2: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
1: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
2: Bir Nazi generali olan Hans Speidel, Soğuk Savaş'ın başlarında Batı Almanya'da önde giden askeri liderlerdendi. 1957-1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa'daki kara kuvvetlerinin yüksek komutanı oldu. Johannes Steinhoff, savaş sırasında savaş pilotu ve Nazi ordusunun en yüksek ödülünün sahibiydi. 1960'da NATO Askeri Komitesi'nde Alman askeri temsilcisi oldu. NATO'da Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan Vekili görevine getirildi. 1971-1974 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Nazi Hava Kuvvetleri'nde 1000 savaş uçuşunda 176 uçak düşürdüğü iddia ediliyordu.
1: Vennat, 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
2: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
2: NATO Komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
1: İşte kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
2: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucular arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...15 Temmuz ve NATO desteği. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, egemenlik haklarına ve milli iradeye yönelik dış destekli müdahalelerin ağır bedelleriyle doludur. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen askeri darbelerin ve muhtıraların arkasındaki NATO koruyuculuğu ve örgütün gizli yapılanması olan Gladio'nun ayak izleri bugün artık gizlenemez birer tarihi gerçekliktir. Kuzey Atlantik İttifakı'nın stratejik çıkarları doğrultusunda Gladio eliyle zaman zaman Türkiye siyasetine kanlı ve karanlık müdahalelerde bulunulmuş, milletin kendi seçtiği irade antidemokratik yöntemlerle rehin alınmıştır. Bu kirli silsilenin taşeronluğunu yapan FETÖ marifetiyle sahneye konan son kanlı örneği ise 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi özellikle İncirlik üstündeki ABD'li askerlerin rolü ve batılı ülkelerin bekle gör tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara konu olmuştur. Şimdi 15 Temmuz ve NATO'nun rolüne ilişkin tartışmalara mercek tutmak için o günlere gidelim. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Girişim sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada köprüler, havaalanları ve kamu kurumları hedef alındı. Olaylarda 251 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün bulunduğunu söyledi. Soylu'nun ifadelerine dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan şöyle yanıt geldi. 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar sadece olan biteni kaygıyla izliyoruz demişti. ABD ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı gecenin ilerleyen saatlerinde hükümetin yanında olduğunu söyledi. Dönemin Avrupa Birliği Başkanı Ömer Çelik meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu şöyle eleştirdi. Aramızdaki en büyük kırılma 15 Temmuz gecesi olmuştur. İlk açıklama şu şekilde yapıldı. Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Taraflara itidal tavsiyesi ediyoruz. Tabii bu taraflara itidal tavsiye etme cümlesine karşı biz büyük bir infial gösterdik. Çünkü bu cümlenin aynısını Mısır'da Sisi darbe yaptığında da kullanmışlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ayro, FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını söyledi. Batı'nın 15 Temmuz'da sergilediği tutum duyarsız olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden, ABD'den beklediğimiz hassasiyeti göremedik. O akşam bir darbe kalkışmasının olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan Avrupa Birliği Bakanımız, bir yandan da bizler tanıdığımız Avrupalı ve Amerikalı siyasetçileri aradık ve onlardan demokrasi yanlısı bir tavır sergilemelerini istedik. Yok demediler ama bir şekilde oyaladılar. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milyonlar meydanlara taştı, o zaman akıllarına demokrasi geldi ve demokrasiye yönelik demeçler yağmaya başladı, dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ancak pek çok ülke pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin maalesef bu batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor ama bizim canımız yanıyor, dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından Üsteğmen Hızır Özyuva kendilerine bu talimatı TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Bekir Ercan Van'ın verdiğini belirtti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik üstündeki NATO birliğinde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı. Eski Tuğgeneral Bekir Can Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin NATO ile ilişkili olduğu konusunda gazeteciler, köşe yazarları ve siyasetçiler tarafından eleştiri ve tartışmalara konu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü aparat olarak kullanan NATO'nun darbesi olduğuna, darbenin arkasında bizzat NATO'nun bulunduğuna dair çok sayıda eleştiri dile getirildi. Bazı askerlerin yurt dışındaki NATO görevlerinde bulundukları ülkelerde iltica başvurusunda bulunmaları, kamuoyunda NATO'nun rolüne ilişkin tartışmaları arttırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin ilk açıklamaları, NATO bağlantısı iddiaları ve İncirlik Üssü üzerinden yürüyen tartışmalar yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Peki o günün ardından neler yaşanmıştı? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç, Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO, harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu Horon Bizimdur sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sonra neresi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
3: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: NATO'nun genişleme tartışması tehdit bitti ancak büyümeye devam etti. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler yeniden ittifakın geleceğine çevrildi. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek askeri tehdide karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da genişlemeyi sürdürdü. Kuruluşunda 12 üyesi bulunan ittifak 9 genişleme dalgası sonucunda bugün 32 üyeye ulaştı. Bu süreç batılı ülkeler tarafından Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendirilirken Rusya çok sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve bazı batılı diplomatlarsa NATO'nun doğuya doğru genişlemesini Avrupa'daki güvenlik krizlerinin temel nedenlerinden biri olarak görüyor. NATO 4 Nisan 1949'da ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla kuruldu. Kurucu üyeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz oldu. İttifakın temelini oluşturan 5. madde, üyelerden birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını hükme bağladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında NATO'nun kuruluş gerekçesinin ortadan kalktığı yönünde tartışmalar başladı. Ancak ittifak dağılmak yerine yeni bir strateji benimsedi. NATO yönetimi terörizm, siber saldırılar, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni tehditleri gerekçe göstererek genişleme politikasını sürdürdü. Bazı uzmanlarsa bunun yalnızca resmi gerekçe olduğunu, asıl hedefin ABD liderliğindeki Batı'nın jeopolitik nüfuz alanını doğuya doğru genişletmek olduğunu savunuyor. Örgüt 9 genişleme dalgasıyla 32 üyeye ulaştı. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya ittifaka katıldı. İttifakın doğuya doğru genişlemesi 1999 yılında Polonya, Macaristan ve Çekya ile oldu. Bu genişleme eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya katılması nedeniyle Moskova'da ciddi rahatsızlık yarattı. 2004 yılında ise NATO tarihindeki en büyük genişleme gerçekleşti. Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya NATO üyesi oldu. Özellikle Baltık ülkelerinin üyeliğiyle NATO ilk kez doğrudan Rusya sınırına ulaştı. 2009'a gelindiğinde Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı. 2023 yılında Finlandiya'nın NATO'ya katılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Finlandiya, Rusya ile yaklaşık 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olması nedeniyle NATO'nun en kritik genişlemelerinden biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Helsinki yönetimi üyelik başvurusu yaptı. Türkiye özellikle PKK ve FETÖ bağlantılı isimlerin iadesiyle savunma sanayi ambargolarını gerekçe göstererek sürece uzun süre onay vermedi. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonrasında Finlandiya gerekli adımları attığını savundu ve Mart 2023'te Türkiye'nin onayının ardından NATO'nun 31. üyesi oldu. 2024'te İsveç'in üyelik sürecinde Finlandiya'dan çok daha tartışmalı bir dönem yaşadı. Türkiye, Stockholm'de PKK gösterilerinin sürmesini, terör suçlularının iade edilmemesini ve savunma sanayi kısıtlamalarını başlıca itiraz gerekçeleri olarak gündeme getirdi. Süreçte ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Ankara ile Stockholm arasında diplomatik krize yol açtı. İsveç yönetimi terör yasalarında değişikliğe gitti. Savunma sanayi ambargolarını kaldırdı ve NATO üyeliği için yeni güvenlik düzenlemeleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayının ardından İsveç Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç ve Finlandiya'da geleneksel askeri tarafsızlık politikalarının terk edilmesinin kendi bağımsız dış politikalarını zayıflattığına ilişkin eleştiriler her geçen gün arttı. Ayrıca ABD'deki politik dalgalanmalar nedeniyle NATO'nun geleceğine ve olası güvenlik garantilerine yönelik sorgulamalar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna, 2008 yılında Bükreş NATO zirvesinde resmen NATO üyesi olmasa da gelecekte üye olacak ülkeler arasında gösterildi. Bu karar Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirildi. Rusya yönetimi NATO'nun kendi sınırlarına kadar genişlemesini kırmızı çizgi olarak tanımladı. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki çatışmaların ardından NATO ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği hız kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı sonrasında Kiev yönetimi üyelik hedefini anayasal politika haline getirirken NATO ülkeleri Ukrayna'ya büyük miktarda askeri yardım sağlamaya başladı. Buna karşın NATO harekat devam ettiği sürece Ukrayna'nın güvenliği konusunda kesin bir takvim açıklamadı. NATO'nun genişleme politikası özellikle 3 başlık altında eleştiriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO'nun varlık nedeni büyük ölçüde sona erdi. Bu nedenle ittifakın dağılmak yerine genişlemesi askeri zorunluluktan çok jeopolitik tercih olduğunu ortaya koyuyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik değil, çevreleme politikası olarak görüyor. Bazı batılı uzmanlar da 1990'lı yıllarda doğuya doğru genişlemenin soğuk savaş sonrası dönemin en büyük stratejik hatalarından biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ukrayna krizinin uluslararası bir boyut kazanmasının temel nedenlerinden biri de NATO'nun doğuya doğru genişlemesi olarak gösteriliyor. NATO yönetimi genişlemenin Avrupa'da istikrar sağladığını savunurken uluslararası kamuoyunda bunun tam tersine Rusya ile Batı arasında yeni bir güvenlik ikilemi yarattığını ve silahlanma yarışını hızlandırdığı görüşü öne çıkıyor. NATO'nun güvenliğini artırmak için attığını söylediği adımlar tehdit olarak algılanıyor ve bu durum karşılıklı askeri yığınağı teşvik ediyor. Rusya ile Batı arasındaki gerilimin son yıllarda yeniden soğuk savaş dönemini andıran seviyelere ulaşması, NATO'nun genişleme politikasına ilişkin tartışmaları da zirve öncesinde yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle varlık nedeni tartışılmaya başlanan NATO dağılmak yerine sınırlarını genişletti. Özellikle Rusya sınırına doğru ilerleyen genişleme politikası Batı tarafından güvenlik hamlesi olarak savunulurken birçok uzman tarafından Avrupa'da yeni krizlerin ve Ukrayna krizine uzanan sürecin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Temmuz ve NATO desteği. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi egemenlik haklarına ve milli iradeye yönelik dış destekli müdahalelerin ağır bedelleriyle doludur. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen askeri darbelerin ve muhtıraların arkasındaki NATO koruyuculuğu ve örgütün gizli yapılanması olan Gladio'nun ayak izleri bugün artık gizlenemez birer tarihi gerçekliktir. Kuzey Atlantik İttifakı'nın stratejik çıkarları doğrultusunda Gladio eliyle zaman zaman Türkiye siyasetine kanlı ve karanlık müdahalelerde bulunulmuş, milletin kendi seçtiği irade antidemokratik yöntemlerle rehin alınmıştır. Bu kirli silsilenin taşeronluğunu yapan FETÖ marifetiyle sahneye konan son kanlı örneği ise 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi özellikle İncirlik üstündeki ABD'li askerlerin rolü ve batılı ülkelerin bekle gör tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara konu olmuştur. Şimdi 15 Temmuz ve NATO'nun rolüne ilişkin tartışmalara mercek tutmak için o günlere gidelim. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Girişim sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada köprüler, havaalanları ve kamu kurumları hedef alındı. Olaylarda 251 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün bulunduğunu söyledi. Soylu'nun ifadelerine dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan şöyle yanıt geldi. 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar sadece olan biteni kaygıyla izliyoruz demişti. ABD ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı gecenin ilerleyen saatlerinde hükümetin yanında olduğunu söyledi. Dönemin Avrupa Birliği Başkanı Ömer Çelik meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu şöyle eleştirdi. Aramızdaki en büyük kırılma 15 Temmuz gecesi olmuştur. İlk açıklama şu şekilde yapıldı. Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Taraflara itidal tavsiyesi ediyoruz. Tabii bu taraflara itidal tavsiye etme cümlesine karşı biz büyük bir infial gösterdik. Çünkü bu cümlenin aynısını Mısır'da Sisi darbe yaptığında da kullanmışlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ayro, FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını söyledi. Batı'nın 15 Temmuz'da sergilediği tutum duyarsız olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden, ABD'den beklediğimiz hassasiyeti göremedik. O akşam bir darbe kalkışmasının olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan Avrupa Birliği Bakanımız, bir yandan da bizler tanıdığımız Avrupalı ve Amerikalı siyasetçileri aradık ve onlardan demokrasi yanlısı bir tavır sergilemelerini istedik. Yok demediler ama bir şekilde oyaladılar. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milyonlar meydanlara taştı, o zaman akıllarına demokrasi geldi ve demokrasiye yönelik demeçler yağmaya başladı, dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ancak pek çok ülke pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin maalesef bu batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor ama bizim canımız yanıyor, dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından Üsteğmen Hızır Özyuva kendilerine bu talimatı TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Bekir Ercan Van'ın verdiğini belirtti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik üstündeki NATO birliğinde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı. Eski Tuğgeneral Bekir Can Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin NATO ile ilişkili olduğu konusunda gazeteciler, köşe yazarları ve siyasetçiler tarafından eleştiri ve tartışmalara konu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü aparat olarak kullanan NATO'nun darbesi olduğuna, darbenin arkasında bizzat NATO'nun bulunduğuna dair çok sayıda eleştiri dile getirildi. Bazı askerlerin yurt dışındaki NATO görevlerinde bulundukları ülkelerde iltica başvurusunda bulunmaları, kamuoyunda NATO'nun rolüne ilişkin tartışmaları artırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin ilk açıklamaları, NATO bağlantısı iddiaları ve İncirlik Üssü üzerinden yürüyen tartışmalar yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Peki o günün ardından neler yaşanmıştı? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanyası'nı bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması ile NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
1: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
2: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
1: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
2: Bir Nazi generali olan Hans Speidel, Soğuk Savaş'ın başlarında Batı Almanya'da önde giden askeri liderlerdendi. 1957-1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa'daki kara kuvvetlerinin yüksek komutanı oldu. Johannes Steinhoff, savaş sırasında savaş pilotu ve Nazi ordusunun en yüksek ödülünün sahibiydi. 1960'da NATO Askeri Komitesi'nde Alman askeri temsilcisi oldu. NATO'da Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan Vekili görevine getirildi. 1971-1974 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Nazi Hava Kuvvetleri'nde 1000 savaş uçuşunda 176 uçak düşürdüğü iddia ediliyordu.
1: Wehrmacht 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
2: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı Yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
2: NATO Komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
1: 1973'te kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
2: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucuları arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Genişlemesini her geçen yıl sürdüren NATO silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor. 32 üye ülkenin savunma harcaması hedefi milli gelirin %2'sinden %5'ine çıkarıldı. Enerji krizi yaşayan Batı ülkeleri milyarlarca dolarlık yeni askeri harcamaların nasıl finanse edileceğini tartışıyor. İspanya, hedefin refah devletini zayıflatacağını savunurken küresel askeri harcamaların rekor seviyeye ulaştığını açıklayan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, silahlanma yarışının hızlandığına işaret ediyor. Dünyada artan çatışmalar ve jeopolitik gerilimler ülkeleri her yıl daha fazla silahlanmaya itiyor. Bu silahlanma yarışta kısır bir döngü halinde yeni çatışmaları körüklüyor. NATO'nun yayımladığı 2014-2025 savunma harcamaları raporu da bu eğilimin üye ülkelerin bütçelerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Rapora göre NATO ülkelerinin toplam savunma harcaması 2025 yılında yaklaşık 1,58 trilyon dolara ulaştı. En yüksek savunma harcamasını yaklaşık 980 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. ABD'yi yaklaşık 93,7 milyar dolarla Almanya, 90,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 66,5 milyar dolarla Fransa, 48,8 milyar dolarla İtalya ve 44,3 milyar dolarla Polonya takip etti. Kanada'nın savunma harcaması yaklaşık 43,9 milyar dolar, İspanya'nın 35,7 milyar dolar, Türkiye'nin ise 32,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika, Romanya ve Finlandiya'da milyarlarca dolarlık savunma bütçeleriyle listede yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre ise dünya genelindeki askeri harcamalar 2025 yılında 2,89 trilyon dolar oldu. Toplam harcamalar kadar ülkelerin ekonomilerinden savunmaya ayırdığı pay da dikkat çekiyor. NATO verilerine göre Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının %4,48'ini savunmaya ayırarak ilk sıraya yükseldi. Litvanya %4 ile Polonya'yı izlerken Letonya %3,73, Estonya %3,38, Norveç %3,35 ve ABD %3,22 ile listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin savunmaya ayırdığı pay %2,33 olarak hesaplandı. Artan askeri bütçelere rağmen NATO, üye ülkelerden savunmaya daha fazla kaynak ayırmalarını talep ediyor. Örneğin Hollanda'nın La Haye kentinde düzenlenen zirvede alınan kararla uzun yıllardır uygulanan %2 hedefi yerini %5 hedefine bıraktı. Buna göre üye ülkelerin milli gelirlerinin %3,5'ini doğrudan askeri harcamalara, %1,5'ini ise güvenlik ve savunmayla bağlantılı altyapı yatırımlarına ayırması öngörülüyor. Yeni hedefin 2035 yılına kadar uygulanması planlanıyor. Yeni hedef Avrupa'da bütçe önceliklerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, savunma harcamalarının milli gelirin %5'ine çıkarılmasının ülkesinin sosyal modelini zora sokacağını belirterek böyle bir artışın vergilerin yükseltilmesi ya da eğitim, sağlık ve sosyal harcamalarda kesinti yapılması anlamına gelebileceğini söyledi. Madrid yönetimi, NATO'nun talep ettiği askeri kapasiteyi milli gelirin %2,1 düzeyindeki harcamayla da karşılayabileceğini savunuyor. Küresel ölçekte de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son değerlendirmelere göre dünya genelindeki askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Enstitü, Avrupa'daki krizin, Orta Doğu'daki çatışmaların ve Asya-Pasifik'te artan güvenlik rekabetinin ülkeleri daha fazla savunma harcaması yapmaya yönelttiğini belirtiyor. Aynı değerlendirmede güvenlik kaygıları nedeniyle kamu bütçelerinde askeri harcamaların öncelik kazandığına dikkat çekiliyor. Ekonomistler ve kamu maliyesi üzerinde çalışan araştırmacılarsa savunma bütçelerindeki sürekli artışın eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim yatırımları gibi alanlara ayrılabileceği kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Özetle NATO ülkelerinin silahlanma bütçesi son 10 yılda reel olarak %39, nominal olarak %77 arttı. Avrupa'daki NATO üyeleri ve Kanada'da ise artış çok daha sert oldu. Bu grubun savunma harcamaları reel olarak %106 arttı. NATO'nun savunma bütçesi her yıl büyümeye devam ederken üye ülkelerin toplam askeri harcaması 1,58 trilyon dolara ulaştı. NATO üyesi ülkelerin silahlanmaya ayırdığı payın her yıl artması ve kamu kaynaklarının temel ihtiyaçlar yerine askeri harcamalara yönelmesi eleştirilere yol açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu "Horon Bizimdir" sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zebek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansının ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın. Zam konusunda her gün iktidarın yaptığı zamları konuşurken belediyelerin de bu zam furyasına katılmasını çok doğru da değil. Yani sosyal belediyecilik anlamında bakıldığında bu zamlara yapılmaması lazım. Diyor ki kayıt dışı zenginlerden. Kayıt dışı zengin diye tarif ne demektir? Kayıt dışı zengin nasıl oluyor? Yeraltı su kaynaklarının yok edilmesi, önümüzde büyük bir kuraklık da beklenen bir ülkede bu konuda hiçbir ses yükselmiyor. Bu da enteresan. Bence siyasetin topyekün anlamında temel sorunu da burada. Bir şey yapıldıktan sonra onun sonucuyla yüzleşmeyen siyasetçiler var. Bu sadece iktidar partisinde değil, bir anlamda muhalefette de böyle.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.